dört tanesi.

Apaçık Radyo Müzikleri. Oh, the way

0: Apaçık Radyo.
1: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Şimdi ve burada.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Bayrakçıoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.
4: Yeah.

Günaydın. Bu sabah sabahla Ambala ve Laidback'le başladık. Walk with the Dreamers dinleyerek Alman elektronik müzik prodüktörü Ambala'nın Laidback'le ortaklığından doğmuş enteresan bir parça. Bu arada sık sık da bir şekilde döndürüyorum. O yüzden bununla başlamak istedim. Şimdi Fransız besteci ve müzisyen Ezekiel Payes'e kulak vereceğiz. Eternelete dinleyeceğiz.

Şimdi de Avusturyalı müzisyen Ree Austin'a kulak veriyoruz. Love Machine.

İlk bölümü kapatıyoruz. İlk bölümü İtalyan kolektif Mop Mop ile kapatıyoruz. Onlara Sara Sayet eşlik edecek. La O Chant dinleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Phoebe Kildare ile başladık. Ve The Fade Out Line dinledik Avustralyalı şarkıcıdan. Şimdi Laid Back'e kulak vereceğiz. Healing Feeling dinleyeceğiz Danimarkalı ikiliden.

Sabahlıkta şimdi de Jean Duvoyage, Cella ve Pierre Quenders var ve Shanti dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Nikodemus, Osiris ve Petra ile kapatıyoruz programı. Why Can't We Live Together dinleyeceğiz. Böyle bugün böyle biraz elektronikler, biraz hafif funklar vardı sabahlıkta. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Bayrakçıoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Gelecek istasyon Kavataş yönünde bir

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba kainat. Bugün 8 Haziran Pazartesi. Yıl 2026, ay 6, gün 159, Hızır 34.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 22, 1442 Rumi, Mayıs 26.
0: Hazreti Muhammed'in vefatı 632.
1: Günün sözü. Acı da olsa doğruyu söyleyiniz. Hazreti Muhammed.
0: Günün şiiri. İçeride. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere. Yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Ahmet Arif.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilki açıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı günün mana ve ehemmiyetine son derece uygun düşen bir şarkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Three Dog Night grubundan Liar, Yalancısın Yalancı adlı şarkıyı kim bilir kaçıncı defa çalıyoruz. Bu sefer Charles Chuck Negro'nun doğum günü münasebetiyle yapıyoruz. 8 Haziran 1942'de doğmuştu. Kendisi Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve önemli bir müzisyen. Bu şarkının da yazarı kendisi. 2026'da kaybetmiştik kendisini. Ona bir günaydın da demiş oluyoruz. Bütün dünya yalanlardan geçilmez bir halde tamamen ortalığı sarıp sarmalamış durumda. Ona çok uygun düşen bir şarkı olduğunu düşünerek bunu seçtik size. Hiçbir zaman terk etmeyeceğim demiştin. Ve benim kalmamı istemiştin. Yaptığın hiçbir şey demiştin. Beni uzaklaştıramaz. Ben de öyle kaldım, senin dediklerine doğru diye yanında kaldım. Aptalın teki idim çünkü ben. Sen demiştin ki benim hayatımı aldın, ruhumu da al demiştin. Vallahi böyle demiştin. Ben de bütününe inandım bunu. Senle beraber olmak istiyorum. Ne zaman, ne kadar zaman benimle olmak istersen ben o kadar. Sakın uzaklaşma demiştin. Bütün bunlar söylememiş miydin bütün bunları? Sen söylememiş miydin? Yalancı, yalancısın yalancı. Hiçbir gece görmedik, gündüz görmedik. Olmaz, göremeyiz zaten sen beni terk edersen demiştin. Ve kalmamı istemiştin. İnanmıyorum sana. Yalancısın yalancı. Hiçbir zaman seni bırakmayacağım demiştin. Yalancısın, yalancı. Ruhumu aldın, hayatımı aldın. Pardon, hayatımı aldın, ruhumu da al demiştin. Bunu kim bilirdi, nasıl olacağını nasıl bilebilirdik? Seninle ömür boyu, ne zaman, ne kadar zaman kalmamı istersen seninle kalırım demiştin. Sakın kımıldama demiştin. Bunu dememiş miydin, bütün bunları söylememiş miydin? Yalancısın sen diye giden ilginç bir şarkı, bütün dünyanın yalanlarla sarılı olduğu bir zaman zamanda bunu da çaldık işte bir kez daha. Kim bilir kaç defa daha çalmak zorunda kalabiliriz diye dünya yalanlardan yıkılır halde, öyle değil mi?
1: Tabii Donald Trump da zaten bunu bir gazeteciye söylemiş, yalan habersiniz baştan sonra demiş.
0: Ve terk etmiş değil mi?
1: Terk etmiş, evet. Tabii ki yine kadın muhabir.
0: Evet, seninle konuşmayacağım demiş ve terk edip gitmiş. Hangi hangi gruptan?
1: Neydi gazete? NBC News.
0: NBC hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kanallarından bir tanesi. Neden kızmış acaba? Neyse, ayrıntıya girmeye lüzum yok. Yalancısın evet. Yalancı.
1: Ön seçimler Kaliforniya'da varmış. Ona hileli olduğunu nereden? Hileli diyor bu röportajında Donald Trump. Muhabir de soruyor tabii. Evet, kanıtınız var mı? Evet, nereden biliyorsunuz deyince. Kızmış, terk etmiş o da. Yalan habersiniz size.
0: Evet, tam şarkı buna da uygun düştü. Ben de onu söyleyecektim. İyi ki ön planı aldın. Şimdi bir de Galeano'nun da şeylerini hatırladığımız oluyor zaman zaman bu acayip günlerde. Bir yılı aşkın bir süre ve günler yürümeye başladı kitabını okumuştuk. Pazar günleri olanları hariç ve cumartesi. Şimdi bugün 8 Haziran'a denk düşeni de Galeano'nun gözünden bir bakalım ne olmuş. 8 Haziran 1504'te Michelangelo en büyük şaheserinin açılışını yapmış. Davud heykeli Floransa şehrinin en önemli meydanına dikilmiş. Tamamen çırılçıplak bir Davud heykeli küfürler ve taşlarla karşılanmış. Ve sonuç olarak Michelangelo da bu ahlaksızlığı bakırdan yontulmuş bir asma yaprağıyla örtmek zorunda kalmış. Kutsala saygı.
1: İstemezük mü demişler yani İtalya'da?
0: İstemezlik demişler, evet. Bu ne utanmazlık demişler. Floransa'ya yakışıyor mu bu çıplaklık demişler.
1: Yaprak koyunca olmuş mu yani orada?
0: Olmuş. Şimdi kutsala saygı.
1: İstemezük mü demişler yani İtalya'da?
0: İstemezlik demişler, evet. Bu ne utanmazlık demişler. Floransa'ya yakışıyor mu bu çıplaklık demişler.
1: Yaprak koyunca olmuş mu yani orada?
0: Olmuş. Şimdi daha da iyi. Artık

0: Büyük bir deprem ve tsunami uyarıları var. İran saldırılarının 100. gününde Amerika ve İsrail'in İran saldırılarının 100. günü bugün. İran ve İsrail karşılıklı füze saldırılarında ve İsrail'in ayrıca Beyrut'u, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurduğu, füzelerle vurduğu haberi var. Rusya'dan da Çernobil nükleer santral yakınlarına saldırı var. Ermenistan seçimlerinde sabaha karşı Paşinyan'ın zaferini ilan ettiğini söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu yarın Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına başkanlık edecekmiş. Bu ilan edilmiş durumda. İstanbul, Maltepe ve Antalya'da da otokoça silahlı saldırılar, ölen yaralanan yok ama bunun sebebi de işte Rahmi Koç'un bir fıkra anlatması sonucunda gerilim var.
1: Bu olmayabilir tabii. Yani fıkradan dolayı bu silahlı saldırılar düzenlenmiş olmayabilir.
0: Evet, olmayabilir tabii.
1: 100. yıl çünkü etkinlikleri yapılıyor. Bilemiyoruz daha, zaten şey yok ortada.
0: Hiçbir şey bilinemiyor.
1: Açıklama yok.
0: Evet. Yani. Açıklamalar yok. Ama böyle işte. Ve bir açılışta da iklim haberiyle başlayacak olursak, daha önceden de vermiş olduğumuz bir oldukça vahim, pek duyulmamış bir haberdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi Amerika'nın okyanusları gözleme aletlerini ortadan kaldırıyor, sistemini. Ve bunun korkunç sonuçları olabileceğini bilim insanları protesto ederek söylemişler. İklim krizini büsbütün feci hale getirir, ölçmeyi tamamen kör uçuş haline getirir diye demişler, öyle değil mi uzmanlar?
1: Evet, El Niño'nun çok kuvvetli bir şekilde geleceğini artık hemen hemen her gün çeşitli gazetelerde görebiliyoruz. Türkiye'de de var, hatta biraz sonra ona da geliriz. Ancak tüm bunların içerisinde Donald Trump'sa bilime ve hatta herhangi bir sıcaklık ölçüm modeline de dahi artık karşı saldırılarda bulunuyor. En son işte Guardian gazetesinde buna değinmişler. Karen McVeigh değil mi? Bu şekilde herhalde.
0: McVeigh, evet. Karen McVeigh.
1: Evet, onun haberi: Trump yönetiminin iklim krizi ve deniz ekosistemlerini anlamak için hayati öneme sahip okyanus gözlem sistemini ortadan kaldırma planı yaptığını söylüyor. Hava durum tahminlerinin ve El Niño öngörülerinin doğruluğunu ciddi şekilde bozacak herhalde.
0: Evet, yani kör uçuş yapmak, öğrenmek imkanı olmayacak diyorlar bunlar.
1: Evet.
0: Çok dünyanın da en bilinen, en geliştirilmiş ölçüm aletlerinin bulunduğu ve özellikle de tabii denizlerin ve okyanusların ölçülmesi çok, bütün dünyanın iklimi açısından çok büyük öncü bir rol oynuyor. Onu ortadan kaldırıyorlar diye resmen.
1: Evet, maalesef.
0: Yani Bill McKibben buna silencing diye okunuyor ama başka türlü yazılıyor. Bilsus diye çeviriyorduk biz de. Ya da bil susturma diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bilime gözlerini ve kulaklarını kapatmaktan ibaret. İklim biliminin yasaklanması, silinmesi gibi. Ta 1988'de ilk açıklayan küresel iklim değişikliğini NASA bilim insanı James Hansen'ın şeylerini değiştirmesini istemişlerdi. Bulgularını Hansen kabul etmemişti. Yani bu bilimsel, bağımsız bilimsel araştırmanın sonu anlamına geliyor diye çok önemli bir yazısına da yer vermiştik. Bill McKibben'ın, dünyanın en önemli gazeteci, yazar ve iklim aktivistlerinden biri olan Bill McKibben'ın bütün dünyayı uyaran bu uyarısı da dikkate alınmadı herhalde ama böyle işte. Yalancısın. Aha. Yalancı.
1: Üstelik sadece bilimsellik açısından da değil, bu ölçüm cihazları, ki bunlar işte neler olduğunu da saymışlar: robotik şamandıralar, demirli şamandıralar, araştırma gemilerinden oluşan koca bir ağ, bütün bunların çalışmasına son verilecek olması birçok hayatı da tehlikeye sokacak deniyorlar. Çünkü bu sistemler okyanus sıcaklıklarındaki değişimi ve aynı zamanda tabii hava olaylarını, aşırı hava olaylarını

0: Yakın zaman öncesinde öngörebiliyor. Dolayısıyla tedbir alınması için açıklama yapıyor. Şimdi onlar da ortadan kalkacak. Bu da çok sayıda hayatı riske atacak denmiş haberde.
1: Evet, yani işte açılışı Galeano'yla da yapmamızın bir sebebi de buydu. Sanata da bilime de hayır dediğin zaman taşlıyorsun filan. Böyle oluyor. Yani
0: Şamandıralar yerine yaprak bıraksınlar şey olarak. Tarihe gönderme olarak.
1: evet, şeyi önlemek için değil mi?
0: Evet.
1: Bu utanç verici durumu
0: Evet.
1: küresel ısınmanın ne kadar ayıp bir şey olduğunu gösterince olmuyor tabii. Extreme Temperatures Around the World'dan bir yeni şey var mı? Ben bakmayı ihmal ettim ama çok büyük bu Süper El Niño olayının gelişmesine doğru çok önemli uyarılar da gelmişti. Hem bilim insanlarından hem de bunları yansıtan Birleşmiş Milletler başta Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere pek çok kişiden, Birleşmiş Milletler çalışanlarından ve görevlilerinden uyarılar gelmişti dünyanın çeşitli yerlerinde olacak diye.
0: Evet, ben şimdi baktım, kocaman bir başlık var. Maximilian Herrera'nın bu sitesi Extreme Temperatures Around the World, dünyadan olağanüstü sıcaklıklar isimli
1: Aşırı
0: sosyal
1: hatta
0: medya
1: evet.
0: evet hesabı tarihi olay diye manşet atmış. Antarktik kışında artı 15 derece şahit olduğun şey tam bir delilik demiş. Antarktika kışının 15 derece artı 15 dereceden bahsediyoruz. Böyle bir delilik yaşandığından söz ediyor
1: Güney
0: abi.
1: Kutbu'nda tarihte filan hiçbir şekilde dünya tarihinde görülmemiş bir şeyden bahsediyoruz yani.
0: Evet.
1: Hakikaten inanılmaz bir şey.
0: Tabii
1: Evet, yeni
0: dünya genelinden de bir yığın rekor sıcaklıklar vermiş. El Niño ise tabii henüz başlamadı. Temmuz-Ağustos'tan sonra etkisini göstereceği, özellikle yılın sonuna doğru göstereceğinden bahsediliyor. Ancak yine de bu yazın çok sıcak olacağına dair birçok açıklama var. Türkiye'den de bu konuda bir açıklama gelmiş. Profesör Doktor Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Temmuz ayından sonra şimdiye kadar hiç görülmeyen sıcaklıkların görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtip orman yangınlarına karşı uyarmış o da Türkiye'deki.
1: evet, ve şeye bir an kısa bir süre, an için geri dönecek olursak bu Extreme Temperatures Around the World sitesine 7 saat önce bildiriyor bu sitede Herrera, yani dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden ve hava tarihçisi diye kendisini de tarif ediyor. Vanuatu'da en büyük rekorun kırıldığını belirtmiş ve diyor ki bir tek tropik ülke bile yok sıcaklık rekorlarını ve Okyanusya'da ve tropik ülkelerin herhangi birinde bir tek rekor kırılmayan şey yok diyor. Yeni Haziran rekoru da Espiritu Santo adasında, Vanuatu'da olmuş ki Vanuatu şeyin daha önce de duyurmaya çalıştığımız ve üzerinde birazcık konuşma fırsatı da bulduğumuz gibi batmakta olan ada ülkelerinden bir tanesiydi ve oranın Birleşmiş Milletler'de sorumlu tutulması, bu ülkelerin üzerine anlaşma yapılması için bir de video çekip yollayan bir genç kızın da Vanuatulu olduğunu da bu şekilde hatırlıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Benim adamı, doğduğum adayı da yok etmek ne işe yarar diye sormuştu ve etkili de olmuştu bir anlaşma yapılmasında, ülkelerin sorumlu tutulmasında. Evet, yani Vanuatu'da Pekoa adasında 32 derece görülmüş. 31,9 derece.
0: Evet, yani
1: Dünyanın.
0: güneyde tabii dünyanın güney tarafında kış olduğunu da unutmamak lazım.
1: Evet. Aynen öyle. Kış mevsiminin ortalık yeri aslında. Çok feci yani. Daha kışa gerilirken hatta bu yani. São Tomé ve Príncipe adalarında da aynı şey. Büyük rekorlar görülmüş. Evet, dediğin gibi işte Çok Çin'de de devam ediyor. Başlıklar bu şekilde gidiyor. Neyse
0: Evet.
1: konuşmaya devam edeceğiz tabii. Buradan ama devam edelim mi şeyle? Senin derlediğin haber dosyasında da net olarak söylenen bir şey var. Sıfır Atık Forumu kapanış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı iklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler, bu krizden en az etkilenen ülkeler, lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor demiş. Gayet
0: Bu cümleyi tersten kurmuş. Hani biliyorsunuz iklim krizinden en az sorumlu olan ülkeler en çok etkilenenler diye kurulur. Erdoğan tersten kurmuş. Derinleşmesinde bu iklim krizin en büyük payı olan ülkeler en az etkilenenler diye kurmuş. Sonra da lüks ve israf ve hoyratlığa devam ediyor demiş.
1: evet, Dünya Çevre Günü'nü de kutlamış ve ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği misyon çok değerli demiş. Bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız da daha gerçekçi demiş. Uzun yıllardan beri biz de bu ifadeleri tekraren kullanmaya çalışıyoruz zaten önemine bakarak. Ve iklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz demiş. Sıfır Atık hareketiyle ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık diye de bir açıklama yapmış. Ve son olarak 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum demiş ve 2017 yılında çevre hassasiyetinin ve gelecek nesillere yönelik derin bir mesuliyet yani sorumluluk bilincinin simgesi olarak başlayan sıfır atık hareketini 9 yıl gibi kısa bir sürede global bir çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren, başta harekete ilham veren ve öncülük edenler olmak üzere tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum diye bitirmiş. Fakat bir de politika bilgi notu vardı Greenpeace'in. Daha önce de kısaca değinmiştik. O Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden biraz farklı bir yorum getiriyordu bu sıfır atık konusunda. Yani söylemin ardındaki gerçek diye iki nokta üst üste koyduktan sonra Türkiye'nin sıfır atık politikasının görünmeyen yüzü başlığını taşıyan büyük bir dosya vardı. Ve bu konuda sahadaki gerçeklikle söyleme aykırı veriler olduğunu, atık ithalatı çelişkisinin Avrupa'nın plastik çöplüğü olduğunu da belirtiyordu. Türkiye'nin özellikle Çin'in reddetmesinden sonra çeşitli ülkelerden Türkiye'nin büyük bir atık ithalatında birinci ülke durumuna döndüğünü belirtiyordu. Yani atık ithalatı çelişkisinin Avrupa'nın plastik çöplüğü olduğunu, Türkiye'nin artan yerli atık yükünü, üretimdeki artışında plastik eşittir fosil yakıt şeklinde ifade edildiğini söylüyordu. Ve yani çok ciddi bir sahadaki gerçeklik söyleme aykırı veriler şeklinde ifade ediliyordu. Fotoğraflarla da desteklemişti ve Avrupa'nın plastik çöplüğü olduğunu belirten bir rakamlara dayanarak tablolarla ortaya koymuştu. Çok ayrıntılı bir rapor hazırlamışlardı. Burada bir yani hem Greenpeace'in fosil endüstrisinin B planı olduğundan da bahsediyordu bu plastik atıklar konusunda ve Türkiye'nin bu durumda tam ters yönde rakamların da yanıltıcı olduğunu ve kavramların araçsallaştırılmasından, sıfır atığın kör noktasından bahsediyordu. Standardı yeniden belirlemek ve ne yapmalı diye ayrıntılı bir rapor vardı. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın söyledikleriyle ters düşen bir rapordu. Yani
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu forum sırasında söylediği sözlere baktım. Hiçbir yerde fosil yakıt geçmiyor. Örneğin sıfır atıktan bahsediyor. 2053 sıfır net sıfır emisyonlardan söz ediyor ama atıklar yok. Asıl mesele demiş buradaki bu değişimin iklim değişiminden bahsediyor. Krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız inanıyorum ki daha gerçekçi olacaktır demiş ama krize yol açmadan yönetilebilmek derken yani demek fosil yakıtlardan çıkış konusunda en ufak bir adım yok. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz demiş. Bu konuda da hani yol haritası istiyor ya birçok devlet artık Birleşmiş
1: Evet.
0: Milletler'de. Yani nasıl 2053 net sıfıra nasıl varacaksın? O konuda mı bilmiyorum ama bu cümlenin ardından şöyle demiş. Rabbim yar ve yardımcımız olsun demiş.
1: Evet.
0: Bilmiyorum bir yol
1: Yani
0: haritası sayılır mı?
1: ciddi bir mesafe var. Yani politika bilgi notuyla çok kapsamlı elimdekilere bakıyorum sayfalarına. 30 sayfa fotoğraflarıyla birlikte ve çok çarpıcı görselliklerle de desteklenmiş bir politika bilgi notu yayınlamıştı. Yani
0: Greenpeace'i diyorsunuz.
1: Greenpeace'i söylemin ardındaki gerçek Türkiye'nin sıfır atık politikasının görünmeyen yüzü diye başlığı da vardı. Bu rapor boyunca incelediğimiz tablo diyordu, tek bir cümleyle şöyle özetlenebilir. Türkiye'nin sıfır atık politikası plastik krizinin görünür ucunu yönetmeyi amaçlıyor. Ancak krizin kendisini göremiyor diye başlıyor yani. Aşağı yönlü akış yönetimine yani geri dönüşüm oranları, bireysel davranış değişiklikleri, belediye ayrıştırma sistemleri falan yapılan yoğun vurgu gerçek bir ilerleme anlatısı üretiyor. Bu anlatı hem ulusal kamuoyunu hem de uluslararası aktörleri ikna etmek için işlevsel ancak aynı dönemde Türkiye Avrupa'nın plastik atığını en fazla kabul eden ülke olmaya devam ediyor. Kendi atık yükü büyüyor. Denizleri ve kıyıları mikroplastikle kirleniyor ve yeni petrokimya kompleksleri için çevre etki değerlendirme süreçleri, ÇED süreçleri tamamlanıyor. Söylemle sahada yaşanan gerçeklik arasındaki bu makas bir politika tercihi, yapısal bir çerçeveleme sorunu olarak karşımıza çıkıyor diye. Gerçek sıfır atık hedefi küçük değil, tam aksine çok daha iddialı bir hedef. Plastiği geri dönüşüm kutusuna atmak değil, onu kaynakta üretmemeyi başarmak. Bu hedefe ulaşmanın yolu da atık ithalatını engellemekte, üretim kararlarında, yatırım tercihlerinde ve uluslararası müzakere masasındaki tutumda başlıyor diye bitiyor Greenpeace'in bu raporu. Evet, gerçeklikle söylem arasındaki açılan farktan da bahsetme zamanı zaten sık sık. Evet, nereden devam edelim? Şimdi geçelim.
0: İsterseniz ara verelim önce. Ondan
1: Ha,
0: sonra da bu İran
1: evet, tam
0: meselesi devam
1: 30,
0: edelim.
1: evet İran'la ve diğer saldırılarla da savaş durumlarıyla da devam edebiliriz. Saat 8:30, evet. Ara.
2: Açık Gazete.
3: Sayfiye.

Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
2: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
3: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 2 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Bir ufak not da ekleyeyim. Yani bu çevre konusundaki durumlar, ekoloji konusundaki durumların, yani sıfır, Cumhurbaşkanı Erdoğan sıfır atık hareketi küresel bir çevre seferberliğine dönüştü derken, bunun aksi yönde de ciddi dünya çapında da alarmlar var. Özellikle de çok yaklaşmış olan, günler kalmış olan 2026 Dünya Futbol Kupası, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da, yani bütün Amerika kıtasında gerçekleşecek, ortaklaşa düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın çevresel maliyetine ilişkin bir Karar Gazetesi'nde dikkat çeken bir rapor yayınlandığı belirtiliyordu. Araştırma, genişleyen turnuva formatı ve yoğun hava trafiği nedeniyle karbon emisyonlarının rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında da bulunuyor. Tabii bu da işin söylemle eylem arasındaki gerçek büyük uçurumu bir kez daha ortaya koyan çok çarpıcı bir gerçeklik yani. Yani yalnız futbolda neler olabileceği konuşuluyor. Arada da işte İran milli futbol takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde değil de Meksika'da katılması, buna rağmen de bazı Amerika'ya İranlı yöneticilerin sokulmaması gibi tedbirler olurken, milyonlarca ton karbon salımının iklim krizini büsbütün derinleştirebileceği, hele böyle El Niño, Süper El Niño yılında daha da feci sonuçları var olacağı konusunda hiç konuşulmuyor. Özellikle de takım sayısının artması, emisyon yükünün büyümesi, en büyük payında hava ulaşımında olduğu, raporda en dikkat çekici unsurun ulaşım olduğu ve yüksek hızlı tren eksikliğinin etkili olduğu, Kuzey Amerika'daki ulaşım altyapısının da emisyonların yükselmesinde etkili olduğu gibi çok önemli bir New Weather Institute tarafından hazırlanan raporda 2026 Dünya Kupası'nın en az 9 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon üreteceği de öngörülüyormuş. Yani hatta daha geniş senaryolarda bu rakamın iki katına, neredeyse 15 milyon tona kadar yükselme ihtimali bulunduğu da belirtiliyor. Bu da spor tarihinin en fazla karbon salımı yaratan etkinliklerinden biri, belki de birincisi haline getirebileceği görüşündeler. Takım sayısının artmasıyla emisyon yükünün büyüdüğü ve hava ulaşımının mesela müthiş etkili olduğu, yalnız uçuşlardan kaynaklanan emisyonların, salımların 7,7 milyon tonun üzerine çıkabileceği belirtiyor. Ayrıca hava ulaşımından doğan karbon salımının daha önceki dünya kupalarına kıyasla %160 ila %325 arasında artabileceği öngörülüyor. Yani telaffuz etmekte bile güçlük çekiyor.
4: Bu çok doğal aslında, düşünecek evet. Olursanız 3 ülkede, yani devasa bir coğrafyada bu sefer dünya kupası düzenleniyor. Her bir maç, yani ayrı eyaletler değil, ayrı ülkelerde oynanabilir. Dolayısıyla uçaklarla tabii taşınacak hem takımlar hem taraftarlar vesaire. Bu yüzden genelde tek bir ülkede yapılırdı. Birkaç hatta şehirde yapılırdı. O zaman
3: bazen iki ülkede de oldu, hatırlanıyordu.
4: Tabii genellikle dedim.
3: Bu kadar büyük bir coğrafyaya yayıldı, pek ender görülen bir şeydi doğrusu. Bir şey yani, hiç görülmemiş bir şey hatta. Evet, çok ciddi bir durum var. Şimdi savaşa geçelim isterseniz. Savaş 100 gün oldu, daha önce de özetlerde de söylemeye çalıştığımız gibi. Ve Amerika Birleşik Devletleri illegal savaşını İran'a İsrail'in de beraber ortaklaşa yaptıkları bir şeydi. İran'a bir saldırı ve Mina denen şehirde, bölgede 150'den fazla insanı bombardımanda paramparça ederek, öldürerek, yakarak yok ettiğini de hatırlatıyorlar. ZTO sitesinde Prem Thakur ve ZTO takımının hazırladığı bir haber var. Yani 100'den fazla kız çocuğunun da katledildiği bir durumdaydı ve 100 gün oldu, hiçbir açıklama gelmemiş. Yani hatta Prem Thakur, yani bu da başta çaldığımız yalancı şarkısının bir başka görüntüsünü oluşturuyor olabilir. Çeşitli yetkilileri sürekli olarak sıkıştırdık diyorlar haberde, Prem Thakur ve ZTO takımı bunları. Ve yani Amerika Birleşik Devletleri'nin modern tarihteki, çağdaş tarihteki en büyük savaş suçlarından biri olduğunu şeylere de sormuşum. Her iki partiden milletvekillerine ve senatörlere de soruyorlar. Hiçbir cevap verilmemiş. Hatta bazıları siz neden bahsediyorsunuz ben anlamadım filan demiş. Duymamışlar yani. Bazı senatör ve şeyler. Nasıl buluyorsun bunu?
4: 28 Şubat'taydı bu bahsedilen katliam. Yani İran'ın İran saldırısı böyle çok büyük bir sivil katliamla başlamıştı. Bir kız okuluna yönelik saldırıyla başlamıştı. Ardından da bir aydan fazla süre bombalandı İran. Yerle bir ettik dedi hatta Donald Trump. Kazandık dedi biz bu savaşı. 8 Nisan'da saldırılar durdu. Hala ateşkese varacaklar biliyorsunuz. O günden bugüne, ancak bir türlü ilerleme sağlanamadığı gibi hafta sonu bir de bu 8 Nisan'dan bu yana yaşanan en yoğun çatışmalar karşılıklı olarak yaşandı. Sabah saatlerinde de yine şey haberi vardı. İsrail de misillemede bulunmuş. Önce cumartesi günü İsrail zaten hiç durdurmadı Lübnan'a yönelik saldırılarını. İran'sa en başından beri bu ateşkesin, yani bir ateşkese varacaksak Lübnan saldırılarının durmasını şart koşuyordu. İsrail ise bunu reddediyordu. İkisi arasında bir ilişki yok. İran'la yapılan görüşmelerle Lübnan arasında bir ilişki yok deyip kendisi Washington'da ayrı bir görüşme süreci yürütüyordu. Ama dördüncü turun yaşanmış olmasına rağmen orada da bir gelişme yok. En son cumartesi günü yapılan saldırılarda 7 kişiyi daha öldürmüştü İsrail yönetimi. Bunun ardından dün İran bu sefer balistik füzelerle İsrail'e bir saldırı başlattı. 8 Nisan'dan sonra, yani bir tür ateşkes ilan edildikten sonra bu ilk, çeşitli şehirlere de düşmüş tabii bu füzeler. Bunun üzerine Donald Trump'ın açıklaması çok ilginçti. Netanyahu'yu arayıp misilleme yapmamasını söylediğinden bahsetti. Ancak sabah saatlerinde, saat 6 gibi gelen haberler, İsrail'de misillemede bulunmuş. İran yönetimi açıklıyor, çeşitli şehirlere, 3 kadar şehre roketler düşmüş. İsrail roketleri düşmüş. Ama tüm bunların ötesinde Trump'ın yaptığı açıklama tabii daha da ilginç. Çünkü tamam, füzelerini attın demiş İran'a, şimdi masaya dön diyor.
3: Çok acayip yani hakikaten.
4: Rahatladıysan dön demiş yani.
3: Makul ve mantıklı bir şekilde ele almanın imkanı yok yani. O yüzden acaba her gün bu tip şarkılarla mı başlasak diye, bilmiyorum, Liar gibi sabah başladığımız şarkılarla mı, anlatılır gibi değil yani.
4: Evet, bir anlaşmaya varmaya çok yaklaşmıştık diyor İran saldırılarına. İlk olarak bu İran saldırından bahsetmiş. Bir anlaşmanın önümüzdeki pazartesi, salı veya çarşamba imzalanacağını söylerdim. Şimdi ise bunlar oluyor, yani İran'ın füze atışından bahsediyor. Sonra da diyor ki Donald Trump, füzelerinizi fırlattınız, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın demiş İran'a.
3: Evet, çok çok acayip yani gerçekten. Benim uzun yıllardan beri bizim Açık Radyo'da, Açık Gazete'de takip etmekte olduğumuz en önemli gazetecilik örneklerinden birini ortaya koyan Tom Dispatch adlı mecranın kurucusu Tom Englehart, 25 yıldan beri, neredeyse 25 yıldır yayın yapmaktayım ama artık ayrılıyorum diyor. Yani Trump'ın bu dehşet verici Amerika Birleşik Devletleri'nin biz diye bahsediyor tabii Amerikalı olduğu için kendisi de biz teröre karşı savaşımızın son en üst noktası olmasaydı çok iyi olurdu Trump'ın diye. Yani ben diyor bırakıyorum artık öyle bir yaşa geldim ki pek çok yakın dostum arkadaşım da ölmeye başladı. Ve ben de içime acı veren şu nokta var diyor. Ben gittiğim zaman öylesine bir Amerika'nın hakimiyetindeki, tüm Amerika'nın hakimiyetindeki bir gezegende zavallı torunlarıma öylesine berbat bir dünya bırakıyor olacağım ki daha gerçekten daha iyilerini hak ettiklerini düşünüyorum diyor. Başka birine devrediyor yanılmıyorsam şeyini, Tom Despatch'i başka bir adlı da herhalde bunu sürdürecekler. Fakat sonuçta şöyle söylüyor. Biz insanlar bayağı gerçekten tuhaf, hatta biraz da insanın tüylerini diken diken eden bir takımız biz insanlar diyor. Daha da kötüsü bunca atom savaşından nükleer savaş 10 yıllarda süren tam bir gezegenin kendisine yönelik bir savaşa döndük ve hala daha da yıkıcı, yok edici araçları geliştirmekte de tuhaf bir şekilde devam ediyoruz geliştirmeye diyor. Ve bu da işte gayet acı bir şekilde zihnimde ve keşke daha iyi olsaydı deyip yaklaşık 25 yıldan beri sürdürdüğüm bu yayıncılığı burada bırakmama müsaade edin lütfen diye bitirmiş yazısını ve sonunda da of sesiyle bitiriyor. Sigh kelimesini koymuş yani. Doğrusu çok yakından takip ettiğimiz ve çok yararlandığımız bir yazarı da kaybetmenin, yani artık göremeyecek olmamızın, yazılarını okuyamayacak olduğumuz, yorumlarını ve kitaplarını daha da üzüntü halindeyiz diyelim.
4: Peki sizce Trump devrilecek olursa geri döner mi? Temel mesele buysa yani.
3: Yani insanlık tam biraz sımmızını kaybetmek gibi de bir durumda olduğunu da itiraf ediyor. Kendisi de çok ünlü bir solcu karikatüristin oğlu aynı zamanda. Onun hikayelerine de zaman zaman yer veriyorduk. Vermiyor da devam ederiz tabii Tom Englehart'ın. Bakın çok sayıda önemli kitabı da imzaladı ve başkalarıyla da yarattı. Evet, ona da bir güle güle diyelim buradan. Ve nasıl devam edelim? Bu çok feci savaş haberleri, hem Ukrayna ile de ilgili gayet ciddi bir saldırı daha da gerçekleştirmiş olduğunu da belirterek, yani Çernobil yakınlarını bombalamış, sonuçlarının ne olduğuna dair bir şey bilmiyoruz herhalde henüz. Bir de Türkiye haberlerine geçmeden Agos'tan şey haberini de verelim. Sabaha karşı 2'de açıklama yapmış Paşinyan, Nikol Paşinyan ve kazandığını ilan etmiş. Oyların %10'u Ermenistan seçimlerinde belirtilmişken, değil mi?
4: Sayılmışken. Daha %10 çok az bir kısmı bu açıklama yapıldığında sayılmış durumda ama sandıklardan daha öncesinde de anketlerde de Paşinyan'ın kazanacağı öngörülüyordu zaten. Hem de Ağustos'taki habere göre 2021 seçiminden daha fazla oya aldıklarını da söylemiş Paşinyan. Bu şekilde zafer ilan etmiş. Ermenistan halkı barış ve bölgesel refah için oy verdi diyor. Hatta seçim sonuçlarının komşu ülkeler Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık göreceği umudunu da dile getirmiş Paşinyan. Çünkü iki ülkeyle normalleşme süreci yürütüyordu. Hatta Türkiye ile sınırların açılması ve ticaretin de başlaması için girişimleri vardı. Zaten bundan bahsetmiş bu yaptığı zafer konuşmasında. Ermenistan halkı barış, bölgesel refah ve bölgesel işbirliği için oy verdi. Umarım bu tercih Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşır. Türkiye ile ilişkilerde iyi bir dinamiğimiz var diyor. Ancak bu dinamik diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve sınırların açılmasına doğru gelişmeli diye de konuşmuş. Ama kesin sonuçları önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz herhalde.
3: Evet, takip edeceğiz herhalde. Şimdi oradan da Türkiye haberlerine
4: birazcık... Ama bir dakika olmaz. 25 Haziran Dünya Beatles Günü ilan edilmiş. Evet, onu söylemeden geçemeyiz.
3: Üstelik benim onu söylemeden atlamış olmam çok...
4: Ben onu ilk veririz diye en öne koymuştum ama.
3: Evet, sen ama bir... Fakat şey yapamadım yani, fazla mı sübjektif davranıyoruz diye, ama çok doğru. Haklısın.
4: Olsun, o kadarlık olsun.
3: Beatles Günü, o konuda da birazcık haberin ayrıntısına girelim istersen.
4: Tabii, 25 Haziran Dünya Beatles Günü olarak ilan edilmiş. Diken gazetesinde vardı. Ünlü müzik grubu The Beatles 2009'dan beri gayri resmi olarak bu 25 Haziran tarihi zaten Beatles Günü olarak kutlanıyordu deniyor. Grubun 1960'larda kurduğu şirket Apple Corps 25 Haziran'ın artık Dünya Beatles Günü olarak kutlanacağını ilan etti demiş. Neden 25 Haziran oldu konusunda, yani 25 Haziran'ın bir önemi varmış.
3: Evet yani. Evet, onun üzerinde de epey durmuştuk zaten. Son yani Londra'daki Abbey Road, meşhur Abbey Road stüdyolarında All You Need Is Love şarkısını tarihin ilk uluslararası uydu televizyon yayını sırasında seslendirmişti. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr.
4: 1967. Yani o yüzden ilk uluslararası yayın.
3: Evet, 68 kuşağının unutulmaz olaylarından bir tanesiydi ve yarım milyara yakın, 400 milyon kişinin izlediği yayın grubun en simgesel anlarından biri olarak tarihe geçmişti. Euronews'un aktardığına göre 2009'dan bu yana Beatles hayranı Faith Cohen'in girişimiyle gayri resmi, senin de dediğin gibi Beatles günü olarak kutlanıyormuş ama artık resmi olarak da tanınmış. Perşembe günü ne denk geliyor?
4: Evet.
3: 15 Haziran ve biz de
4: mecbur, elimiz mecbur bir anma yapacağız.
3: Evet, yani 104 saatlik program yapmış olduğumuzu hatırlıyorum. Doruk Yurdesi'nde evet, birlikte ben Deniz Ömer Madra'nın ve belki Doruk'u da çağırarak birlikte bu günü kutlama imkanı bulabiliriz. 25 Haziran Dünya Beatles Günü'nde deyip, evet çok iyi hatırlattım, benim bunu unutmam dehşet bir şey olabilirdi.
4: Bu arada bu 25 Haziran'da bir de sürpriz olacakmış. Grubun BBC'nin Our World programında seslendirdiği, 1967'de yani, All You Need Is Love performansının renklendirilmiş versiyonu YouTube üzerinden bu 25 Haziran'da ücretsiz olarak yayınlanacakmış.
3: Evet, bu da çok önemli. Yani onların daha sonra Beatles'ın hiç yayınlanmamış şeylerini Peter Jackson'ın 8 saatlik bir belgeselini de izleme fırsatımız olmuştu. Şimdi de ona devam ediliyor olması hakikaten hayranlık verici bir gelişme olarak da nitelendirilebilir. İzleyeceğiz. Şimdi Türkiye'nin durumuna da bir bakalım. Bu ciddi bir... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla tedbiren, hep tedbiren deniyor ama sanıyorum tedbiren diye telaffuz edilmesi doğru olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında kendisine beyaz güvercin veren, ki güvercin bir türlü havalanamamıştı, öyle bir zorluk da olmuştu Kemal Bey'in. Birisine teslim etmişti o, zaten uçmayınca güvercin öyle çıkmıştı. O güvercin veren kişinin fotoğrafları da tartışma yaratmış. Çetin Yalvaç'a ait, T24 haber merkezinden veriyoruz. Çetin Yalvaç'a ait olduğu öne sürülen fotoğraflarda silahlı pozlar, bayağı saldırı silahlarıyla poz verilmiş heykellerin de önünde. Ve bozkurt işaretiyle selamlanan kareler gündem oldu deniyor. Çetin Yalvaç'a ait oldu öne sürülen. Yani 30 Mayıs'ta ondan bahsetmiştik, Açık Gazete'de tatil olmasına rağmen. özel programda da kendisine beyaz güvercin getiren isim gündem yarattı deniyor. Bayramlaşma programında kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu geçmiş döneme ilişkin olarak öz eleştirilerde bulunmuş, tırnak içinde. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvetçi belediye başkanlarını partiden atamadığım için sizlerden özür diliyorum ifadelerini kullanmıştı. Ve yaşadığımız siyasetin ahlakla mı, parayla mı şekilleneceği meselesidir demişti ve FETÖ vurgusuyla özür dilemişti. Aramıza sızanları fark edemedim demişti. Konuşmasının ardından da Kılıçdaroğlu'na beyaz güvercinler verilmişti. İşte o Çetin Yalvaç olduğu öne sürülmüş. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şimdi Yalvaç'ın MHP Genel Merkezi önünde bozkurt işareti yaptığı ve çeşitli silahlarla da poz verdiği fotoğraflar dolaşıma girmiş. Herhangi bir açıklama yok galiba, değil mi?
4: Evet, sadece o da değil, CHP binasında fotoğraf çektiren birçok kişinin özellikle ülkücü işaretleri, işte bozkurt işaretleri, silahlar vesaire, hatta Haluk Kırcı ile aynı masada oturan bir kişiden de söz ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat, CHP Genel Merkezi'nde çekilen bozkurt işaretli fotoğrafı fotoğraf karesiyle yine gündem olmuş. Ancak aynı ismin daha önce 7 tipli genci öldüren 1970'lerde Haluk Kırcı ile aynı masada çektirdiği fotoğraf da varmış. Bunun üzerine CHP'lilerden zaten tepki geliyor. Bunlarla mı arınacakmış butlan diye paylaşımlar yapılıyor. Başka fotoğraflarda da yine var. Butlan CHP'sinden şaşırtmayan kare diye Halk TV vermiş mesela. O da bir Tolga Han Erdoğan. CHP ve CHP'liler aleyhine verdiği ifadelerle birçok soruşturmada adı geçen Tolga Han Erdoğan bu kez Butlan CHP'sinin genel merkezinde ortaya çıktı deniyor. Sosyal medyada bazı kullanıcıların seyyar iftiracı diye nitelediği Erdoğan CHP genel merkezinde çektirdiği fotoğrafı paylaşarak baba ocağındayız, yeni gelmedik geri geldik demiş. Her davanın tanığı diyorlarmış onun için. O da işte şimdi CHP genel merkezinde fotoğraf çektirmiş. Dolayısıyla CHP'de biraz böyle bir tırnak içerisinde arınma olduğunu söyleyip tepki gösterenler var bunun üzerinden.
3: Bu evet, çok kritik bir durum ve dönem olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bütün haberlerde o yönde, yani T24'te bir başka haberde de Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına davet deniyordu. Yani iki nokta üst üste reddedenlerin disipline sevk edileceği iddiası. Yani 38. olağan kurultayı hakkındaki mutlak butlan kararı altından, yani kesin hükümsüzlük kararı ardından genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına bir davet gönderdiği ve reddedenlerin disipline sevk edileceği iddia edilmiş. Bu da Sabah'ın haberine göre mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu partili il başkanlarına davet göndermiş. Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın mesajını vereceği de öne sürülmüş. Görüşme davetini kabul etmeyen isimlerin de disipline sevk edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Bayağı karmaşık, evet, bir durumdan bahsediyoruz değil mi? Aslında evet. 13 milletvekilinin kendisini desteklediğini, onun için de yarın yapacağı belirtilen grup toplantısına, konuşmasına başkanlık ederken nasıl bir kitle tarafından izleneceği konusunda ciddi sorunlar var. Aynı zamanda da Özgür Özel de gene kendisi de mecliste olacağını.
4: Evet, yarın çok hareketli olacak belli ki. Çünkü Özgür Özel daha önce Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü olması sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı hatırlanacağı üzere Ferdi Zeyrek.
3: Ve onun anmasında çarpılarak feci bir ölümle ölmüştü. Yakında arkadaşıydı Özgür Özel'in. Evet.
4: Evet, onun anmasında olacağını söylemişti. O yüzden grup toplantısında olmayacaktı. Durum bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin grup toplantısı yapacağını söyledi. Ama Tabii milletvekillerinin çok büyük bir kısmı, 110'un üzerinde milletvekili Özgür Özel'i desteklediklerini, grup başkanı olarak seçtiklerini de zaten ortaya koymuşlardı. Şimdi
3: Evet,
4: sadece
3: ilk
4: 13 vekil.
3: konuşmasında öyle yapmıştı ve dışarıda da 2300 kadar insanın da orada beklediğini de söylemişti bizzat Özgür Özel. Yani çok büyük bir kalabalık izlemişti ilk grup toplantısını.
4: Evet, Kılıçdaroğlu şimdi grup toplantısına kendisini yapacağını söyleyince Özgür Özel bu anmayı, Ferdi Zeyrek anmasını iptal edip, yani kendisi ona katılmayacağını söyleyip geri geleceği, bu henüz açıklanmış değil Özgür Özel tarafından, ancak böyle bir iddia var. Özgür Özel grup toplantısına gelip mecliste olacağını söylemiş. Kılıçdaroğlu yönetimindense Özgür Özel'in grup başkanlığının alınabileceği, elinden alınabileceği söyleniyor. Ayrıca grup, işte sizin bahsettiğiniz gibi, salonu nasıl dolduracak diye çeşitli iddialar var. Yine bu da Halk TV'de yazılmış. İşte 111 milletvekili, çünkü Özgür Özel'e destek veriyordu. Kılıçdaroğlu'na sadece 13 vekil destek veriyor. O zaman diğer illerden Kılıçdaroğlu taraftarlarının gelmesi, hatta otobüslerle çeşitli insanların toplanması
3: Evet,
4: gibi
3: onu da
4: seçenekler varmış. Yani
3: görünce
4: çok tuhaf olacak gerçekten.
3: otobüslerle çeşitli illerden çağrı, ya hakikaten akıl durdurucu tuhaflıkta durumlar var. Çağatay Anadolu'da T24'te görevli başlıklı önemli bence yazısında Türkiye'de asıl meselenin çoğu zaman birilerinin görevlendirilmiş olması değil, zaten görevli gibi düşünmeleridir diye yazıyor. Onlara emir verilmesi, özel bir odada talimat iletilmesi, maaş bağlanması, dosya açılması gerekmez. İçine doğdukları siyasi kültür onları çoktan görevlendirmiştir diyor. Bu nedenle görevli sözünü de tersine çevirmek gerekir. Evet, görevliler var ama mesele birkaç kişinin gizli görevi değil, bu ülkenin yurttaşlarına çocukluktan itibaren yüklenen daha büyük bir görevdir. Devleti korumak için gerekirse özgürlüğü, hukuku, hakikati, demokrasiyi ve ahlakı feda etmek. Türkiye'de bazı insanlar birileri tarafından görevlendirildikleri için değil, devleti kendi içlerinde taşıdıkları için görevlidir. Emir almazlar çünkü emir çoktan içselleştirilmiştir diyor. Anadolu, talimat beklemezler çünkü talimat vicdanlarının yerine geçmiş olan devlet aklına kazılıdır ve tam da bu yüzden en tehlikeli görevli, aldığı emri uygulayan değil, yaptıklarını tırnak içinde milli görev sayandır diye önemli tespitlerin yer aldığı bir yazı yazmış. Bu
4: Buna
3: arada da
4: hemen siz bu cümleyi okumuşken CHP Genel Merkezi'ne Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da gelmiş. O da göreve hazırım demiş. Çünkü o
3: görevi
4: geldi.
3: aynen işte Çağatay Anadolu'nun yazdığının
4: Evet.
3: tipik bir doğrultusu, o çok tartışmalıydı.
4: Lütfi Savaş, evet, çünkü Mutlak Butlan davasını açan kişi, kendisi eski bir AKP'li, AKP'nin belediye başkanıydı. Daha sonra CHP'ye geçiyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Depremde yıkılan Hatay'ı, yani depremde yıkılmış olmasına rağmen seçimleri kaybetmeyi başaran kişi, ama bir de CHP'ye Mutlak Butlan kararının alınmasına sebep olan kişi. Şu an acelem yok ama parti görev verirse kabul ederim demiş. Ben bunu adalet duygusunun zedelenmemesi için açtım demiş bu davayı da.
3: Evet. İlginç, gerçekten ilginç zamanlardan geçiyoruz. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararına ilişkin önemli bir değerlendirme yapmış. Kararda vardı, dünkü karar sitesinde. Yüksek seçim, yani siyasi parti kongrelerine ilişkin itirazların çözüm yeri Yüksek Seçim Kurulu dur demiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi, yetkisi gasp edilmiştir diyor. Ve kararın siyasi partiler açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini söylemiş. Kapatılma kararından çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık. Bundan sonra hiçbir parti güven içinde faaliyetlerini sürdüremeyecek ifadelerini kullanmış. Ayrıntılı bir haber var orada. Yani şu anda vaktimiz zaten hiç kalmadı. Ama sürece ilişkin en önemli sorun taraflar arasındaki karşılıklı güvensizlik olduğunu söylemiş. Bugüne kadar baktığımız zaman karşılıklı bir güvensizlik olduğunu görüyorum ben doğrusu tarafların. Dolayısıyla da bu güvensizlikten dolayı adım atılamıyor herhalde değerlendirmesinde bulunmuş. Umarım önümüzdeki günlerde belki o arzu edilen yargısal düzenlemeler yapılarak bu yıllanmış artık kangren haline gelmiş sorun da böylece çözülmüş olur demiş. Önemli bir açıklama olduğunu belirtmeliyiz. Evet, yani iş dünyasındaki fıkra krizine giremeyeceğiz. Rahmi Koç bir fıkra anlatmıştı. Onun hakkında resen soruşturma yapılıyor. Bakan, Adalet Bakanı Akın Gürlek de sert bir tepki göstermiş. Otokoç'a da saldırılar gerçekleşmiş. İstanbul'un ardından Antalya'da da hedef alınmış. Onların detaylarını daha sonra konuşma fırsatı bulabiliriz belki. Peki, şimdi ara.
1: Açık Gazete.
5: Okay, fellas, let's make it roll.
6: Today, carbon dioxide in our atmosphere has risen to record levels.
7: Apaçık Radyo.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Salı günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
2: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
5: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
6: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
7: Günaydın.
6: Günaydın.
5: Karmaşık bir dünyaya başlıyoruz gene yorumlama çabalarına. Açık ekonomi politikte nasıl, ne üzerine esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve bölünme meseleleri üzerinde biraz konuşalım diye konuşmuştuk dün akşam.
6: Evet. Yani Kılıçdaroğlu ekibinin yani tavrı sonrasındaki yani mutlaklıktan kararı sonrasındaki gelişmelere bakalım. Gerçekten yani göz kamaştırıcı bir kötülük örneği oldu Türkiye için. Aynı zamanda karanlık da bir tarafı var. Bu kararın da sonraki gelişmelerin. İşte karanlık tarafı da devlet aklı, derin devlet tartışmalarını beraberinde getirdi. Bu tartışmaları bir kenara koyarsak şimdilik Kılıçdaroğlu meselesinde sorumlu şey olması lazım. Bu iş kimin işine yarıyor? Kimi ayakta tutmaya çalışıyor? Ona bakmak lazım. Aslında bugün bir devlet aklı varsa onun büyük bir bölümü, hatta neredeyse tamamı Erdoğan'ın kontrolü altında. Bu eski Türkiye, yeni Türkiye şeyle baktığımızda en büyük fark bu. Devlet aklının oluştuğu yer MGK'ydı. Genelkurmay Karargahı'ydı. Ve J başkanları dedikleri kor general ve üstü generallerin oluşturduğu bir kurul vardı. J başkanları denir buna. Joint kısaltması. Bunlar karar merciydi ve devlet aklı burada oluşurdu. Şimdi bunların hepsi Erdoğan'ın kontrolünde büyük bölümü. MGK'nın yapısı değişti. Genelkurmay MİT ilişkisi kesildi. Dinleme cihazlarını bile Genelkurmay MİT'e verdi. Genelkurmay Başkanı'nın ismini bile bilmiyoruz. Böylece başkanları filan da kalmadı. Bunlar generaller bir kahve içimi bir araya gelseler bir dakikada sarayın haberi olur. Türkiye'de değişti, bürokratik ve askeri ve sivil bürokrasi yapısı değişti. Yani Allah pamuğuna döndü. Yani eskiden Türkiye için söylediğimiz bir şey vardı. Ordusu olan bir devlet değil, devleti olan bir ordu derdik. Çünkü ordu devletin sahibiydi. Orduydu önde gelen. Şimdi devletin de ordunun da sahibi bir kişide. Yani biz buna işte bir sultanlık rejimi de diyoruz. Sivilden de paşa yapıldığı bir ülkedeyiz biz yani. Bu asker subay kadrosunda sivilden gelen ve harp okullarından yetişen denge de önemli ölçüde değişime uğradı bu geçen yıllar içerisinde. Ayrıca kolluk dediğimiz yani emniyet güçleri de Emniyet Genel Müdürlüğü ağır silahlarla donatılmış durumda. Dünyada böyle kara kuvvetleri silahlarına sahip kolluk gücü yoktur. Daha hafif silahlardır kolluk güçleri. Dolayısıyla devletin aklı denilen şey, rejimin de aklı aynı yerde toplanmış büyük bir çoğunlukla. Ama burada bu akıl tabii dışa bağımlı da bir akıl. Yani enerji de dışa bağımlı, silah da dışa bağımlı, finans da dışa bağımlı. Genelde bazen bu devlet aklı diye tarif edilen yerde, yani iktidar aklı aynı zamanda, bazı çatışmalar, çatışma refleksleri, durumları görüyoruz. Bunlar da çoğunlukla tabii yani günümüzdeki şey, tarafların bölgesel, bölgedeki değişimler, dünyadaki savaşlar, bölge valisinin izlenecek politikaları dikte etmesi, ABD'nin ve İsrail'in bölgedeki varlığının genişlemesi gibi hususlarda bir takım farklılıklar söz konusu olabiliyor. Esas mesele şu, bütün bunları okurken yani olan biten şu, yani bu sistemin, bu rejimin sürmesi isteniyor. Bu sistemin yürümesi için de muhalefetin dizayn edilmesi gerekiyor. Önce bir Kürt muhalefetine dizayn edilmeye çalışılıyor. Silah bırakıldı vesaire, işte İmralı süreci 2 sene geçti. Şu anda yani bir tane bile atanmış kayyumlar değiştirilmiş değil. Yani önce Kürt muhalefetiyle ilgilendi. Geçen haftalarda da söyledim, iktidarın ayakta kalma stratejisi daha çok partileri ve muhalefeti bölme işlemine dayanıyor. Bunda da başarılı oldu. Mesela İyi Parti'nin başındaki Meral Akşener 2 sene önce genel başkandı. Bugün öyle bir şey yok. Tarafını değiştirdi. Safını değiştirdi. Şimdi CHP'ye epeydir bu işlem yapılıyor. Kılıçdaroğlu yargı eliyle, yani AKP yargısı eliyle CHP'nin başına getirildi. Şimdi bana şeyi hatırlattı. Tek parti döneminde artık o kadar parti işlevsiz kalmış ki 3-5 insan Türkiye'yi yönetiyor. İnönü'nün başkanlığında işte Saracoğlu, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı Menemencioğlu, hepsi artık çok sönük bir şey var. Parti milletvekili, vekiller zaten saksı gibi. Bunun üzerine demişler ki ya aramızdan bazılarının biz muhalefet yapalım. Bize eleştirsinler, halimiz bir silkinelim ya, hiçbir şey ilerlemiyor. Kimse Türkiye meseleleri, ülke meselesini konuşmuyor, görüşmüyor, çalışmıyor. Sonunda bir müstakil grup adı altında bir grup oluşturmuşlar CHP içerisinde. 40'lı yıllarda müstakil grup durumu. Bunlar kendi aralarından Ali'yi, Ömer'i, Özdeş'i seçip siz muhalefet olacaksınız, bizi eleştireceksiniz demişler. Yani buna da müstakil grup demişler. Kılıçdaroğlu aslında bir anlamda AKP'nin müstakil grubu haline gelecektir. Şu anki vaziyeti de, çünkü onlara teşekkür borçlu her şeyden evvel. Bu operasyon işte bugün Türkiye'nin yargıda yaşadığımız sürecin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Öyle gerçekleşti. Şimdi 100 yıl önce bugün bu aylarda Türkiye'de Takrir-i Sükun, İzmir suikasti akim kalan, yani tasarım aşamasında bir İzmir suikast girişimi vardır. Ve bu suikast girişimi 1926 yılının işte Haziran ayında hem yargılamalar, hemen akabinde yargılamalar başlar. Ve bu süreç, bu olaylar, yani takrir-i sükun denilen, yani sessizliğin sağlanması, devrin yönetimi, bu dönemi çıtı çıkmayan bir toplum istiyorum diyor. Mezar sessizliği istiyorum diyor. Tüm muhalefet partileri, ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası başta olmak üzere ve bütün muhalif basın, yargı eliyle, yani özel bir yargı rejimi var işte, İstiklal Mahkemeleri denilen ve yani İstiklal Mahkemelerinin yargıçlarının hukukçu falan değil bunlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası başta olmak üzere ve bütün muhalif basın yargı eliyle, yani özel bir yargı rejimi var işte, İstiklal Mahkemeleri denilen ve yani İstiklal Mahkemelerinin yargıçlarının hukukçu falan değil bunlar.

Takrir-i Sükun'un güncelleştirilmiş versiyonlarını biz yaşıyoruz. Yani yüzyıllık süreç içerisinde bunlar yaşandı. Yargı kararları hakim ve savcılarıyla işte yargı kullanılarak o dönemde de yani istiklal mahkemeleri meclise bile sormadan idam edebilirdi. İdam geçerliydi o sırada. Sayısız aydın İttihat Terakki mensubu da bu şeyden tasfiye edildiler. Ayrıca birlikte mücadele ettiği arkadaşlarını da tasfiye etti yönetim. Ve çıtı çıkmayan bir toplum sağlandı. Yani mesele yasaya uygun olup olmaması değil, amaca uygun olması. Bugün de bir amaç var. O amaç da şey sağlıyor yani sürenin bu iktidarın bir rejimin sürmesini sağlayacak imkanlar doğurabiliyor mu? Nitekim hemen zaten farkındaysanız mecliste anayasa değişikliğinin yapılabileceğine dair ki toplamalar, yeterlilikler tartışılmaya başlandı. Bir anayasa değişikliği tasarısı şu anda AKP grubu tarafından hazırlandı. Dolayısıyla yani iş geliyor mevcut rejimin sürdürülebilirliği hususundaki formülasyonlar. Dolayısıyla biz özgürlüğe falan koşmuyoruz. Biz despotizme koşuyoruz. Yani bu şekilde oluşan bir muhalefet dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine yol açan ki yarın manzarayı da izleyeceğiz. Yani gerçekten bir kaos yaratılmış durumda. Ülkenin son seçimlerde birinci partisi başarıyla, yani buna boğazlamak diyordum ben daha önceki programlarımızda, başarıyla bu hale getirildi. Çok iyi bir eylemde bulundu yani bunu isteyenler. Dolayısıyla mutlak bir şey varsa, mutlak butlandan sonra yargı iktidara bağımlı ise istediği kararları bu şekilde uygulanabiliyorsunuz. Muhalefeti de bu şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Şimdi yani çok alanda sıkışmış bir iktidar var. İşte ekonomideki durum belli. En önemlisi dış desteği. Muhalefetin tasfiye edilme sürecine, bu yaşanan süreçlere hiçbir itiraz gelmiyor. Türkiye'nin uluslararası ilişkileri de geçtiğimiz dönemlerde, yani bir 12 Eylül dönemini hatırlayalım. İşte bir takım en azından heyetler gelip gider, tetkik ederdi. Bugün dış dünyanın Türkiye'ye muazzam bir kayıtsızlık var. Dolayısıyla ben bu sürecin, CHP'nin bölünmesinin işte Erdoğan'ın vesayetini güçlendiren, kapsamını da genişleten bir gelişmeye olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü adalet icra olmuyor. Dolayısıyla yani diğer bir husus da bu devlet aklı vesayet dedim. Bunların yani eğer bir şey varsa, biz askeri yönetimlerden çok geçmiş bir ülkedir. Askeri darbelere yaşadık ve askerin payı çok yüksektir bu şeyde, ama bugün askeri vesayetin hisseleri de seçilmiş otokratın portföyünde bulunan bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla bu operasyonu tabii farklı yönleriyle de incelemek mümkün olabilecek, ama muhalefeti çok ciddi şekilde hırpalayan bir duruma geldi. Yani müstakil grup majestelerin muhalefeti demektir aynı zamanda. Bir taraftan da şu var. Şimdi bu tür meselelere bakarken şu partilerin hazineden aldığı yardımları da iyi bakmak lazım. Yani bizim partiler, dünyada da var örnekleri, yani devlet şeyler alıyor, hazine destekleri veriliyor. Ama bakın bizde sadece son 3 yılda partilerin aldığı pay çok ciddi miktarlara ulaşıyor. Partilerdeki şeyler, yani bizde siyasi partiler mesela 2023 yılında toplam 5 milyar lira yardım almış. En büyük pay AKP'nin 2,18,
CHP 1.151 milyar 150.

0: 57 milyon. 2024 yılında yerel seçim olduğu için iki katına çıkarıyorlar. 6.6 milyar 680 milyon yardım yapılmış. Yine bunlar şeye göre dağılıyor. 2025'te 5 milyar partilere yardım yapılmış. Bu bağlamda baktığınızda yani 2023-25 dönemi 16 milyar lira içinde 5 partiye hazine yardım yapılmış. Yani partiler bu hazine yardımlarından bayağı oldukça yararlanabiliyor. Dediğim gibi bunlar da artırılabiliyor. Öyle bir istisnai şey de var. Ki 2002-2025 döneminde bütün toplam işte 8 milyar lira civarındaymış. Ama 2023-25 döneminde 16.7 milyar TL aktarılmış.
1: Ali Bey,
0: Dolayısıyla
1: bu da muazzam bir miktar değil mi? Yani
0: evet.
1: Türkiye'de şimdiye kadar
0: Pek çok
1: görülmemiş bir
0: büyük
1: miktar.
0: belediye bütçesinin bakanlık bütçelerinin üzerinde
1: Evet,
0: yani
1: ve
0: icra.
1: çok da orantısal olarak adaletli bir dağılımda olduğu söylenemez herhalde. Büyük farklar var
0: Yani işte
1: aralarında.
0: barajı geçen %7, bir de toplam %3 alanlara yapılıyor bu yardımlar. Yani particilik aslında pahalı bir iş. Dolayısıyla
1: Pahalı bir iş, evet.
0: bu
1: Peki bir de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın AKP'nin düzenlediği Akdeniz Bölge Toplantısı'nda yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili sözleri var, ilgi çekiciydi. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır diyor. Bunu nasıl yeni anayasanın da önümüzdeki dönemde en önemli gündem maddelerinden biri olacağını da vurgu yapıyor. Buna ne diyorsunuz?
0: valla işte biliyorsunuz o hesaplamalar aritmetik yapılıyor. Yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun da kontrol ettiği gözüken 27 ile 50 arasında denilen ama 27 kesin bir milletvekili sayısı var. DEM ve diğerlerinin iktidar bloğunu topladığınızda 400'ü bile bulabiliyorlar. 400'ü bulursa anayasa yani Erdoğan'ın yeniden seçilmesine ilişkin süreçler mecliste tamamlanabiliyor. 360 olursa referanduma sunulabiliyor ve yine bir mutabakat bu bağlamda sağlanabilirse bunu zorlayacaklardır. Yani iş geliyor, otokrasinin yani bu rejimin saray rejimi dediğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yani buna kısaca sultanlık rejimi de hukukçular adlandırdı ta yıllar öncesinden itibaren bunları kullanıyoruz. Bu rejimin yani şu anda iktidar ortaklarının siyasi ömürleriyle paralel gidebilecek biyolojik ömürleriyle birlikte devam etmesi isteniyor. Yani şu anda bir veliaht da tasarımı yapılmış değil. Veliaht olsa da rejim sürsün. Çünkü rejimin sürmesi geçmişin kurcalanmaması anlamına gelir. Yani bakın yani geçenlerde yani bizim ekonomi politik diyoruz. Yani zaman zaman politika programlarının önünde şey yapıyor, geriye ekonomi düşüyor ama çok yani bir İzmir projesine baktım yani bir İzmir Ankara tren hızlı tren. Ya 2007'den beri devam eden bir proje ve işte 2013'te başlamış. Zaten aynı şirketler var verilen. Yani bedeli hatırlayabildiğim kadarıyla yani ilk bedelinin 20 katı. Düşünebiliyor musunuz? 20 katı ve
1: Hayır, düşünemiyorum.
0: 20 katı ve ne kadarı tamamlandı? 3.7'ymiş 2013 fiyatlarıyla. 2025-26 fiyatlarıyla 83,5 milyar lira. 2026 sonunda 100 milyar TL. 25 kat artmış durumda. Şimdi böyle bir ülkedeyiz. Ve bunun dirhem hesabı verilmiyor. Bunu sormak gerekiyor değil mi? Ama otobüste soramıyorsun bunu. Bu para nereden çıkıyor? Ne oldu bu yatırım? Nasıl böyle hale geldi? Neden böyle hale geldi? Ana müteahhitler nasıl değişti? Neden değişti? İkinci ve üçüncü müteahhitler ne oldu, ne bitti? Siz tarihinizin en büyük yatırımlarından birini yapıyorsunuz bu halde. Dolayısıyla ülkenin bu pozisyonda olması sürecin de rejimin de devam etmesini gerekli kılıyor. Yani bir sadece hesap kur garantili mevduat nelere mal oldu bu ülkeye? Damadın ekonomik politikaları nelere mal oldu bu ülkeye? Bunları saysak zaman yetmez, şey yapmaz yani. Dolayısıyla bizim içinde bulunduğumuz bu rejimi yani çok iyi bir oyun planı kurdu saray rejimi ve onu da başarıyla gerçekleştirdi. En vurulacak en büyük darbe rakip işte İmamoğlu adı olursa geçiyordu. Onu içeri atıldı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütününe, bedensel bütününe müdahale edildi. Yani ben genel merkez baskını da gerçekleşen ve bu yeni dönem böyle kolay kolay iş iyileşmez. Yani kabuk bağlamaz bu CHP'de. Yani uzuvlar kaybedilir. Yani böyle cerrahi müdahale gerektiren bir şey haline geldi. Bu zaten bu yeni genel merkez Kılıçdaroğlu ekibi tasfiye de edecek. %1 de oy alsalar tasfiye edilecek. Yani geçenlerde bir şey öğrendim. Milli Birlik Komitesi zamanı filan işte 60 askeri darbesi olmuş. Silahlı Kuvvetler Birliği diye ben bile hatırlıyorum yani onun böyle radyoda programları oluyordu Silahlı Kuvvetler Saati her yer junta dolu öyle bir halde bile ki juntanın başı Cemal Gürsel de Cumhurbaşkanı olmuş devlet başkanı bir toplantılar serisi düzenleniyor toplantıların adı huzur toplantıları ya bugün böyle bir toplantı düzenleyecek makam bile yok yani Türkiye'de. Yani bir araya gelelim şu mevzuyu konuşalım diyeceğin bir denge denetleme fren sağduyu solduyu kenarduyu neyse yani hiç şey kalmamış vaziyette. Dolayısıyla yani bu durum çok böyle parlak neticeler vermeyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi bence şu anda dışarıda kalan ekibi bir an evvel yeni bir tasarım yapmak durumunda. Yani bu kadar büyük bir enerji ve birikim var. Bunu doğru kullanmak durumunda. Onlar da pansız yakalandılar gibi bir durum söz konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de yarın bir kaotik yani çok daha genel merkez baskını gibi görüntüler söz konusu umarım olmaz. Ama parlamento çatısı altında her şey olur. Bence yani ortak ben böyle gazeteci arkadaşlarla falan da görüştüm. Protesto biçimi sıra kapaklarını vurmaktır. Meclisin en legal, en şeyi protesto şeyi odur. Hatip'i konuşturmamak, sıra kapaklarını vurmak suretiyle yarın böyle görüntüleri ile karşı karşıya kalabiliriz.
1: Sadece o görüntülerle kalsak yine iyi
0: Yani
1: diyebileceğimiz
0: dileğimiz
1: daha
0: o.
1: da kritik şeyler olabilir yani aslında.
0: Bindirilmiş kıtalar gelir. Yani bu çok yaşadığımız, gördüğümüz hususlardır.
1: Evet yani bayağı ciddi bir gerilimin üst noktasındayız. Biraz önce de sözünü ettik. Kılıçdaroğlu'na güvercin getiren kişinin de MHP ile ilişkili bir olduğu, elinde silahla görüntülerinin olduğu da tartışılıyor şimdi. Yani olay tablo oldukça karmaşık bir hale gelmiş durumda.
0: Kesinlikle. Yani ehveni şer işte kötünün iyisidir filan ya ama yani biz onları da tüketiyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumu yani aşmak için çok farklı dinamikler gerekli. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş yönetiminin bir an önce kararını vermesi gerekiyor. Yoksa bu yani ben dozun artırılması mümkündür pekala. Yani 100. yılında aslında onu da bir konuşmak istiyordum ama giremiyor yani Takrir-i Sükun'un 100. yılı. İzmir hadisizlerinin ve Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında muhalefetin tasfiye edilmesi esas itibariyle muhalefetin tasfiye edilmesinin 100. yılında bugün o gün tasfiye eden grup tasfiye ediliyor. Ya o
1: Evet,
0: partisi.
1: yani şeyden de bahsettiniz demin, büyük bir enerji de gösterdiğini son bir yıldan biraz fazla bir süre içinde, yani haftada iki, her 3,5 günde bir şey toplantı, yani miting düzenlemiş, büyük bir enerji var. Fakat bunun nerede nasıl sonuçlanacağı konusunda da ciddi tereddütler de var herhalde.
0: Toplumsal
1: Evet.
0: destek de çok yüksek.
1: Yüksek,
0: Yani
1: evet.
0: onun için bakın Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde 67'de bir bölünme olur. Turan Feyzioğlu gider partisini kurar. 72'de Ecevit'in genel sekreterliği mücadelesinde Kemal Satır tasfiye olur gider o da bir şey olur. Sonra İsmet Paşa gider. Ve herkes dışarıda partisini kurdu. Yani 1980 sonrası Bülent Ecevit. Ben bu partiyle kadrolarla gitmeyeceğim dedi. Kendi partisini kurdu. Yani
1: Evet.
0: bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün dışarıda kalan seçilmiş yönetimi kendi partisini kurmalı. Ve bu CHP bagajlarını da üstünden atmış olur. O da hayırlı bir iştir.
1: Evet,
0: Geçmişteki
1: bu
0: CHP bagajları.
1: süreyi de bitirdik bu
0: Aa
1: şekilde.
0: bitirdik yine.
1: Konuşmaya devam edeceğiz tabii. En yarından itibaren gayet de hareketli bir gündem bekliyor bizi. Çok teşekkürler Ali Bey.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
3: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
4: Reklamlar. Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. 10. sınıf öğrencimiz Efe, liseli olma deneyimini aktarıyor.
5: Burada aslında bana iyi bir insan olmayı, empati kurmayı, özgüvenli olmayı, liderlik becerilerimi geliştirmeyi öğretti. Bu tarz çalışmalar dersten öte bir şey bu aslında. Gerçekten bunu iş hayatında ihtiyacımız olan şeyler ve öğrenmemiz gereken şeyler. O yüzden kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunlar bana gerçekten hayat becerileri katıyor.
4: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
0: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın, merhabalar.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş şarkısı,
0: Haftanın
1: günaydın.
0: karikatürleri nasıl bu hafta?
1: Ya bu hafta da ya ne yazık ki geçen hafta olduğu gibi yine bir kayıpla başlayacağım. Aslında karikatür ve çizgi roman dünyasını bütün dünyada derinden sarsan bir kayıp bu. Biraz daha fazla konuşmak istiyorum bugün bu kayıp üzerine. Sözünü ettiğim kişi İran asıllı bir çizer, yazar kendisi, yönetmen aynı zamanda. Marjan Satrapi. Marjan yalnız benim kuşağımın değil, benden sonra gelen kuşakları da derinden etkilemiş olan bir sanatçı. Bana göre o yani biyografik grafik romanın bir öncüsü. Otobiyografik romanı demek istiyorum. Bu öncü otobiyografik romanı hatırlayacaksınız mutlaka. Persepolis. Hatta
0: Evet, çok ünlü bir
1: filmi de
0: filmi de
1: yapılmıştı.
0: yapıldı, evet.
1: Evet. Yani ilk okuduğumda beni gerçekten çok etkilemişti. Hatta şöyle diyeceğim, Art Spiegelman'ın Maus'undan bile neredeyse daha fazla etkilemişti o zaman bu grafik roman Persepolis. Sık sık da açıp o çizgilere bakarım. Siyahla beyazın bu kadar dengeli, eşit bir biçimde kullanılması ve öyküye ağırlık katması. Yani etkiyi çok artırıyor siyah beyaz
0: Evet.
1: kullanım tarzı grafik. Marjan Satrapi de 2019 yılında pandemi başlamadan hemen önce Strasbourg'da tanıştım, karşılaştık. Bir Cartooning for Peace'in Avrupa Parlamentosu'nda etkinliği vardı. Orada böyle bir şans yakaladım. İşte kendisiyle tanıştım. Son derece mütevazı, hatta biraz çekingen veya kırılgan diyeceğim bir görüntüsü vardı ve şaşırmıştım. Yani bu kadar ünlü, bu kadar yani gözümde idol olmuş bir insanın böyle bu kadar mütevazı ve çekingen durması. O anda genç kadına hayranlığım misli misli artmıştı. İnsan hakları ve basın özgürlüğü konusunda da bir kısa konuşma yapmıştı o gün. Dakikalarca ayakta alkışlanmıştı salonda.
0: Evet, üstelik de çizgilerinde böyle bir sert, öyle kırılgan bir şey olmayan bir
1: Evet.
0: tavır var, değil mi?
1: Yani
0: Çok.
1: o konuda birkaç alıntım var. Onlara da geleceğim. Çizgileriyle ilgili, üslubuyla ilgili. Fakat önce şunu söyleyeyim. Satrapi'nin öldüğü Perşembe akşamı ben ilk olarak Fransız Liberasyon Gazetesi'nin internet sayfasında okudum haberi. Önce inanmak istemedim. Yalan haber falan dedim. Mutlaka internette yayılan bir sürü haber gibi. Fakat sonra maalesef yağmur gibi yağmaya başladı bu kara haber. Üstelik haberin verilme tarzı hep aynıydı. Marjan Satrapi kederden öldü diyorlardı. Bütün başlıklar böyleydi. Tuhaf bir başlık tabii. Liberasyon Gazetesi'nin çizeri Coco. Coco imza adı tabii. Kendi adı Corinne Ray. Ondan da söz etmiştik bolca bu programda. Yani saldırıda, Charlie Hebdo saldırısında sağ kalan kadın, kapıyı açan kadındı daha doğrusu.
0: Evet.
1: Corinne Ray, Satrapi ile 2023'te bir ortak çalışmaya imza atmışlar. Femme Vie Liberté, yani Kadın Yaşam ve Özgürlük adlı bir çalışmaya imza atmışlar. Coco duygularını şu satırlarla dile getirdi. Şöyle diyor, Marjan büyük aşkını elinden alan bu hayata lanet olsun diyerek çizgi çekti. Hayatı boyunca İran halkının özgürlüğünü, dini baskı karşısında kadınların özgürlüğünü ve yaratma özgürlüğünü yorulmadan savundu. Onun hem karanlık hem de aydınlık dünyasında, işte o siyah beyaz dünyası, kahkaha ve ciddiyet, karakter ve hassasiyet, güç ve kırılganlık gibi bütün zıtlıklar bir aradaydı. Bana Kabi ve Willem gibi siyah beyazı sevdirdi. Onun mücadelesi karikatürcüler için, özellikle de kadın karikatürcüler için çok önemliydi. Punk ölmedi. Marjan sonsuza dek yaşayacak, sonsuza dek ve isyankar. Şimdi buradaki punk ölmedi deyişi aslında çok enteresan. Satrapi'nin ünlü grafik romanı Persepolis'teki bir kareden alınma. Onu aldım ben buraya. İşte bütün romanda olduğu gibi bu karede de siyah beyaz güçlü bir şekilde kullanılıyor. Ve rejimi temsil eden kara çarşaflı iki tane öfkeli kadın bir küçük kızı yakalamışlar. O kızın üzerindeki 9-10 yaşlarındaki kızın üzerindeki beyaz montu çıkarmaya çabalıyorlar. Şimdi, tabii buradaki küçük kız Marian Satrapi'nin çocukluğunu temsil ediyor. Kendisini çizmiş. Beyaz montun sırtında ise siyah harflerle "Punk is not dead" diye yazılı. Dead de yanlış yazılı. D-E-D diye yazılmış. Romanda böyle geçiyor. Kadınları çok rahatsız eden, son derece rahatsız eden bir ibare. Coco aynı sahneyi biraz değiştirerek yeniden çizdi. Coco'nun çiziminde o küçük kızın artık büyüdüğünü görüyoruz. Yani Maria'nın şimdiki hali. Üzerinde yine beyaz mont var ve montun sırtında da aynı yazı değil, benzer yazı. Çünkü "Punk is not yet dead" yerine "Punk is never dead", yani punk hiçbir zaman ölmeyecek yazmış. Buradaki never, Marja'nın sol elindeki silah gibi tuttuğu bir kırmızı kalemle yazılmış. Yazının altına da yine kırmızı, aynı kırmızı kalemle kırık bir kalp simgesini çizmiş. Kara çarşaflı iki kadın da tekrar bu Marja'nın karşısında, fakat bayağı küçülmüşler. O şekilde girmişler karenin içine. Marian Satrapi'nin de bakışları bayağı değişmiş. O yüzündeki naif ve ürkek bakış yerine kızgın, öfkeli bir ifadeye bırakmış. Yani Corinne Ray bu şekilde anmış Marian Satrapi'yi. Liberasyon.
0: O çarşaflı kadınlar da biraz böyle endişeli bakıyorlar
1: Evet,
0: artık.
1: evet, evet. Korkuyorlar biraz o konuda.
0: Korkuyor. Evet.
1: Liberasyon gazetesi zaten "Punk ölmedi, Marian kalacak. Sonsuz ve asi" diye başlık attı Cuma günü. Satrapi'nin ölümü üzerine dünyanın pek çok ülkesinden çeşitli yazar ve eleştirmenler duygularını dile getirirler. Hakikaten gerçekten de çok tanınmış ve sevilen bir çizerdi. İtalyan yazar Roberto Saviano şöyle yazıyor. "Aileniz kederden öldüğünüzü yazdı. Seven ve katlananlar böyle ölür. Her şeyi sonuna kadar yaşadınız. Fazlasıyla. Marian, her şey zordu. Çoğu zaman anlamsızdı. Bazen de güzeldi. İran'ı çizerek özgürleştirdiniz ama aydınlatan kitaplardan da geri dönüş yok. Elveda Marian. Artık huzur içindesiniz ve artık kimse size zarar veremeyecek." Böyle diyordu
0: Evet.
1: Robert Saviano. Ben çizgi roman araştırmacısı ve yazar Levent Cantekin satırlarını da çok önemli buldum. Persepolis'e farklı bir bakış getirdiği için okumak istiyorum. Ölümü üzerine paylaştığı satırları. Şöyle demiş Levent Cantek: "Marian Satrapi vefat etmiş. Aynı yaştaydık, hiç tanışmadık. Tanışabilirdik. Bir ihtimal olmuştu, olamadı. Sorumlusu benim. İlgilerim nedeniyle yıllar içinde ondan ve Persepolis'ten çok söz ettim. Hep şundan rahatsız oldum. Satrapi hakkında konuşurken çoğu kez onun anlattığı hikayeden çok temsil ettiği şeylerden söz ediyorduk. İranlı bir kadın olması, İslam devrimini yaşamış olması, sürgünü deneyimlemesi, ifade özgürlüğünü savunması. Bunların hepsi önemli ama bana kalırsa Satrapi'nin kalıcılığını açıklamaya yetmiyorlar. Persepolis uzun süre bir tür siyasi tanıklık metni gibi okundu. Özellikle de Batı dünyasında İran'ı ve İslamcı radikalizmi anlamak isteyenlerin başvurduğu bir kitaba dönüştü. Satrapi'nin başarısını yalnızca bu ilgiyle açıklamaya kalktığımızda kitabın asıl gücünü gözden kaçırıyoruz. Satrapi, Persepolis'te kendisini bir kahraman gibi anlatmaz. Haklı çıkmaya çalışmaz. Korkularını, kibirlerini, bencilliklerini, pişmanlıklarını gizlemez. Çocuk gevezeliğini, genç taşkınlığını, kimi zaman başkalarını inciten ergen hoyratlığını saklamaz. Okurla arasına mesafe koymaz. Belki de bu yüzden kitap İran hakkında yazılmış pek çok kitaptan daha fazla insana ulaşabildi. İnsanlar o sayfalarda yalnızca İran'ı değil, kendilerini de gördüler. Ölümünden sonra onun hakkında yine İran'dan, siyasetten veya yasaklardan söz edeceğiz. Bunlar kaçınılmaz. Ama ben Satrapi'yi kendisini kahramanlaştırmayan, kusurlarını saklamayan, okuruna tepeden bakmayan nadir otörlerden biri olduğu için hatırlayacağım. Persepolis'te karşımıza büyük bir siyasi manifesto çıkmıyor. Aksine hayata karşı merakını hiç kaybetmemiş, inatçı, hınzır ve canlı bir ses yükseliyor. Onun yazarını sevdiği adamı kaybedince hayata küstüğü söylenen bir Fars masal kahramanını kaybettik. Evet, Fransa'da bir anlamda o da sürgün hayatı yaşayan, aynen Marjani gibi, İranlı ünlü çizer Mana Neyestani de Deutsche Welle'de yayınlanan karikatüründe Satrapi'nin çizgi bandından 4 karelik bir kısmı, tıpkı Coco gibi yeniden yorumlamış. Bu karelerde Maria'nın babasıyla annesi, bir de kendi çocukluğu var. İlk karede babası ayakta elindeki gazeteden gözünü ayırıp dışarıya doğru "Hayır!" diye sesleniyor. İkinci karede arka planda anneyi de görüyoruz bu kez. Baba "Nereye?" diye soruyor. Üçüncü karenin alt köşesinde küçük Maria'nın, çocuk Maria'nın gözünden bir damla yaş süzülüyor. Artık büyümüş olan Maria'nın da bu karikatür karesinden dışarıya doğru çıkmakta olduğunu görüyoruz.
0: Evet, elinde kalemiyle.
1: Elinde kalemiyle, evet, terk ediyor yani kareyi, çizgi bandı. Dördüncü karede bu kez annesiyle babası Maria'nın arkasından yüzlerindeki şaşkın veya üzgün diyeceğim ifadeyle bakarken, annesi "O asla ölmez" diyerek kızının ölümsüz olduğunu bu şekilde vurguluyor, vurgulamış Mana Nehestani anma karikatüründe. Mana Nehestani Paris'te yaşıyor tabii. Fakat Tahran'da yaşayan tanınmış bir çizer, dost ve Tanzo Karikatür Mizah Dergisi'nin yöneticisi Cevat Alizade, "Açtan Ölmek" başlığını verdiği karikatüründe Marian Satrapi'yi elinden hiç düşürmediği sigarasıyla masasının başında poz verirken çizdi, ki bu fotoğraf var, mevcut böyle bir fotoğraf. Çok da sigara içiyordu Marian Satrapi. Yine siyah ve ağırlıklı olarak beyaz ve green tonlardan oluşan bu karikatürdeki tek renkli unsur, Maria'nın giydiği tişörtün sol göğsü üzerindeki kırmızı renkli kırık kalp simgesi. Cevat sigarayı da değiştirmiş. Sigarayı bir çizim kalemine dönüştürmüş. Tarama ucu dediğimiz, karikatürcülerin tarama ucu dedikleri kalemle değiştirmiş. Ancak bu çizim kaleminin ucundan tıpkı sigara dumanı gibi bir duman tütüyor ve yukarıda da o duman tıpkı tişörtün üzerindeki simge gibi kırık bir kalp işaretine dönüşüyor. Cevat Alizade'nin karikatürü "Aşktan Ölmek" başlığını taşıyor. Peki gerçekten de aşktan ölünür mü? Yani aşktan ölmek mümkün mü? Öyle bir şey olabilir mi? İntihar dışında diyorum tabii. Gazeteci yazar Elif K. Substack'teki Çetele başlıklı köşesinde şöyle bir açıklama getirmiş. Çok ilginç. Aynen okuyorum. 1990 yılında Hiroşima Şehir Hastanesi'nde çalışan kardiyolog Doktor Hikaru Sato tuhaf bir şey fark etti. Bazı hastalar büyük bir kaybın ardından kalp krizi belirtileriyle hastaneye geliyor ama yapılan incelemelerde ortada tıkalı bir damar falan bulunmuyordu. Doktorlar vakaları incelemeye başladıklarında hastaların büyük bölümünün hemen öncesinde ağır bir duygusal veya fiziksel stres yaşadığını ve kalplerinin şeklinin değiştiğini görüyordu. Hastaların kalbi Japon balıkçılarının ahtapot yakalamak için kullandığı geleneksel seramik tuzaklara benzediğinden sendroma Takotsubo sendromu dediler. Takotsubo sendromu. Halbuki tıp insanlarının yüzyıllardır bildiği bir şeye isim vermişti. Kağırdan öldü, hasretten öldü, yüreği dayanamadı. Keder belki edebiyatın konusuydu ama doktorlar kalbin hafızası olduğunu keşfetmişti. Elif Kay, yazar Elif K. Marjan Satrapi'nin ardından ailesinin ölüm haberini duyururken kullandıkları o "üzüntüden öldü" cümlesini okuduğunda duyumsadıklarını da şöyle dile getirmiş. Bazı cümleler vardır. Okuduğunuz anda içeriye soğuk hava girer. Gözünüze değil de göğüs kafesine çarpar. Kendi kayıplarınızı da masaya çağırır. Uzun süre oturur, oradan kalkamaz. Gürültüyle değil, sessizlikle kırar insanı. Bıçak gibi saplanmaz da bir çatlak gibi ilerler. Yazı çok kapsamlı. Bir Persepolis ve Marian Satrapi anlatısıyla devam ediyor bu yazı. Yani merak eden dinleyicilerimiz bu yazının tamamını gerçekten okumalarını tavsiye ediyorum. Satrapi 2006 yılında
0: Ve
1: Fransız
0: pardon sözünü kestim.
1: hesap.
0: Yazıyı da yollarsan Açık Radyo'nun internet sitesinde de koymaya çalışırız.
1: Tamam. Tamam,
0: Çok.
1: olayım. Yollamaya çalışayım, tamam. Yazarından belki izin isterim veya yollarım, nasılsa kamuya açık, evet.
0: Evet, kamuya açık olduğuna göre
1: Evet.
0: biz de yayınlama fırsatı buluruz,
1: Tabii.
0: paylaşma fırsatı buluruz yani.
1: Paylaşma fırsatı, tabii.
0: Açık Radyo'nun.
1: Şimdi
0: Apaçık
1: şunu
0: radyo.
1: apaçık aç kapı. Evet, Satrapi 2025 yılında Fransız vatandaşlığına yok 2006 yılında pardon Fransız vatandaşlığına geçti. Ancak 2025 yılında Fransa'nın İran'a takındığı o ikiyüzlü tavrını ki bunu kendi vurguluyor kınamak için kendisine verilen Fransız Onur Lejyonu nişanını da reddetmişti. Ve reddederken bu onur ödülünü özgürlük özlemi çeken genç İranlıların, muhaliflerin, sanatçıların vize alamamalarından duyduğu üzüntüyü dile geçirmişti. Evet ben Fransızım, Fransız vatandaşıyım demişti. Fakat ve devletime saygı duyuyorum ancak bu Onur Lejyonu'nu alamayacağım demişti. Ve aynı yıl maalesef 20 yıllık eşi, büyük sevgilisi, büyük aşkı İsveçli sinema yönetmeni Matthias Ripa'yı da kaybetti ve o kaybetmenin, o kaybedişin verdiği kederle Instagram hesabında eşinin fotoğrafını "Hayatımın aşkını kaybettim" cümlesiyle ve bir görselle sonlandırdı. Ve ondan sonra da o sayfayı bir daha sürdürmedi. Amerika-İran savaşı patlak verdiğinde şöyle yazmıştı, onu da aldım ben şeye, layout'umuza. "Eğer layık Amerikan halkına ileteceğim tek bir mesaj varsa o da şudur. Dünya ülkeleri bölünmüş değil, dünya doğu ile batı arasında da bölünmüş değil. Siz Amerikalısınız, ben İranlıyım. Birbirimizi tanımıyoruz ama konuşuyoruz ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Sizinle hükümetiniz arasında fark, sizinle benim aramdaki farktan çok daha büyük. Ve benimle hükümetim arasındaki fark, benimle sizin aramızdaki farktan çok daha büyük. Ve hükümetlerimiz aslında birbirlerine çok benziyor." Yani sanki bu satırları yalnız Amerika ve İran için değil de aralarında sorun yaşayan bütün ülkeler için söylemiş Maria.
0: Sorun yaşamayan ülke olmadığına göre dolayısıyla da bütün dünya ülkelerine söylüyor.
1: Ben son sözü yine izninizle Elif Giyim yazısından
0: Estağfurullah.
1: alıntılamak istiyorum. Maryan ismi gibi mercanlar gibiydi. Kırıldı, sürüklendi, yerinden koptu ama gittiği her yerde yeniden kök saldı. Ülkeler değiştirdi, diller değiştirdi, hayatlar değiştirdi, sürgünlere dayandı. Yalnızlığa dayanamadı. Modern tıba bakarsan, modern tıba bıraksan bunun için düşünür uzun bir isim bulurdu. Ailesi iki kelimeyi yeterli gördü. Üzüntüden öldü. Evet, Marian Satrapi'ye günaydın diyelim. Kalan
0: Evet,
1: bir
0: günaydın.
1: sınırlı zamanda iki karikatür daha anlatayım. Geçen Perşembe günü Dünya Çevre Günü'ydü. Kutlandı. 73 yılından beri, 1973 yılından beri düzenleniyor Dünya Çevre Günü. Küresel ısınma ve yaban hayatı ile deniz kirliliği gibi bütün çevresel konularda farkındalık yaratmak için gerçekleştiriliyor. Küresel bir bilgilendirme platformu. Ve 5 Haziran'da tabii bütün siyasetçiler de böyle çeşitli konuşmalar yapıyorlar. Karikatürcüler de bu amaca uygun karikatürler çiziyorlar. Toplumu uyarıyorlar. Görevlerini yerine getiriyorlar. 5 Haziran bitiyor, gidiyor işte. Ben 5 Haziran'da yine böyle oldu ve dünyayı kurtarmak için bolca karikatür çizildi. Bunlardan oldukça ironik bir tanesini paylaşıyorum. Türkçe'ye çevirdim. Karikatürü çizen Kanada'dan Quebecli sanatçı André Philippe Cotte. Bu karikatürde boş ve kurak bir alanda toplanmış yüzlerce gösterici görüyoruz. Ve anlaşılan bu göstericiler büyük bir eylem yapmak için bir araya gelmişler, toplanmışlar. Hepsi de kocaman bir pankartın altına, arkasına daha doğrusu dizilmiş, ayakta bekliyorlar. Pankartın üzerinde kendi oluşumlarının adı ve sloganları yazılı. Sıkı durun. Oluşumun adı Klimatoseptikler. Yani iklim inkarcıları Türkçesi.
0: İklim inkarcıları, evet.
1: Evet. İklim değişikliği şüphecileri diye çevirebiliriz ama iklim inkarcıları kısaca. Pankarttaki sloganları ise gayet basit. Küresel ısınma bir yalandır.

0: güzel bir toplantı vardı, bir panel vardı. Ona da katılma fırsatı bulduk.
1: Evet.
0: Onları düzenleyenlere de buradan bir teşekkür de belirtmek istiyorum.
1: Bornova bayağı güneşlidir. Siz de böyle pankartın arkasında saklandınız mı?
0: Yok,
1: Gölge,
0: büyük
1: gölge.
0: yeşillikler, gölgeler vardı. Parkta, büyük parkta yapılmıştı toplantı.
1: Bu arada tabii ben karikatürün esprisini, yani mizah nerede? Bunun neresi mizah? Diye sormanız lazım. Bunu
0: Evet.
1: unuttum, söylemedim. Bu
0: Biz de sormayı unuttuk. Ben
1: bu
0: mizah
1: yüzlerce
0: septik olduk biz de o zaman.
1: mizah septik. Bu yüzlerce eylemci taşıdıkları o kocaman pankartın gölgesine sığınmışlar. Yani muhtemelen kızgın güneşin batmasını bekliyorlar eylem yapmak için.
0: Evet,
1: Evet,
0: yani
1: Kote'nin karikatürü böyle.
0: Dünya Çevre Günü şenliği de yani bayağı hoştu. Bornova Belediyesi ile yapılmış Antrop grubu da vardı işin içinde. Ben Deniz'de yazar
1: Evet, Ege
0: Buket.
1: Üniversitesi'nden Antrop dediğiniz ekipte.
0: Evet. Ve Buket Uzuner
1: Ha, evet,
0: yazar.
1: Buket Uzuner de katılmış, evet. Haberini aldım.
0: Evet. Senden de sözünü ettik. Zaten ben Deniz'de
1: Eyvah eyvah.
0: orada bulundum. Evet, dedikodunu da yaptık. Güzel bir toplantı da oldu yani. Yapanlara da buradan bir selam gönderelim.
1: Evet, selamlarız. Şimdi haftanın son karikatürüne geçeyim. Onu da Ali Bilge'nin demin anlattıklarıyla bağlayalım bari. Hayati Boyacıoğlu'nun kaleminden geliyor bu karikatür. Hayati Almanya'nın Berlin kentinde ikamet ediyor. Usta bir karikatürcü ve anlaşılan memleket hasretini Türk televizyon kanallarındaki haber programlarını izleyerek geçiriyor. Ara sıra bizi de dinliyor. Onların için biraz erken oluyorsa da dinliyor, biliyorum. Bu son karikatüründe de her zamanki klasik tiplemeleri var onun. Onlardan ikisini almış bir karı koca herhalde. Oturma odalarında, küçük masalarının başında televizyon izlerken görüyoruz onları. Karşılarındaki televizyon ekranı bayağı büyük, kocaman. Adam da tabii bütün aile reisleri gibi kumanda aletini eline almış, kanal kanal geziniyor. Bir yandan da karısına söyleniyor, sitem ediyor. Ya her kanalda Kemal Bey. Şimdi adam da kocası gibi bu durumdan bayağı şikayetçi olmadı ki adamın sözlerini tamamlıyor. Reisi özledik Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bunu haberleştiriyorlardı. Televizyon kanallarındaki hangi siyasi de kaç dakika ayırıyor diye. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok az vakit ayrılıyordu ama şimdi tam tersi doğru aslında. kıs kıs gülüyorum ben şu anda yani, ne yapayım? İşte böyle görüyor sevgili Hayati Boyacıoğlu hali pürmülerimizi yurt dışından. Yani ne diyelim?
0: Evet, söylenecek fazla bir
1: Gerçekler.
0: yok. Yarın bir daha konuşuruz nasılsa. Son gelişmelere göre uygun olarak, karikatür olarak değil de konuyu konuşuruz tekrar.
1: İlginç olacak. Yarın Salı günü toplantısı çok ilginç olacak. Bakalım.
0: Meclis toplantısı.
1: Naklen yayınlanacaktır herhalde, değil mi?
0: Umarım.
1: Yani zorunlu değil mi onların yayınlanması? Emin değilim gerçi ben de ama
0: Bazen
1: öyle bir arıza oluyor bunlar.
0: bazen arzu.
1: Evet, haftanın karikatürünü seçelim mi?
0: Evet, seçelim. Vallahi çok kolaydı ama yani Marjan Satrapi'den bir şey seçmek çok uygun olur diye düşündüm şahsen. Ve Cevat Alizade'ye ne dersiniz?
1: Cevat çok sevinecek bu. Biliyorum o da ara sıra dinliyor Türkçesi. Şatpat bir Türkçesi var. Sevinecektir. İyi olur deriz.
0: Evet, kırık
1: Kabul
0: kalbi
1: edilmiştir. Derim,
0: kabul.
1: pardon, ben kendi adıma konuştum. Affedersin. Özdeş, özür dilerim.
0: Güçlendirilmiş
1: Ben
0: Onur.
1: de kabul etme hakkımı kullanıyorum.
0: Tamam.
1: Boyun
0: Yani bir
1: eğme hakkını kullanıyorsun daha doğrusu. evet.
0: Pekala. Marcan da kendisi de herhalde bizi seyrediyordur oradan diye ümit ediyorum.
1: Ediyordur. Bir şekilde bizi seyrediyorlardır hocam. Merak etmeyin.
0: Evet, iki
1: Ediyorlar.
0: taraflı kırık kalpleriyle beraber elinde
1: Evet.
0: dumanı tutan
1: O eşine
0: kaleminden.
1: kavuşmuştur. Kocasına kavuşmuştur. Gerçekten büyük bir aşk, büyük bir keder yaşamış hakikaten bir yıl boyunca. Evet. Öyle.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete programına da yavaş yavaş son, hatta hızlı bir şekilde de son verebiliriz haftanın karikatürlerinin ardından. Bir son dakika var mı diye talimat verdim Özdeş'e, baktı ve tespitte bulundu galiba. Bir
1: evet, bir haber var. Yani artık alışık olduğumuz haberlerden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırılmış. Bunun haberi vardı sabah saatlerinde.
0: Evet, bu şekilde de son veriyoruz bugünkü programımıza. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. Rehber öğretmenimiz Buse Göksu, öğrencilerin kendilerini tanıma ve kariyer yollarını çizme süreçlerini anlatıyor.
2: Amacımız öğrencilerin yalnızca iyi bir üniversiteye yerleşmeleri değil, aynı zamanda kendilerini tanıyan, duygularını yönetebilen, ilişkilerini sağlıklı kurabilen ve yaşamla baş etme becerileri geliştirmiş bireyler olarak mezun olmaları. Çünkü bazen öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey bir yönlendirmeden daha çok gerçekten duyulduklarını ve görüldüklerini hissetmek oluyor.
1: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yıldız Işık'a teşekkür ederiz.
0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
2: Herkese günaydın. Niye bu kadar ciddi olduk?
3: Bilmem, ben Marian Satrapi programında böyle boğazım düğüm düğüm geldim zaten. Ha. İzel Bey'in haftanın evet. Karikatürlerinin ardından burada olduğumuz için.
2: Peki,
3: hadi şimdi bir müzikle başlayalım.
2: Biraz havayı da dağıtalım. Björk'ten çeşitli haberler geldi geçtiğimiz hafta sonu. O yüzden Björk'le başlayalım dedik. Army of Me.

0: Björk'ten dinledik Army of Me.
1: Evet, 8 Haziran Pazartesi gününde radyomuzda bizden sonra neler olduğunu anlatmaya başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var. Ayşe Alan'ın bu haftaki konuğu Mutfak Sanatları Akademisi'nin MSA'nın kurucu ortağı Stare Baras olacak. Yemek yapmak bir tarifi uygulamaktan mı ibaret, yoksa çocukların yaşam boyu kullanacakları önemli bir beceri mi? Bu soruya ek olarak gıda okuryazarlığı, çocukların yiyeceklerin kaynağını öğrenmesinin önemi, mevsimsel beslenme, mutfak hijyeni ve gıda güvenliği, gıda israfını azaltma ve sürdürülebilirlik bilinci gibi başlıkları da ele alacaklarmış bu programda.
0: Evet, saat 11'de Doğa Dedektifi programı var. Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bu hafta. Yürümenin yalnızca bir ulaşım biçimi değil, aynı zamanda dünyayı ve kendimizi keşfetmenin bir yolu olduğunu konuşuyoruz. Henry David Thoreau, Frederick Grow, Rebecca Solnit ve Erling Kagge gibi yazar ve düşünürlerin metinlerinden hareketle yürüyüşün doğayla, düşünceyle ve özgürlükle kurduğu ilişkiyi ele alıyoruz. Bu arada Oruç Arıoba'nın, mütevefa programcımız, hı hı, Oruç Arıoba'nın Yürümek kitabı geliyor, hı hı, benim de aklıma hemen.
1: Evet, sonra ardından radyoda yürümek üzerine programlar geldi benim
0: yürüye,
1: aklıma.
0: Yürüye,
1: şimdi. Evet,
0: yürüye diye bir yürüye programımız mesela vardı. Pek çok başka programımız gibi yürümek de enteresan bir mesele.
1: Evet, ve saat 12'de pazartesi günleri saat 12'de Banttan Bulut'a programımız sürüyor. Açık Radyo'nun 30 yıllık arşivinden programları size dinletmeye devam ediyoruz. Ve bu hafta arşivden Sumru Ağır Yürüyen ve İlksel Mavi Tuna'nın hazırlayıp sunduğu Müziğin Başka Türlüsü programının 2013 tarihli bir bölümüne kulak veriyoruz.
0: Evet, 2013 tarihli bir program bu ve usta trompetçi, uluslararası anlamda önemli bir isim, Mafi Falan, Muvaffak Falay'ı ağırladıkları bölümü seçtim bu bölüm için, bugün için. Bazı özel kayıtlar da var programın içinde. Mesela Mafi Falay'ın Harbi Açık Hava konserinden kayıtlar var. Çok tatlı bir sohbet bizi bekliyor saat 12'de Banttan Bulut'a.
1: Evet, saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesiyle dinlemeye, okumaya devam ediyoruz. Saat 13'te de Babil'den sonra var Beyoğlu, Bir Zamanlar İstanbul'un Kalbi, Tiyatroların, Sinemaların, Meyhanelerin, Şiirlerin ve Kaybolmuş Aşkların Semti. Sıra Serdiler'den Cihangir'e inerken sol tarafta 57 numaralı bir apartman dikkatinizi çeker demiş Erdüment Gürçay ve şöyle devam etmiş: 120 yıl bir bina. İçinde kimler yaşadı bilinmez. Belki Rum bir aile, belki Ermeni bir terzi, belki Levanten bir tüccar. Yıllar sonra o binanın ikinci katında sessiz sedasız bir oyun sahneleniyor. Sadece bir oyun değil, annelerden kızlara geçen yaralar, aynı evde büyüyen insanların farklı hayatlar kurabilmesi ve umut kader çatışması eksenlerini öne çıkarıp sıradan bir tiyatro oyununun çok ötesine geçip dinleyicinin kendi hayatıyla ilişki kurabileceği güçlü bir hikaye. Bugün Babil'den sonra da böyle bir hikayenin peşine düşüyormuş programcımız Erdüment Gürçay ve bir tiyatro salonunda değil, bir evde, bir ailenin içinde kurulmuş bir sahnede üç kadınla: Nuran, Deniz ve Aylin. Alan Cihangir'den Emek Targan Gürsoy, Hilal Başak, Eda Yazıcı ve yönetmen Nihan Okutucu'yla canlı yayında buluşacaklar. Programda Hanende İbrahim Efendi, Güler Özince, Dilek Türkan ve Sema'dan da şarkılar dinletecekler bize.
0: Evet, ardından da Hakikatin Hikayesi programı var. Hakikatin Hikayesi programı da aslında bu programla biraz bağlı gibi, hı hı, diyebiliriz. Çağlar Fidan ve Namık Sinan Turan'la yine buluşuyorlar ve bu sefer Osmanlı İstanbul'unda kıraathaneler ve semai kahvehanelerini konuşacaklar. Canlı canlı da çalacak Çağlar Fidan. Bu bana bir dinleyici destek projesi özel yayında, geçtiğimiz sene olan yayında Çağlar Fidan ve Turgay Tuna ve Pınar Erkan. Yağmur Yıldırım'la buluşmuştu ve Tophane'deki kahvehaneleri konuşup, evet, canlı canlı da çalmıştı yine Çağlar. O kaydı hatırlattı. Podcast kanallarımızda da var o kayıt, bu vesileyle hatırlatmış olayım.
1: Podcast kanallarımızda dinleyici destek projesi özel kanallardan birinde sanırım, bir teyit edip ona göre hatırlatalım, belki dinlemek isteyen olur. Hangi kanalın altında bulabileceğimizi şu anda.
0: 22. Radyo Şenliği.
1: Ha, tamam. Saat 14.30'da Opus 94.9 var. 15.30'da da Sayfiye ile beraber İstanbul turumuza devam ediyoruz. Yaz mevsiminin ve sıcakların tarihinden kesitler sunulduğu Sayfiye programının bu bölümünde İstanbulluları yazları şehirden kaçıran hastalıklar ve salgınlara değinecekmişiz. 19 ve 20. yüzyıllarda İstanbul'un peşini bırakmayan kolera illetini ve salgının gerektirdiği yerel yönetim reformlarını konuşacakmışız.
0: Evet, ardından saat 16.30'da Hariçten Sanat programı var. Sanat tarihçisi ve küratör Derya Yücel'le Kasa Galeri ve Atelier Husset F2 işbirliğiyle İstanbul ve İsveç Örebro kenti arasında gerçekleşen Dünyanın Sarsak Muğlaklığı sergisini konuşacaklar. Göç, sürgün, aidiyet, bellek ve yerinden edilme temalarına odaklanan Türkiye ve İsveç'ten 11 sanatçıyı bir araya getiren serginin kavramsal çerçevesini Çek Brezilyalı filozof Wilhelm Flusser'in sürgün düşüncesini, sanatçıların farklı üretim pratiklerini ve günümüz dünyasının kırılganlıkları karşısında sanatın açtığı düşünsel alanları konuşacaklar.
1: Evet ve saat 17'de de Dünyanın Cazı'yla devam edeceğiz. İlk haftanın ilk Dünyanın Cazı günündeyiz. Pazartesi günleri de direksiyonda Nazlı Toprak oluyor. Son 40 yıldır New York caz sahnesinin önemli isimlerinden biri olan saksafoncu Steve Wilson'ın 2026 tarihli yeni albümü Andrew Ring Sonnens'ı dinletecek bize Nazlı Toprak. Melodi, lirizm ve olgunluk duygusunun öne çıktığı bu sıcak ve zarif albüm, sanatçının 65. yaşında hazırladığı geçmişe müzikal yolculuğunu ve yıllar içinde şekillenen ses dünyasına dönüp bakan özel bir çalışma niteliğinde de demiş Nazlı Toprak. Bir müzik daha dinleyelim mi?
0: Hadi dinleyelim, bir müzik daha dinleyelim. Cuma günü çalamadığımız parçaları direkt getirdim farkındaysan.
1: Evet, fark ettim.
0: Hold On dinleyeceğiz, Violet.

0: grubundan dinledik Violet. Biraz böyle havayı değiştir düşünüyorum bugün müzikle.
1: Evet,
0: Biraz öyle
1: doğru.
0: bir yerlerdeyim
1: Öyle
0: birkaç
1: o.
0: gündür.
1: Dün de öyle miydin? Öyleydin,
0: Dün de böyleydim. Böyle gidiyor. Bakalım hayırlısı.
1: Biz hadi bugünden devam edelim.
0: Hadi
1: Yayınımızda
0: devam edelim.
1: neler var neler yok anlatmaya devam edelim. Bugün saat 18'de Gezegenin Geleceği ile devam edeceğiz. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'dan gezegenden iklim çevre haberlerini duyabileceğiz. Saat 18.10'da da Açık Dergi başlıyor. Kent Boyu, ay Kent Boyu değil. Hafta boyu kentte ne var ne yok ilk senden dinleyebileceğiz.
0: Saat 19'da Güne Bakan İletiler programı var. Işıl Çoban'ın Erdönmez'in hazırladığı programda. Bu ikinci bölüm geçtiğimiz hafta müzeler haftasını ele almıştı. Bu hafta da 1 Haziran Uluslararası Mektup Arkadaşlığı, Pen Pal Day'i ele alıyor. Ve mektup arkadaşlığı anması üzerinden mektuplaşmanın iletişim tarihindeki yeri, önemi, güncel örneklerine değinecek Işıl Çoban'la Erdönmez bugün saat 19'da.
1: Evet, saat 19.30'da da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programıyla devam edeceğiz. Bugün bu bölümde Side Antik Kenti'nde geçen ve hafıza, aidiyet, kayıp ve geçmişle kurulan ilişkileri büyülü gerçeklik unsurlarıyla ele alan Gündüz Apollon, Gece Athena filmi üstüne konuşacaklarmış. Gündüz Apollon, Gece Athena'yı başka başka açılardan yayınımızda konuk etmiştik ama Side Antik Kenti açısından bakarak ilk kez Emine Yıldırım filmin senaristi ve yönetmeni Emine
0: Ben hala
1: Yıldırım'ı
0: filmi izleyemedim.
1: hala izlemedin mi?
0: İzleyemedim.
1: Evet, bugün konuklarımız Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında filmin senaristi ve yönetmeni Emine Yıldırım ve kültürel miras uzmanı Zeynep Ahunbay olacak. Film üzerinden sinemanın kültürel mirasla kurduğu ilişkiyi, mekanın hikayedeki rolünü ve Side'nin çok katmanlı tarihini konuşacaklar.
0: Evet, filmi yakın zamanda izleyeceğim. Bu vesileyle bir böyle küçücük başka bir şey yapacağım. Emine'nin bir de stand-up yaptığını biliyor muydun?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Evet, böyle enteresan bir stand-up da var. Bu vesileyle duyurmuş olayım. Dün

0: bir gösterisi vardı. Saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlaları var. Tuğçe Yapıcı'nın bu hafta konuğu, canlı yayın konuğu Efe Küçükçınar olacak. Yarat Kendini adlı ilk albümünü konuşacaklar. 24. Roxy Müzik Günleri'nde üçüncülükle ayrılmıştı, üçüncü olmuştu. Yani Efe Küçükçınar kayıt, mix ve mastering süreçlerini evinde, yatak odası stüdyosunda gerçekleştirdi. İlk albümde modern bireyin kendi zihniyle verdiği mücadeleyi merkeze alıyormuş. Bugün saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlaları'nda müzikal üretim süreçleriyle Efe Küçükçınar konuğumuz.
1: Evet, ve saat 23'te Ay Palas var. Bu gece Ay Palas'ta ritimlerin, yankıların ve hayalet seslerin peşine düşecekmişiz. Dub'ın derin basları, deneysel elektronik dokular ve sınırları belirsiz ses manzaraları arasında dolaşan bir seçki olacakmış. Bir de Tolga Yağlı şöyle demiş: dab dab, güm güm, vıdı vıdı, bicuv bicuv, mır mır. Pataküte de olabilir bu. Öyle demiş.
0: Evet, yani Tolga tam olarak zaten bunu demişti. Dap dap, güm güm, vıdı vıdı, bicu bicu, mırmır, pataküte. Altında ben biraz dedim bu sefer değişik.
1: Bu senin mi? Ay, ben hani Tolga bunu eklemiş diye düşünmüştüm. Tamam. Hayır. Şimdi Tolga sadece geldi, o zaman dab dab, güm güm, vıdı vıdı, bicu bicu, mır mır, pataküte demiş. Program böyle olacak.
0: Evet. Saat 21'de Vertigo var. Vertigo'yu atlamışız. Hemen özür dileyerek paylaşalım. Osman Öztürk bugün Komşudan Bir Ozan'ı 50 yıllık bir parçasıyla ağırlayarak başlayıp Komşudan Sıkı Bir Psychedelic parçayla bitirecekmiş. Aralarda ise folk, indie, caz derken bir bakacağız, saat 10 olmuş demiş.
1: Evet. Ve saat gece yarısı saat 12'de Rakon Rock var. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu bu hafta 8 power metal çalan grubun son albümlerinden seçkiler getirmiş bize. Programda Master Plan, Power Paladin, Timeless Rage gibi grupların single'ları dikkat çekiyormuş.
0: Evet, saat gece yarısı 1'de ise sevgili Bahadır Dilbaz'ın yıllar içinde hazırladığı kılavuzlardan birine kulak vereceğiz. Onun anısına kılavuz programını sürdürüyoruz. Ona da bu vesileyle bir günaydın diyelim. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım ve müziğe bırakalım sözü.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir mobil uygulaması var ve bu mobil uygulamadan bizi canlı yayında dinleyebilir, podcastleri takip edebilir, oradan dinleyebilir. Ayrıca web sitemizde yayınlanan yazılara da oradan erişebilirsiniz ve Google Play Store'da ve App Store'da bulabileceğiniz bir uygulama bu.
0: Evet, bunun dışında YouTube kanalımızda Can Candan'la İlksel Mavitun'un yaptığı söyleşiyi Cuma günü yayınlamıştık. Buna erişebilirsiniz, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Sergi mekanından bir kayıttı
1: Salt
0: bu.
1: Salt Beyoğlu'ndan.
0: Evet, Salt Beyoğlu'ndandı. Başka ne hatırlıyor? Bültenimiz.
1: Substack'te bir bültenimiz var.
0: Evet, Substack'te bir bültenimiz var, Açık Bülten. Her cumartesi saat 2'de yayınlanıyor. Bu hafta 64. yayın döneminde ne var ne yok hepsinin detaylı olduğu bir bölüm yayınlandı geçtiğimiz cumartesi. Siz de kaçırdıysanız buradan erişebilirsiniz. Ayrıca yeni programlarımız, ki 17 tane yeni programımız var, bu yeni programlarımıza dair içeriklerine erişebilirsiniz buralardan.
1: Evet. O zaman son bir şarkıyla veda edelim.
0: Evet, Gossip grubuna kulak vereceğiz. Biraz Onur ayına özel bir seçki oldu. İyi de oldu. Standing in the Way of Control dinleyerek kapatacağız programı.
1: Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte Açık Gazete'den sonra biz buradayız.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yıldız Işık'a teşekkür ederiz.
2: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: tanımıyor.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Günel Su'ya teşekkür ederiz.
3: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
2: Özel Sezin Okulu sunar.
5: Apaçık Radyo'dan Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da eğitim konuşuyoruz, okul konuşuyoruz. Eğitime, okula değen konuları konuşuyoruz. Bugün Mutfak Sanatları Akademisi kurucu ortağı Sitare Baras'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sitare Hanım.
6: Hoş bulduk. Koşa koşa geldim vallahi.
5: Çok iyi ettiniz. İyi ki geldiniz. Sizinle böyle çok renkli bir konu konuşacağız ama aslında sizle de sohbet ettikten sonra program öncesinde sohbet ederken Mutfak Sanatları Akademisi'ni de dinlerken aslında ne kadar derin bir alan olduğunu, eğlenceli olduğu kadar öğrenmiş oldum sizden. Mutfak ve çocuk konuşacağız. Biz mutfak ve çocuk ya da çok genel olarak mutfak deyince genel olarak yemek yapmayı düşünüyoruz önce. Ama aslında siz de birazdan bize açacaksınız. Çok farklı alanlara değen bir konudan bahsediyoruz. Gıda güvenliği var, gıda okuryazarlığı var, mutfak hijyeni var. Pek çok konuya da değiyor. Mutfak becerileri bir yaşam becerileri paketi midir? Öncelikle bunu sorarak başlamak isterim.
6: Kesinlikle öyledir. Şimdi MSA'da bizim verdiğimiz eğitimin adı aslında mesleki eğitim. Biz yemeğin ortasında olduğu meslekler konusunda öğrencilerimizi o mesleğin endüstrisine hazır hale getiriyoruz. Bizim ana sorumluluğumuz bu. Yani yiyecek içecek sektörüne yetişmiş profesyoneller yetiştiriyoruz. Ana işimiz bu. Fakat yolda giderken şimdi anladık ki yemek her insanın hayatının orta yerinde bir konu aslında. Dolayısıyla biz bireylere de yani bu işi profesyonel olarak yapmayacak ama gıda bilgisi, yemek pişirme becerisi, mutfaktaki yetkinlikler olarak baktık ki çok fazla bilinmeyen konu var ve bu işi iyi yapmak isteyen, doğrusunu öğrenmek isteyen, doğru malzeme seçmek, doğru pişirme tekniğini öğrenmek, mutfakta sağlık ve güvenlik konularında hakim olmak isteyen çok fazla birey var ve çok fazla talep aldık yıllar içinde. Dolayısıyla tamamen evdeki bireylere de bu mutfak eğitimini açtık. Gördük ki 23. senesi MSA'nın kuruluşundan beri gördük ki gerçekten mutfaktaki alınan yetkinlik aslında bir hayat bilgisi aslında. Çünkü o bir temel ihtiyaç bir yani her gün yemeğe değiyoruz değmek zorundayız. Günde 3 öğün diyoruz vesaire neyse ama mutfakta geçirilen süre aslında yaşam bilgisi olmanın yanı sıra birçok yetkinliği de hayatın içinde birebir barındırdığı için mutfakta öğrenilen şeylerin hayata geçirilmesi çok kolay oluyor. Yani aslında bana hep soruyorlar öğrettiğiniz şey nedir tam olarak diye ben diyorum ki pratik özgüven. Ha bu mutfaktaki pratik olabilir. Hayatın içinde yaptığınız herhangi bir el becerisinde bir etkinlikte gösterdiğiniz o pratik kas olabilir. Dolayısıyla birebir aslında tarifim benim. Pratik özgüven veriyoruz. Biz 5 yaşındaki çocuk da olsa bizim mutfağımızda olan işte 50-55 yaşında ekmek yapımına gelen biri de olsa aslında bizim mutfağa giren kişiyle çıkan kişi aynı olmuyor. Çıktıktan sonra her şeyi her yerde yapabilirim özgüveninde yani bu hisle çıkan biri oluyor. Dolayısıyla evet sorunuzun cevabı yemek yapmak aslında hem mutfaktaki yetkinlik hem de hayattaki yetkinlik oluyor bence. Kesinlikle öyle.
5: sadece yetişkinlere değil, çok yoğun bir şekilde çocuk ve gençlere de eğitim veriyorsunuz burada. Pratik özgüven dediniz. Çocuklarda da, evet, gençlerde de ne kadar önemli bir beceridir, evet, aslında. Pek çok yere de değen bir beceridir. Çok kıymetlidir bir taraftan. Ve pek çok alanınız var. Bu verdiğiniz eğitimlerde mesela hemen başlarsak, gıda okuryazarlığı sizin eğitimleriniz de nerede, siz nasıl tanımlarsınız gıda okuryazarlığını, deneyimleriniz neler bu konuda?
6: Gıda okuryazarlığı malzeme bilgisinden hangi malzeme hangi sezonda yetişir, nerede yetişir, nasıl üretilir, işte ekipman tanımı, mutfaktaki terminolojiler veya pişirme sırasındaki terminolojiler, işin matematiği, kimyası, fiziği hepsini içeriyor mutfak çünkü. Dolayısıyla gıda okuryazarlığı birebir mutfak eğitimiyle ilişkili. Bizim için bunların hepsi anlamına geliyor. Mutfakta öğrenilen her şey birebir hayatta da aslında kullanılan bilgiler oluyor.
5: Bir taraftan biz hem eğitimciler olarak biliriz, aileler de hep söyler. İşte çocuk pek çok şeyi markette görür ama nereden geldiğini bilmez. Sizin eğitimlerinizde bu ne kadar var, yer alıyor ve ne kadar önem veriyorsunuz bu konuya? Bu gıda nereden gelir, bunun yolculuğu nasıl geçer gibi?
6: Ya aslında tamamen bunun için başladık bu yola. Yani iş en başlarda, hani samimiyetle itiraf etmem gerekir ki, çocuk ve genç programlarında daha eğlence olarak başladı. Mutfakta iyi vakit geçirsinler diye başladı. Ama gördük ki bilgi hakikaten doğru bilgi değil, yanlış. Dolayısıyla biz dedik ki madem ki Türkiye'nin lider mutfak okuluyuz, bu sorumluluğu alalım üstümüze ve bunu artık eğlenceli bir vakitten çıkaralım. Bir slogan yarattık, gıda bilgisi temel eğitimdir diye. 5 yaş dedik başlama yaşına. 5 yaştan 17 yaşa kadar, 17'den sonra zaten çünkü mesleki eğitime devam edebiliyor. Farklı farklı yaş gruplarını gıda bilgisi temel eğitimdir başlığı altında bu yemek bilgisini, gıda bilgisini vermeye başladık. Hakikaten bilgi hem yanlış hem eksik, merak edilmiyor bir şekilde. Yani meraklı değil çocuklar genelde. Ama ben şöyle düşünüyorum şahsen, yani merak edecekleri bir ortam da hiç olmamış. Yani çocuklar hakikaten süpermarkete doğduysa, bir çiftlik görmediyse, bir toprak görmediyse çok da merak etmiyor ve onu sorgulamıyor açıkçası.
5: Ben de tam onu diyecektim. Çocuğun merak etmesi için yani onunla ilgili bir sohbet ya da bir yayın.
6: Evet.
5: Yani orada o yüzden de böyle açtım sohbeti. Sanki markette yetişiyormuş gibi, hatta biraz abartırsın.
6: Aynen öyle. Yani işte plastikler var içinde falan filan görüyor, evet, markette. Ama çocuk yani ilk annesiyle babasıyla markete gidip alışverişi oradan başladıysa çocuk ne yapsın? Yani bu biraz şeye benziyor. Hani şimdi herkes şikayet ediyor ya, çocuklar tamamen işte dijital işte ekranlardalar filan. Çocuklar buna doğmuş. Ha, bizim bugünün şartlarına göre çocukların merakını başka yerlere de, ne bileyim, el becerilerine de çekmek için ne yapabiliriz odaklanmamız lazım şikayetten ziyade. Yani biz evet televizyona filan doğmadık ama biz de Atari çıktığında ilk mesela çok merak ettik ve ona başladık oynamaya. Evet. Ama bu demek değil ki hani vay Atari çıktı işte şimdi çocuklar, ya tabii ki öyle olacak, yaşam bu yani. Hangi çağa, hangi düzene doğuyorsak çocuk da onu kopyalamaya başlıyor. Bir de ilk kopyaladığı yer aile. Dolayısıyla ailenin ne yaptığı, bunu nasıl genç yaştan idare edebildiği, yürütebildiği çok önemli. Yani dediğim gibi marketten başladıysa o yolculuk, marketi biliyor. Ne yapsın çocuk yani? Okulda da verilmiyor çünkü çok fazla. Yani evet. Dolayısıyla aile de öyle başladı. Okulda bir bilgi zaten adam akıllı verilmiyor. Dolayısıyla belli bir yaşa kadar hakikaten onu biliyor çocuk. Yanlış bilgiyle kendini götürüyor yani.
5: Dolayısıyla sizin eğitimlerinizde aslında bir parçası olarak da bu yolculuğu da öğrenmiş oluyor.
6: Kesinlikle, evet.
5: Bir taraftan da mutfakta çocuklar hakikaten mutfağa girip sizin eğitimlerinizde yemek yapıyorlar.
6: Evet.
5: Şimdi sizce yemek yaparken öğrenciler hangi becerileri kazanır? Öğrenci diyorum tabii, ben öğretmen olduğum için hemen aklıma öğrenci geldi. Öğrencileriniz hangi becerileri kazanıyorlar?
6: Vallahi önce mutfağa ilk girerken bir hazırlanıyorlar tabii, işte önlüklerini giyiyorlar. Yani oranın bir düzen gerektirdiğini, bir hijyen gerektirdiğini, işte çünkü işte istasyonu temizletiyoruz, düzenli olacaksın diyoruz. Gerçekten sanki profesyonel mutfakta çalışıyormuş gibi bir düzene aslında yönlendiriyoruz onları. Bu önemli. Yani hafif bir disiplini oluyor orada. Ondan sonra başlıyor işte hangi yaşa uygun bir programdan bahsediyorsak işte o içeriğe göre işte hangi malzemeler, o malzemeler nereden geliyor, işte nasıl üretiliyor, nasıl süreçlerden geçiyor. Yani bence en önemli öğrendikleri şey bir ürün hazırlanırken veya bir yemek sofraya gelirken onun bir yolculuktan geçtiği. Hı hı. Yani hakikaten evdeki torbadan çıkıp tabağa konmuş olduğu değil. Dolayısıyla arkasında nasıl bir yolculuk yapıyor o yemek tabağa girerken o ürünler, o malzemeler nerelerden geliyor? Bir kere onu öğreniyor. Dolayısıyla arkasında uzun bir yolculuk olduğunu öğreniyor. Bence en onları şaşırtan kısmı bu oluyor. Hı hı. Yani işte çiftlikten geldiğini, topraktan geldiğini, belli bir malzemenin belki 3-5 sezon bekleyerek, 3-5 mevsim bekleyerek marketlere veya işte ne bileyim pazarlara veya onun önüne geldiğini anlıyor. Gerçekten çok çabuk olduğunu zannediyorlar bazı şeylerin. Yani anlık geldiğini zannediyorlar önlerine. Bence en şaşırtıcı olanı o yolculuğu bilmemeleri oluyor aslında. Dolayısıyla bence en önemli kısmı bu. Ama tabii yemek yapmak demek takım çalışması demek, işin matematiği demek, ölçüleri öğreniyorlar. Yanlış yapmak demek, hata yapmak, baştan tekrar etmek demek. Yani en iyi öğrenim zaten tekrarla oluyor. Biz profesyonel programlarda da hep şey deriz. Yani evet temel bilgiyi alırsın pratik olarak ama ondan sonrası senin iyi olman kilometre yapmaya bağlıdır. O da hatayı içeriyor tabii ki. Yani tekrar yapmayı içeriyor. Dolayısıyla onun kattığı bir şey var, düzen var. Bir odak gerektiriyor. Yani siz 5 kilo patatesi doğrarken bile örgü örer gibi bir odaklanıyorsunuz veya bir bulmaca çözer gibi. O önemli bir şey sağlıyor çocuğa, nasıl diyeyim? Bir
5: dikkat gibi.
6: Bir, evet mi? Yani bir ara sağlıyor. Yani belki ilk defa o kadar kuvvetli odaklanabiliyor çocuk. Hı hı. Bu çok önemli. Şimdinin dünyasını, onların evet. dünyasını hele bizim bile değil düşündüğümüzde. Dolayısıyla pek çok şeyi aynı anda içinde barındırıyor. Dolayısıyla hani biz dedim ya eğlence diye başladık ama gördük ki sonuçları o kadar muhteşem oldu ki geri dönüşler. Dedik ki artık bunun adını bilfiil mutfak eğitimi, gıda bilgisi temel eğitimdir diyelim. Böyle de devam edelim.
5: Çünkü hakikaten belli ki çok farklı alanlara değiyor. Çocukların beslenme alışkanlıklarına bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü son dönemde özellikle son yıllarda hazır yiyecek, hazır gıda yani evlere de ailelere de ne yazık ki bu şekilde girdi. Eğilim çok fazla. Çocukların beslenme alışkanlıklarına bir etkisi oluyor mu mutfak eğitiminin?
6: Oluyor tabii. Neden? Demin anlattım ya bir süreçle o tabağın masaya evet. geldiğini öğreniyorlar ya o zaman işte o emeğe saygı, o malzemeye saygı büyük ölçüde farkındalık oluşturuyor. Dolayısıyla hem onu anlıyor hem de atıyorum tabakta yemeğini bırakmamaya başlıyor mesela. Biz bunu en çok velilerden öğreniyoruz. Mesela diyor ki hayatta yemem dediği şeyleri yemeye başladı. Tabağında yemek bırakmamaya başladı. İşte bunlar aslında ellerini işin içine soktuktan sonra ve o farkındalık, o idrak oluştuktan sonra ancak olabilir. Yoksa anne babanın demesiyle veya işte bir yerden dinlemesiyle gerçekten daha uzun süreçlerde oluyor. Yani onu yaşamadan, gerçekten idrak etmeden o pratiğe geçemiyor. Dolayısıyla kesinlikle mutfakta öğrendiğini, idrak ettiğini hayatına da geçirebiliyor.
5: Yansıtıyor bir taraftan. Evet. Bir de tabii işin şu tarafı var. Biraz önce de bahsetmiştiniz bir soruma cevap verirken. Okulda çocukların bu alanda çok az bilgisi var. Özellikle gıda zinciri, hadi evet. zincir diyelim. Nasıl üretildiği ile ilgili, hangi mevsimlerde, hangi sebze ve meyvelerin yetiştiği gibi çok temel bilgiler evet. yok. Sizce okulda bu iş nasıl yapılmalı? Mutfak eğitimi olmalı mı? Okulun bir parçası olarak dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Ondan örnekleriniz var mı? Onu merak ettim.
6: Ya bu konuda çok heyecanlıyız ve iddialıyız. Yani biz o yüzden böyle bir slogan seçtik hatta. Gıda bilgisi temel eğitimdir diye. Hı hı. MSA Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul.
5: Evet.
6: Milli Eğitim Bakanlığı'yla da çok görüşüyoruz. Yani müfredatlarda yer alması için uğraşıyoruz. Hatta biz bu sorumluluğu kendimiz aldık ve kendimiz çocukları bir şekilde eğitmeye çalışıyoruz kendi boş zamanlarında okul dışı hı hı. zamanlarında ama olması gereken ilkokuldan başlayan kademeli bir programla Yani çok fazla bir şey değil. Haftada bir saat bile olsa o büyük farklar yaratır aslında. Bir yılı düşündüğünüzde bir çocuğun bir yılını ilkokuldan başlayıp mezun olana kadar götüren bir gıda bilgisi, kendi yemeğini pişirebilme, malzemesini seçebilme, etiket okuyabilme, gıda güvenliğini anlama ve bütün onun etrafındaki bilgileri öğrenip bir yetişkin olarak hayata atılma konusunda bunların okulda olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben hep söylüyorum, yani bizim ev ekonomisi diye bir dersimiz vardı. Kimi okullarda bu hayat bilgisiydi. Yani sadece malzemeleri falan tanımazdık. Başka hayat bilgisi dediğimiz şeyleri de öğrenirdik. Atıyorum dikiş dikme, yaralandın nasıl tendidot süreceksin, nasıl bantı yapıştıracaksın falan gibi gerçekten hayat bilgisi olan bir çocuğun hakikaten hayata atılma tarafında mutlaka bilmesi gereken şeyleri öğrenirdik. Zaman içinde tabii eğitim sistemi de çok değişti. Şimdi bir saat fazla zamanı olsa çocuklar eminim test çözüyorlar. Yani böyle bir şeye geldik
5: daha
6: ama.
5: Daha akademik odaklı.
6: Evet, aslında neden vazgeçtiğimizin farkında değiliz yetişkinler olarak da. Dolayısıyla biz hep bunu anlatıyoruz. Yurt dışında da böyle. İşte Alice Waters'ın meşhur Amerikalı şef bir Edible Schoolyard diye bir yenilebilir okul bahçesi diye çevireyim şu anda bir girişimi var mesela. Bütün okulların bir yerine bir ekme biçme alanları yerleştirme, çocukların elini toprağa değdirme. Çünkü buradaki sorun Amerika'da da var, Avrupa'da da var, Uzak Doğu'da var. Her yerde aynı durum var aslında. Dünya her yerde aynı şekilde değişiyor. Teknoloji, dijitalleşme vesaire vesaire. Dolayısıyla o el becerilerini geliştirmek amacıyla okullarda yemek ve işte onunla ilgili ekme, biçme, işte malzemeleri nasıl topraktan alırız, nasıl ağaçtan toplarız gibi o hem üretim sürecini, mamul toplama sürecini anlattıkları ve o mamulleri oradan alıp masaya getirene kadar ki süreci anlattıkları bir takım programlar oluşturdular ve bunlar artık müfredatlara giriyor. Bu çok net artık çalışılıyor. Dolayısıyla bizim hep iddia ettiğimiz şey okullarda, müfredatlarda yer almalı. Hatta bizim şöyle bir hayalimiz var MSA'da, diyoruz ki ya gelin bize her okulun bir yemekhanesi yoksa bile, çoğunda var ama bir alanı ayıralım, yemekhaneyi hem okul yemeği, doğru okul yemeği çıkarmak çok basit, onda bir sistem sadece aslında, hem de o mutfağı sınıf olarak kullanmak. Dolayısıyla her gün belki bir saat bir sınıf o mutfakta o gıda bilgisini artık hangi sınıftaysa ona uygun bir kurguda öğrenebilir. Aslında çok basit bir sistem. Yeter ki niyet olsun ama bence çok çok farklı, çok fazla etki yaratacak bir sistem olur bu. Bunun da peşindeyiz hala. Aslında birkaç okulla da çalışmalarımız var.
5: Ne güzel. Dolayısıyla çok temel bir ihtiyaç bir taraftan.
6: Aynen öyle. Aynen öyle.
5: Şimdi okullara bunun girmesi çok şeyi dönüştürecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu tür şeyler hiç beklemediğimiz etkiler de yaratır. Eminim o çocukların o koydukları, yani bu programla birlikte gıdanın yolculuğu, sebzenin yetiştirilmesi zaten başka derslerin alanlarını da çok kolaylaştıracaktır eğitimci için. Çocuk için de öyle. Çünkü her şey aslında hayatta iç içe. Biz onu okulda birbirinden derslerle ayırıyoruz değil mi?
6: Evet.
5: Siz şimdi biraz önce mutfaktan bahsettiniz. Matematik de vardı işin
6: tabii
5: içinde.
6: Tabii ki. Aynen.
5: Beceriler de vardı. Ne kadar geniş bir alana bakıyoruz. Aileler genellikle, siz böyle çok güzel çocukları almışsınız, kapsayıcı bir şekilde eğitiyorsunuz ama aileler genellikle şuna yatkındır. Aman mutfağa girmesin, başına bir şey gelmesin. Mutfak hijyenini daha geç öğrenir çocuklar. Yanlış söylemiyorsam. Mutfaktaki bu güvenlik, hijyen gibi konuları nasıl öğretelim çocuklara evde?
6: Vallahi şöyle, mutfak tehlikeli olarak bilinir. Evet. Ama inanın bir büyüğün şef bıçağını kullanmayı ilk öğrenmesiyle bir çocuğun öğrenmesi arasında hiçbir fark yok. Kaldı ki çocukların kullanabileceği ekipmanlar da çok artık. Dolayısıyla evet, elini kesecekse kesecek. İşte ne bileyim ben, domatesi yere düşürecekse düşürecek. Bir daha onu alıp nasıl kullanacağını veya kullanamayacağını orada öğrenecek. Yani yine pratik ederek her şey ve hata yaparak. Dolayısıyla bence pratik ederek, sorunuzun cevabı.
5: bol bol pratik edeceğiz. Aynen öyle. Çocuğun önünü açacağız galiba. Aynen öyle. O çocuğa güveneceğiz.
6: Evet, bahsettiğim o pratik özgüven başka türlü gelmiyor. Yani ellerini işin içine sokmadan öğrenme çok kolay olmuyor bence. Hele bugünün dünyasında. Bütün maruz kaldıkları medyaya bakarsanız bence pratik ederek.
5: Ve çocuklara güvenince hemen sorumluluk alırlar. Herhangi bir şey yaparken hiç yapmadıkları bir şeyi önüne koyun çocukların. Sorumluluğu da verin ve güvenin. Güvendiğinizi anladıklarında hemen sorumluluk alıp çok güzel bir şekilde o işi yaparlar. Beklemediğinizden de iyi çıkarırlar.
6: Valla biz her çocuk ve genç programı açıldığı zaman o kadar şaşırıyoruz ki. Yani o kadar acayip senaryolarla karşılaştık ki bugüne kadar. Yani ben bir kere programa başladıktan sonra yolda yürürken geldikleri seviyeye inanamıyorum. Yani bir yetişkin gibi yemek pişirebilen aslında çocuklar bunlar. Ve biz şunu anlıyoruz. İşin temeli doğru bir teknikle, doğru bir kurguyla aktarıldığı zaman ha 8 yaşında ha 28 yaşında hiçbir farkı yok. Yeter ki o anda ona hakikaten odaklansın ve yapsın. Orada olsun. Evet. Hı-hı. Dolayısıyla şeyi de söyleyeyim. Bayağı annelerini babalarını artık kendileri çeke çeke getiriyorlar. Yani anneler babalar demin dediğiniz gibi korkarak da geliyorlar. Yani çok tedbirli nasıl olabiliriz? İşte bıçaklara bir bakabilir miyiz? Mutfak ortamına bir bakalım diye geliyor ama anlatıp ilk bir iki gün gördükten sonra onlar da anlıyorlar. Aslında mutfak tehlikeli ama her işin tehlikeli bir yanı var aslında. Hı-hı. Ama o kadar da tehlikeli değil. Yani neden korkuyoruz ki mutfakta? İşte ateş var, bıçak var. Ama o yani
5: idare edilebilir bir şekilde.
6: Tabii ki doğru bilgiyle o da yönetilebiliyor. Yeter ki doğru şekilde kullanmak ve hazırlığını yapmak öğretilsin.
5: Son yıllarda Türkiye'de kendi ülkemizden soracağım. Mutfak eğitimine ailelerin, çocukların ilgisi arttı diyebilir miyiz? Tam olarak bu sorunun cevabı sizde bence.
6: Ya kesinlikle arttı. Ya müthiş bir gözlemimiz var zaten. Çok fazla çocuk hem yaz hem kış geliyorlar artık. Kış programlarımız da başladı. Zaten talep olduğu için çok fazla artık program açmaya, çok fazla sınıf açmaya başladık. Covid pandemi dönemi bunun önemli bir tetikleyicisi oldu. Bence orada bir kırılma oldu ve aileler hem kendileri ailem için doğru malzeme, doğru pişirme tekniği öğrenmek istiyorlar. Ailem için bunu yapmam lazım, öğrenmem lazım doğrusunu diyor. Hem de çocuklarının bu yetkinliği kazanmasını istiyorlar. Bizim için bu ivme inanılmaz hızlandı. Onu gözlemliyoruz yani. Dolayısıyla okuldan çıkıp bize direkt okul sonrası bu programlara katılan çocuklar bile var. Yani çok ciddi bir şey var. Aileler tarafından da talep var. Çünkü onlar da farkında. Yani okulda verilmiyor. Bizim zamanımızda bizim annemiz genelde çalışmazdı. Yemek hep evde vardı.
5: Birlikte mutfağa girerdik.
6: Aynen öyle. Baba çalışırdı vesaire. Ama şimdi hem anne hem baba çalışıyor. Özellikle büyük şehirlerde. Dolayısıyla çocuk okuldan eve geldiği zaman ya abur cubur yiyor belki ya atıştırmalık yiyor vesaire. Pişirme çok hızlandı. Anne baba eve geldikten sonra çok pratik yemekler yapılıyor ve bence anne babalar bu durumun farkında ve istiyorlar ki kendi yemeğini yapabilen bir çocuk yetiştirelim. Yani bu temel bir yetkinlik. Bu anlaşıldı bence. Ha, daha da hızlanacağını göreceğiz. Biz hala işin çok başındayız diyoruz. Ama evde de çok yapılacak şey var, okulda da çok yapılacak şey var, orası kesin.
5: Sağlıklı yaşama bilinci ya da evde yemek yapmanın, işte doğru besin gıda seçmenin, doğru meyve sebze seçmenin sağlıklı yaşama olan etkisi konusunda da bir bilinç var ve bu da aslında mutfak eğitimini etkiledi diyebilir miyiz?
6: Tabii.
5: Çünkü bir parçası da bu, aslında sağlık eğitimi de vermiş oluyorsunuz bir anlamda beslenmeyle.
6: Zaten demin bahsettiğim ivme özellikle evet. Pandemiden sonra olan bence tamamen sağlıkla ilgili bir şey. Hele bugünlerde konuştuğumuz işte bu wellness'lar, longevity'ler falan inanılmaz bir beslenmeyle de ilişki doğurdu. Çünkü artık doktorlar da işte pek çok kere duyuyoruz işte fonksiyonel beslenme, yediğinin hem mental hem beden tarafında yaptığı etkisi vesaire, bunlar artık çok konuşuluyor, çok yazılıyor ve herkesin hayatına girdi. Dolayısıyla özellikle pandemiden sonra yemeğin bize ne yaptığı, bizi ne hale dönüştürdüğü konusu çok önem kazandı. İşte bu yüzden de doğru malzeme seçeyim, sezonunda yiyeyim, doğru pişirme tekniği, doğru ekipmanla pişireyim, doğru süreçlerde bunu yapayım. Bence en önemli odaklardan biri oldu eğitimde de.
5: Şimdi biraz önce bahsettiniz, Mutfak Sanatları Akademisi gıda bilgisi temel eğitimdir diyor. Evet. Bu temel eğitime herkes erişemeyebilir. Hem aileler için hem de benim gibi eğitimciler için programı kapatmadan önce sonuna geldik yavaş yavaş. Sizin böyle çok temel bir bize vereceğiniz ne derler bilgi var mı? Şunu yapsanız çok kilit bir noktadır. Çocuk mutfakla ilgili önemli bir şey öğrenmiş olur. Neyi önerirsiniz?
6: Vallahi korkmadan evde mutfağa soksunlar. Her şey evde başlıyor. Yani çocuk, evet, okula gitmeden evvel mutfakla ilişkisi, yemekle ilişkisi zaten evde başlıyor. Korkmadan mutfağa soksunlar. Ben kendimden örnek vereyim. Ben mutfağa hiç girmedim. Üniversite zamanı geldi. Başka bir şehre gittim. 3 sene yurtta yaşadım. Ve orada bunun nasıl bir eksiklik olduğunu, ne kadar kötü hissettiğimi, kendi yemeğini pişiren arkadaşlarımın yanında kendimi ne kadar eksik hissettiğimi orada anladım. Dolayısıyla MSA'da bunu yapmaya hakikaten bu sebeple baş koydum. Kişisel olarak da. Ama benim gibi çok arkadaşım da vardı. Dolayısıyla biz büyük şehirlerden gelenlerdik. Genelde biz hiç mutfağa sokulmadık. Pek çok sebeple ama geneli senin işin değil. Sen çık, o büyüklerin işi. Tehlikeli. Ne işin var mutfakta? Benim duyduklarım hep bunlardı. Ha, o zamanki anne babanın veya ailenin böyle bir şeyi yoktu. İhtiyacı yoktu çünkü öyle bir konu yoktu, gündem yoktu. Dolayısıyla bence buradan başlamak lazım. Tabii ki küçük yaştan her şeyi yaptırmak değil ama yardımcı olabileceği aktivitelerde gel bakalım seninle şunu yapalım demek, hı hı, bile ya bir kere şey de çok önemli. Yani bırakın iletişimi, diyaloğu vesaire, el becerisi olarak o da bir motor çünkü. Yani onu orada ne bileyim yüzlerce bezeyle ayıklaması belki dışarıda başka bir şey yapmasına da meraklandıracak. Yani orada verdiği odak, o el becerisi, ben bunu yapabiliyorum hissi. Annemle yapabildim, babamla yaptım bunu hissi bence müthiş bir duygu. Yani çocuğa sadece yemek pişirmek, gıdayı öğrensin falan değil, onunla beraber yoğrulmuş bir an vermek, bir süreç vermek bence çok kıymetli. Ha, zaten çocuk ondan sonra o kadar meraklanıyor ki, ya bir dakika ben size de pişirebilirim diyor. Bize gelen öğrencilerimiz işte bu gıda bilgisi temel eğitimdir programlarına, velilerle çok konuşuyoruz. Ya şey diyormuş çocuk, o kadar özgüvenli. Anne baba, bu akşam yemeğinizi ben pişireceğim. Ve gerçekten giriyor ve pişiriyor da. Ve biz buna hayret ettik, hayran olduk diyorlar. Gerçekten bu çok önemli. Yani çocuğun o yetkinlikle, o özgüvende olduğunu görmek bence işin en büyük armağanı. Bana
5: aslında,
6: göre bu.
5: Aslında bize çocukla birlikte hayata karışın, evet, dediniz. Aynı. Bu konunun uzmanı olarak Mutfak Sanatları Akademisi kurucu ortağı Sitare Baraz. Çok teşekkür ediyorum.
6: Ben çok teşekkür ederim. Çok zevkti benim için.
5: Benim için de öyle. Bize mutfak eğitimini, çocuğu ve pek çok konuyu aktardınız. Deneyimini de aktardınız. Belki başka programlarda tekrar birlikte olmak
6: İnşallah,
5: isteriz.
6: İnşallah, çok isterim.
5: Evet, Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
3: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
2: Özel Sezin Okulu sundu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Günel Su'ya teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
7: Apaçık.
0: Apaçık.
7: Apaçık.
8: Reklamlar.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklamlar bitti.
15: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nevin Kılıç, Barış Ada Kılıç ve Deniz Kılıç'a teşekkür ederiz.
4: Doğa Dedektifi.
16: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
17: Koç Holding'in katkılarıyla.
18: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün doğa dedektifliği için çok sıradan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yürümekten. Ama sadece başka bir yere gitmek için yaptığımız yürüyüşten bahsetmek istemiyorum. Bir deneyim olarak tüm vücudumuzla dünya ile buluşmanın bir yolu olarak gördüğümüz yürümekten. Düşüncenin fiziksel hale gelmesi olarak yürümekten bahsetmek istiyorum. Yürüyüşe başlamadan hemen önce genellikle fark edilmeyen bir an vardır. Bir kapı açılır, bir ayak eşiği geçer ve sonra neredeyse fark edilmeyecek şekilde bir şey değişir. O ilk adımı düşünün. Karar verdikten hemen sonra o anı bilirsiniz. Önce beden hareket eder, zihin daha sonra onu takip eder. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümüne baktığımız zaman da yürüyüş bugün anlaşıldığı biçimde bir egzersiz yöntemi değildi ya da bir eğlence değildi. Kronometrelerle takip edilen ya da adımlarla ölçülen bir şey hiç değildi. Yürüyüş basitçe tarif ettiğimiz gibi hayatın kendisiydi. İnsanların seyahat etme, avlanma, keşfetme, ticaret yapma, göç etme ve en basitinden eve dönme şekliydi. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana kıtalar boyunca yürüyerek yol aldı. Bu nedenle her cadde, her dağ yolu, orman içinden geçen her patika, yüzyıllar öncesinden gelen sayısız ayak sesinin izini taşır. Oysa bugün çoğumuz günümüzün tamamını sadece bir koltuktan diğerine geçerek geçiriyoruz. Masalarda oturuyoruz, arabalarda oturuyoruz, ekranların önünde oturuyoruz. Bazen fiziksel olarak da zihinsel olarak da hiçbir yere varamadan bütün bir günü geçiriyoruz. O nedenle bugün spor olarak yürüyüşten ya da ulaşım aracı olarak yürüyüşten bahsetmek istemiyorum. Yaşamın bir parçası olarak yürüyüşten bahsetmek istiyorum. Yazar Henry David Thoreau, yürüyüşü yaşamın bir parçası olarak görenlerin başında gelir. 19. yüzyıl New England'da yaşayan Thoreau bildiğimiz üzere sürekli yürüyüş yapardı. Massachusetts'te Concord'daki evinin yakınındaki ormanlarda, tarlalarda ve yamaçlarda dolaşıp dururdu. Onun için yürüyüş bir hobi değildi, bir gereklilikti. Yürümek adlı kitabında şöyle yazıyor Thoreau. Günde en az 4 saatimi, genellikle daha fazlasını, tüm dünyevi yükümlülüklerden tamamen uzak olarak ormanlarda, tepelerde ve tarlalarda dolaşarak geçirmezsem, sağlığımı ve neşemi koruyamayacağımı düşünüyorum. 4 saat. Bunu bugün önerdiğinizi hayal edin. Modern bir profesyonele sağlık ve zindeliği korumak için yarım iş gününü dolaşarak geçirmek gerektiğini söylediğinizi hayal edin. Çoğu bize güler. Ya da nazikçe özür diler ve neden zamanı olmadığını açıklar. Oysa Thoreau asıl tehlikenin başka bir yerde yattığını düşünüyor ve aynı kitapta şöyle devam ediyor. Bazen tamircilerin ve dükkan sahiplerinin sadece tüm sabahı değil, Tüm öğleden sonrayı da dükkanlarında geçirdiklerini hatırladığımda hepsinin uzun zaman önce intihar etmiş olmamalarını takdir ediyorum. Bu cümledeki yargı elbette biraz abartılı ama yine de arkasında derin bir gözlem barındırıyor. Kendi deneyimimizi düşünelim. Yürürken kaç tane belirsiz kararı netleştirdik? Hareket halindeyken kaç tane beklenmedik fikir aklınıza geldi? Doğada ya da şehirde sadece 30 dakikalık bir yürüyüşün sonunda bile endişeleriniz hafiflemedi mi? Adımların ritminde gerçekten de bilinci değiştiren bir şey var. Felsefeci Frederick Gross bunu yürümenin felsefesinde çok güzel anlatıyor. Şöyle diyor Gross, yürümek tekrarlayan bir şiirdir. Kıyıya vuran dalgalara benzer bir ritim yaratır. Yürüyüşün olağanüstü yanı aynı anda iki dünyada işlev görmesidir. Vücut fiziksel hareketle meşguldür ama zihin garip bir şekilde özgürleşir. Bu sayede yürüyüş düşüncelerimizi sıkıştırmaz, tam tersine onlara şekil verir. Bu ikilik yürüyüşün insanlık tarihindeki uzun ilişkisini anlatan, eseriyle meşhur olmuş, tanınan Rebecca Solnit'i de büyülemiştir. Yol aşkında Solnit basit ama güçlü bir gözlemde bulunuyor. Yürümek, bedenin kendini dünyaya göre ölçme biçimidir. Bunu bir an için düşünelim. Beden kendini dünyaya göre nasıl ölçer? Rakamlarla değil, haritalarla değil. Doğrudan deneyim yoluyla ölçer. Mesela bir tepe bacaklarınız onu tırmandığı için anlam kazanır. Bir mesafe ayaklarınız onu aştığı için gerçek hale gelir. Bir manzara içinden geçtiğiniz için tanınır hale gelir. Özetle yürümek ölçeyi geri kazandırır. Dünya ne çok büyük ne de çok küçük hale gelir. Yürümek sayesinde tam olarak insan boyutuna gelir. Belki de bu yüzden birçok büyük yazar yürüyüşü kendine adamış kişilerdir. Yürüyüşe kendini adamış kişilerdir. Yürümek onlara malzeme sağladığı için değil ama onlara bir bakış açısı sağladığı için. Bir odanın içinde oturduğumuzu düşünelim. Bir odanın içinde oturan bir kişi bir sorunun içinde sıkışıp kalabilir. Yürüyen bir kişi ise daha geniş bir çerçevede yol alır. Yürürken gökyüzü görünür, rüzgar hissedilir, kuş cıvıltıları size eşlik eder. Yürürken birçok şeyi bir arada hissedersiniz. Hem çevrenize bağlı hissedersiniz hem çevrenizden kopuk hissedersiniz. Yine Rebecca Solnit'e baktığımız zaman bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yalnız bir yürüyüşçü hem oradadır hem de kopuktur. Seyirciden daha fazlası, katılımcıdan daha azıdır. Bir şehirde tek başına dolaşan herkes bu duyguyu anlayacaktır. İnsanların arasında hareket edersiniz. Konuşma parçalarını duyarsınız. Etrafınızda gelişen hayatları gözlemlersiniz. Ama yine de onların dışında kalırsınız. O saniyeye ait olursunuz ama onun tarafından yutulmazsınız. Yürümek tuhaf bir özgürlük biçimi yaratıyor gerçekten. Oradasınız ama sıkışıp kalmamışsınız. Bu konuda Solnit edebiyattan akılda kalan bir örneği işaret ediyor. Jane Austen okurları için Elizabeth Bennet'in yalnız yürüyüşleri bağımsızlığı simgeliyor diyor. Yürümek onu evlerin ve beklentilerin oluşturduğu sosyal alanın ötesine taşıyor. Kendi başına düşünebileceği daha geniş bir dünyaya. Başka bir deyişle yürümek hem fiziksel hem de zihinsel özgürlüğün bir ifadesi haline geliyor. Yürüyüşle özgürlük arasındaki bu bağlantı tarih boyunca defalarca karşımıza çıkıyor. Kaşifler yürüdü, devrimciler yürüdü, mülteciler yürüdü, hacılar yürüdü. Yürüyerek yapılan tüm bu yolculuklar çoğu zaman bir dönüşüm olasılığını temsil etti. Bir başka deyişle yürümek şu anda bulunduğunuz yerin kalmanız gereken yer olmadığını ilan etmektir. Bu bence çok önemli. Şu anda bulunduğumuz yerin kalmamız gereken yer olmadığını ilan etmek. Hadi gelin yürüyüşümüze bir müzik arasıyla Katrina and the Waves'in 1983 tarihli aynı albümünden Walking on Sunshine'la devam edelim.

Gün ışığında yürüyorum ve her şey daha iyi hissettiriyor dedi Katrina and Waves. Yine de yürüyüşün sunduğu en derin özgürlük coğrafya ile ilgili olmayabilir. Örneğin Frederick Ross, yürüyüşün bize kendimiz olmanın yükünden geçici olarak kaçmamızı sağladığını savunuyor. Şöyle yazıyor: "Yürüyerek kimlik kavramından birisi olma, bir isme ve bir geçmişe sahip olma cazibesinden kaçmaktır. Yürüyerek bunlardan kaçarsınız," diyor. Bu elbette radikal bir düşünce ama modern yaşama şöyle bir baktığımız zaman bize sürekli kim olduğumuzun sorulduğu da bir gerçek. Ne iş yapıyorsunuz? Neler başardınız? Şu anki konumunuz nedir? Hayat hikayeniz nedir? Oysa yürümek bu soruların hiçbirini umursamaz. Yol özgeçmişinizi sormaz. Daha mesleki unvanınızı umursamaz. Orman itibarınızla hiç ilgilenmez. Gross'un dediği gibi yürürken sadece dünya... Oysa yürümek bu soruların hiçbirini umursamaz. Yol özgeçmişinizi sormaz. Daha mesleki unvanınızı umursamaz. Orman itibarınızla hiç ilgilenmez. Gross'un dediği gibi yürürken sadece dünyada hareket eden bir beden olursunuz.

Yürümek bu çabadan geçici bir kaçış sunar. 1 saat, belki 2 saat boyunca kendinizi kanıtlamanız gerekmez. Sadece hareket edersiniz. Sadece nefes alırsınız ve gözlemlersiniz. Norveçli kaşif Erling Kagge hayatının büyük bir bölümünü dünyanın en uç manzaraları arasında yürüyerek geçirmiş biri. Three Poles Challenge olarak bilinen 3 kutup meydan okumasını yürüyerek gerçekleştiren ilk kişi, yani Kuzey Kutbu, Güney Kutbu ve Everest zirvesine tamamen yürüyerek giden dünyadaki ilk kişi Erling Kagge. Sadece dünyanın uç noktalarına gitmemiştir elbette. Dağlara tırmanmış, uçsuz bucaksız vahşi doğada seyahat etmiş. Yine de yürüyüş üzerine düşündüğünde genellikle maceraya değil, daha sakin bir şeye odaklandığını dikkat çekiyor yazdıkları. Zamana odaklanıyor Kage. Ve şöyle diyor: yürüdüğünüzde hayat uzar. Yürümek zamanı daraltmak yerine genişletir. Bu ne anlama geliyor? Modern hayatın genellikle nasıl hissettirdiğini düşünün. Haftalar kaybolur, aylar yok olur. Bütün yıllar böyle hızlıca akıp gittiği hissedilir. Hızlı hareket ederiz. Yine de hızlı hareket etmemize rağmen zaman sıkışmış gibi hissedilir. Yürümek ise tam tersi bir etki yaratıyor. Bir mahallede yavaşça yürüdüğünüzde ayrıntıları fark edersiniz. Çiçek açan bir ağacı, penceredeki kediyi, fırından gelen ekmek kokusunu, duvara vuran güneş ışığının açısını. Yürüdükçe böyle anlar çoğalır da çoğalır. Deneyim daha yoğun hale gelir, zaman uzar. 1 saatlik bir yürüyüş, tüm öğleden sonra ekranı kaydırarak geçirmekten daha zengin hissettirir. En azından bana öyle hissettiriyor. Belki de bu yürümek dikkatimi geri kazandırdığı için hissettiğim bir duygudur. Ve dikkat gerçekten deneyimimizi, zamanla yaşadığımız deneyimi oluşturan önemli unsurlardan biri. Dikkatimizi bir konuya verdiğimizde hayat genişler. Vermediğimizde ise hayat daralır. Böylece yürümek bu açıdan baktığınızda yılları ekleyerek değil, anları derinleştirerek bize daha fazla hayat verir. Yürüyüşün bu kadar doğal hissettirmesinin bir başka nedeni daha var KG'ye göre. Homo sapiens yürüyen bir tür olmasaydı çoktan yok olurduk diyor KG. Çünkü şehirlerden önce, tarımdan önce, yazılı dilden önce hareket vardı. İnsanlar manzaralar arasında seyahat ederken evrimleşti. Yürüyüş bedenlerimizi şekillendirdi. Muhtemelen bu kadar düşünüyoruz ya bunun üzerine, muhtemelen zihinlerimizi de şekillendirdi. Yine dil konusu, mesela birlikte hareket eden gruplar arasında ortaya çıkmış olabilir. Hikayeler yolculuklar sırasında paylaşılmış olabilir. Büyük olasılıkla bilgi bir gezginden diğerine aktarılmıştır. Derin bir anlamda medeniyetin kendisi yürüyüşün bir yan ürünü olabilir. Sonuçta kesin olan bir şey var. Hareket ettiğimiz için insanlar olarak bugünkü halimize geldik. Ve belki de içimizdeki bir parça bunu hala hatırladığı için yürümek bizim için çok başka anlamlar ifade ediyor. Gelin şimdi kısa bir ara daha verelim ve Fleetwood Mac'e bu kez de kulak verelim.

Fleetwood Mac'in 1977 albümleri Rumours'tan Go Your Own Way'ni dinledikten sonra yeniden Turo'ya dönelim. Henry David Thoreau'nun sevdiği bir kelime var. Sauntering. Yürümek değil. Egzersiz yapmak değil. İşe gidip gelmek değil. Sauntering. Acele etmeden dolaşmayı, verimlilikten ziyade rahatça dünyada dolaşmayı ifade eden İngilizce bir kelime. Yavaşça, yavaşça dolaşmak. Çağımızda bildiğiniz gibi hareket genellikle bir amaca bağlı. Bir yere yürürüz. Bir işe yürürüz, bir toplantıya, bir varış noktasına. Ama Turo diyor ki en derin, en anlamlı yürüyüşler amacın ortadan kalktığı anda başlar diyor. Yani amacı ortadan kaldırdığınızda en anlamlı yürüyüşleri, en derin yürüyüşleri gerçekleştirirsiniz. Bir keresinde şöyle yazıyor. Ruhum oraya varmadan bedenimle ormana bir mil yürüdüğümde endişeleniyorum. Bakın bir daha okuyorum. Ruhum oraya varmadan bedenimle ormana bir mil yürüdüğümde endişeleniyorum. Çok olağanüstü bir ayrım. Zihin varmadan beden bir yere varabiliyor gerçekten. Hepimiz bu deneyimi biliriz. Eve arabayla giderken yolculuğu zar zor hatırlayabiliriz. Ya da yapacağımız işleri düşünürken, e-postalara vereceğimiz cevapları düşünürken güzel yerlerden geçeriz ama fark etmeyiz. Zihnimiz tamamen başka bir yerdeyken boğazın önünde dururuz ama denizin kokusunu alamayız. İşte Turo için yürüyüş asla yalnızca bir hareket değildi. O daha önce de söyledik ki bir dikkat meselesiydi. Tam anlamıyla yürümek ruhu bedenle birlikte bir araya getirmek anlamına geliyordu. Ve günümüzde tabii ki bu giderek daha da zorlaşıyor. Cihazlarımız tüm dünyayı cebimizde taşımamıza izin veriyor. Sonuç olarak fiziksel olarak bir yerde bulunurken zihinsel olarak düzinelerce başka yerde bulunabiliyoruz. Yürüyüş ise buna alternatif sunuyor. Verimlilik değil, varlık. Hızlanma değil, farkındalık. Gerçeklikten kaçış değil, gerçekliğe daha derin bir giriş. Turo bu fikrini daha da ileri götürüyor. Belki de ondan önce veya sonra gelen herkesten daha radikal bir şekilde bunu vurguluyor. Belki de değil öyle. O radikal vurgularından dolayı zaten Turo çok meşhur. Mesela şu sözleri: belki de sonsuz bir macera ruhuyla bir daha asla dönmemek üzere, yani dönmeyi planlamadan en kısa yürüyüşe çıkmalıyız. Hemen. Bu cümleyi kurarken yükümlülüklerini, sahip olduklarını, hatta tanıdık kimliğini geride bırakmaya hazır bir yürüyüşçüyü hayal ediyor. İlk dinleyişte tabii ki kulağa abartılı geliyor ama yani çünkü elbette mahalledeki bir yürüyüşü düşünün. Doğrudan bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyorum falan diyemezsiniz. Ama yine de Turo'nun söylediklerinde önemli bir şey var. Macera mesafeyle ölçülmez. Dünyayı zaten bildiğimizi varsaymayı bıraktığımızda dünya daha gizemli hale gelir. Yani onun için mahalledeki bir yürüyüş de belki bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğu haline gelir. Önyargılarımızı kaldırdığımızda. Esasında çocukluğumuza dönersek daha iyi kavrayabiliriz bu durumu. Bir çocuk bunu doğal olarak anlar. Örneğin bir çocuk bir su birikintisini bir saat boyunca inceleyebilir. Düşmüş bir yaprağa, kaldırımdaki bir çatlağa. Hiçbir şey onun için sıradan değildir. Çünkü her şeyi yeni keşfediyordur. Karşılaşıyor, karşılaştığı her durumu yeni fark ediyor. Ve keşif devam ediyor. Ve dikkati orada. Onun için bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyor onun için mahalledeki her yürüyüş. Yetişkinler ise genellikle bu yeteneği yitirir. Yürümek onu geri kazandıracak önemli bir kavram aslında bizim için. Çünkü her anlamlı yürüyüş küçük bir teslimiyet eylemi de içeriyor. Kesinlikle her şeyi geride bırakıyoruz. Gelişen bir deneyime adım atıyoruz. Bundan sonra ne olacağını tam olarak bilmemeyi kabul ederek yola çıkıyoruz. Ve bu küçük belirsizlik önümüzde bir kapı açıyor. İşte o çocukluğumuzdaki anlara geri dönebiliyoruz bu şekilde.
Ve bu belirsizliğin açtığı kapıdan geçen insanlar sayesinde, tarih boyunca geçen insanlar sayesinde insanlığın en önemli fikirlerinin çoğunun yürüyüş sırasında ortaya çıktığını iddia edebiliyoruz. Çünkü eski filozoflar yürüdü. Keşişler yürüdü, dervişler yürüdü, bilim insanları yürüdü, şairler yürüdü. Filozof Friedrich Nietzsche yürüdü. Ormanlarda bolca yürüyorum ve muazzam sohbetler yapıyorum kendimle. Keşke buralarda bir yerlerde küçük bir evim olsaydı. Günde 6 ila 8 saat yürüyerek eve döndüğümde sayfalar aktaracağım düşüncelerle doldururdum aklımı, diyor Nietzsche. Ve bu satırlarla da yetinmiyor. Tüm büyük düşüncelerin yürürken ortaya çıktığını iddia ediyor. Buna katılırsınız, katılmazsınız ya da tam anlamıyla doğru olsun ya da olmasın bu fikri, bu iddiası. Hareketin düşünceyi alışılmış yollarından saptıran bir yanı olduğu çok açık. Belki de bunun nedeni yürüyüşün zihni özgürleştirmek için vücudu yeterli ölçüde meşgul etmesidir. Vücut zihinden kopar, başka şeylerle uğraşırken zihin özgürleşir. Hareketsiz oturmaktan farklı olarak durgunluğu önleyen bir ritim kazanır hayatınız. Yoğun konsantrasyondan farklı olarak kontrol gerektirmez. Sonuç benzersiz, özgür bir zihinsel durum yaratıyor belki de. Uyanıksınız, o kesin, rahatsınız. Alıcılarınız açık. Yaratıcısınız. Bunları yaşamak modern yaşamdaki bu özellikle bizim yaşadığımız kentlerde giderek daha nadir hale gelen bir durum. Elbette yürümek sorulara tek başına cevap üretmez. Üretemez. Yürümek sonuçta bir eylem ama alan sağladığı kesin ve bazen cevapların ihtiyacı olan şey de alan gibi geliyor bana. Hadi bu yürüyüşte bir ara daha verelim ya da yürüyüşümüze bir parçayla daha devam edelim. Bu kez Walk Like an Egyptian'ı dinleyelim.

Bangles'ın 1986 tarihli Different Light isimli albümünden dinledik. Walk Like an Egyptian. Mısırlılar nasıl tanımlıyordu yürümeyi bilmiyorum ama yürümek genellikle yalnızlık olarak da tanımlanır. Ve elbette ya da büyük ihtimalle bugün andığım yazarların çoğu da yalnız yürüdü. Ancak yalnızlık ve tek başına olmak aynı şey değil aslında. Yani mesela Rebecca Solnit'in ayrımını tekrar hatırlayabilirsek, yalnız yürüyen kişi hem oradadır hem de kopuktur. Seyirciden daha fazlası, katılımcıdan daha azıdır. Gerçekten de başkalarının arasında yalnız olmanın kendine özgü bir zevki vardır. Kalabalık bir kafede tek başına oturmak, geceliğin ıslak sokaklarda bir şehirde dolaşmak, yabancıların gelip geçtiği ve kaybolduğu bir sahil şeridinde yürümek. Bu deneyimleri yaşadığınız zaman o kente ya da o mekana aidiyetin her zaman etkileşim gerektirmediğini hatırlarız ya da öğreniriz. Bazen sadece aynı dünyayı paylaşmak yeterlidir. Yürümek gerçekten çevreyle nazik bir bağ kurar. Herhangi bir talebi yoktur, talepkar değildir, sahiplenici değildir. Mekandan herhangi bir mekan üzerinde bir sahiplenici etkisi yoktur. Sadece farkındalık yaratır, farkındalıktır. Ve bu farkındalığı hissetmek gerçekten günümüzde daha değerli hale geliyor. Modern yaşam çünkü genellikle aşırılıklara sürüklüyor bizi. Sürekli bağlantı kurmak ya da onun tam tersi tam bir izolasyon. Yürümek ikisi arasında bir şey sunuyor. Ve en önemli şey bence diğer insanlarla daha sakin, dengeli, saygılı bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Bu noktada aklıma Frederick Gross geliyor. Yürümenin felsefesinde Gross, yürüyüşü neredeyse manevi bir dille anlatıyor. Şöyle yazıyor: "Burada bilginiz, okuduklarınız, bağlantılarınızın hiçbirinin bir faydası olmayacak. İki bacak yeter ve görmek için büyük gözler. İki bacak, büyük gözler, başka bir şey yok. Çarpıcı bir sadelik. Oysa modern yaşamı düşünsenize sürekli birikimi teşvik eder. Daha fazla bilgi, daha fazla başarı, daha fazla servet, daha fazla referans. Oysa yürüyüş varoluşu temel unsurlara indirger. Bir beden, bir yol, bir ufuk. Belki de bu yüzden yürüyüş genellikle dinlendirici gelir insanlara. Bir şey eklediği için değil, tam tersine bir şeyleri ortadan kaldırdığı için. Yürüyen kişi yavaş yavaş hafifler. Kısa bir süre için benliği inşa etmenin bitmek bilmeyen koşturmacası, o tarifsiz süreç sessizliğe bürünür. Ve o sessizlikte başka bir şey mümkün hale gelir. Hayret. Hayret etmek çocukça bir duygu değildir. Derinden insani bir duygudur. Yani hayret nedir? Varoluş karşısında şaşırma yeteneği, fark etme, bir şeye hayran olma. Yürümek hayreti besler çünkü algının hızında ortaya çıkar. Arabalar çok hızlı hareket eder. Ekranlar çok hızlı hareket eder. Modern hayat genellikle çok hızlı hareket eder. Yürümek ise dikkatin doğal olarak işlediği tempoyu insana geri kazandırır. Detayların görünür hale geldiği tempoyu. Anlamın ortaya çıktığı tempoyu. Dünyanın kendini ortaya çıkardığı tempoyu. Belki de Erling Kage şu soruyu sorarken kastettiği budur. Neden yürürüz? Nereden yürüyoruz? Ve varış noktamız nedir? Tek bir cevabı yok bu sorunun. İnsanlar sağlık için yürür. Zevk için yürür. Konuşuyoruz. Dua etmek için yürür, protesto etmek için yürür, keşfetmek için yürür. Arkadaşlık için yürür, yalnızlık için yürür, keder için yürür, sevinç için yürür. Bazen düşünmek için yürürüz. Bazen düşünmeyi bırakmak için yürürüz. Bazen dünya çok ağır geldiği için yürürüz. Bazen de harika bir şekilde canlı hissettiğimiz için. Ama KG'nin bize hatırlattığı gibi hiçbir yürüyüş bir diğerine benzemez. İki kişi yan yana yürürken bile farklı yolculuklarda bulunurlar.
Farklı anılar, farklı düşünceler, farklı dünyalar. Yol ortaktır. Deneyim ise değildir. Ve belki de yürüyüşün sonsuz anlamını korumasının bir nedeni budur. Yürüyüş, evrensel olanı son derece kişisel olanla birleştirir. Her insan yürüyüşü anlar. Oysa her yürüyüş, yürüyen kişiye özgüdür. Yaşlandıkça bu bize daha değerli gelebilir. En azından bana öyle geliyor. Çünkü yürüyüş bizden diğer şeylerden farklı olarak çok az şey istiyor. Özel bir uzmanlık gerektirmiyor. Pahalı bir ekipmana ihtiyacınız yok. Olağanüstü bir yeteneğinizin olması da gerekmiyor. Sadece istemeniz gerekiyor. Hareket etme isteği. Hareket ederken gözlemleme isteği. Gözlemlerken orada olma isteği. Sanırım bu basitlik yürüyüşü zihnimizde ve hatıralarımızda bu kadar güçlü kılıyor. Devam etmeden önce hadi gelin bir ara daha verelim ve Red Hot Chili Peppers'a kulak verelim. Road Trippin'.

Red Hot Chili Peppers'ın 99 albümü Californication'dan dinledik, Road Trippin'. Bu programın başında küçük bir andan bahsetmiştim. Açılan bir kapı, eşiği geçen bir ayak, bir yürüyüşün başlangıcı. Ne kadar basit bir eylem. O kadar sıradan ki bahsetmeye bile değmez gibi görünüyor. Yine de bu sıradan eylemin içinde gizli olan olağanüstü bir şey var. Beden, adım atılan toprak, dünya, tüm bunların arasında bir diyalog. Zaman genişliyor, dikkat ön plana çıkıyor ve söylediğimiz gibi hayret yeniden kazanılıyor. Rebecca Solnit bize yürümenin bedenin kendini toprağa göre ölçme şeklini olduğunu söylüyor demiştim. Erling Kage bize yürüyüşün zamanı genişlettiğini hatırlattı. Frederick Gross bize yürüyüşün sürekli birileri olma yükünden nasıl kurtardığını gösterdi. Ve Henry David Thoreau bizden bu yolculuğa sadece bedenlerimiz değil, ruhlarımızı da götürmemizi istedi. Bunların hepsini birleştirdiğimizde daha tabii nice yazarlar var. Ben sadece bugün dört yazardan örnekler verdim. Mesela Robert Moore'un Patikalar üzerine gerçekten okunması gereken bir kitap. Flanöz, Şehirde Yürüyen Kadınlar, hiç unutulmaması gereken başka bir kitap. Hermann Hesse'nin Görkemli Dünyası hemen aklıma geliyor. Daha mutlaka birçok kitap var. Bunlar Türkçe'ye çevrilmiş kitaplar. Her birinde başka bir derinlik, başka bir cevap bulabiliyoruz yürümekle ilgili. Ama yürümek sadece dünyada dolaşmanın bir yolu değildir. Dünya ile tanışmanın bir yoludur. Ve belki de kendimizle tanışmanın bir yoludur. Özellikle doğa dedektifleri olarak baktığımızda tanıtmaya çalıştığımız, savunduğumuz ya da gösteriş yaptığımız benliğimizle değil, hepsinin altında yatan daha sessiz benliğimizle tanışmanın bir yolu. Fark eden benliğimiz, merak eden benliğimiz. İşte yürüyüş böyle bir şey, benim anladığım kadarıyla. Yürüye yürüye doğa dedektifinin son dakikalarına geldik. Şimdi işlerimize, başka işlerimize döneceğiz. Sorumluluklarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Günümüzün alışık olduğu ritminde kaybolacağız demeyelim ama ritmi içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ama belki bir süre sonra günün bir anında karşımıza bir yol ortaya çıkacak. Bir kaldırım, bir patika, bir sahil şeridi, sessiz bir sokak. Ve belki de bugünkü sohbeti anımsayacak ve bir yürüyüşün mutlaka bir hedefi olması gerekmediğini, uzun olması gerekmediğini hatırlayacağız. Verimli olmasını gerekmediğini, söylediğim gibi önemli bir yere varması gerekmediğini, sadece başlamasının yeterli olduğunu. Bir adım, sonra bir adım daha, sonra bir adım daha. Tıpkı atalarımızın kıtaları açtığı gibi, tıpkı kaşiflerin ufukları keşfettiği gibi, tıpkı felsefecilerin fikirleri bulduğu gibi, ya da sayısız sıradan insanın huzuru bulduğu gibi. Adım adım devam edecek bu yolculuk. Ne de olsa Frederick Gross'un söylediği gibi, bir kez ayakları üstüne dikildi mi, olduğu yerde kalamaz insan. Hadi bugünkü yürüyüşümüzü Run DMC'nin 1986 tarihli Raising Hell isimli albümünden Aerosmith cover'ı Walk This Way ile sürdürelim. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.

0: Doğa Dedektifi.
1: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nevin Kılıç, Barış Ada Kılıç ve Deniz Kılıç'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: When you hear the rhythm, start to move.
10: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
0: Hazırlayan Selahattin Çolak.
10: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
11: That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Hilmi Şimşek'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi bugün müziğin başka türlüsü için epey özel bir gün. Mafi Falay bizlerle beraber İstanbul'a geldi ve ne mutlu ki onu stüdyoda ağırlıyoruz bugün. Mafi, hoş geldin.
1: Aa, sağ ol, hoş geldin.
0: Evet. Senin bir kaydınla, eski bir kayıtla başladık.
1: Evet, 1963.
0: 1963.
1: Kenny Clark, Francis Bolan, Big Band.
0: Harika. Big Band pek çok, birçok ülkeden
1: müzisyenler. Bütün hepsi Amerikalı, Avrupa'dan, İsveç, tromboncu İsveç, şimdi alto saksafon dinlediğimiz Derek Humble, İngiliz. Ondan sonra ben. Başka kim var? Ha, bir de tenorcu vardı, Avusturya'dan. Karl Drevo. Yalnız ben 1961'de Köln, Almanya, Köln Radyo Caz Orkestrası'nın Big Band'de çalıştım. İşte bu da bunu bizim orkestradan, yani radyo orkestrasından 3 kişi biz oraya girdik. Ve onun hepsi Amerikalı.
2: Nerede yaptınız kaydı?
1: Köln, Köln'de.
2: Ha, bu da orada.
1: Ayrıyeten stüdyoda yaptık. Kenny Clark. Kenny Clark yani 40'ların, 50'lerin en büyük davulcusuydu. Yani hala da ama rahmetli hepsi.
0: Evet. Evet. Ödüllü de bir kayıttı bu arada bildiğimiz kadarıyla.
1: Yani Francis Bolan'dı, onu unutmayalım. O da çok yüksek bir müzisyen. Belçikalıdır ama Amerika'da hep araşmanlar yazıyordu müzisyenlere.
2: Evet. Çok hızlı bir giriş yaptık değil mi programa?
0: Elde değil.
2: Çok keyifli.
1: Çok
2: çok daha güzel bir giriş.
1: Hepsini
2: oldu.
1: Dinlersen. Sonra bir tane daha vardı. İkinci, bu ilk plağı. İkinci de vardı. Onu kaldı, evde kaldı bir şeydi.
0: Burak'ta.
1: Burak'ta kaldı. Evet. Orada da şeylerimiz vardı.
0: Evet. İsveç'te yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Buraya geldiniz, bizi mutlu ettiniz.
1: Oh, sağ ol.
0: Ya. Umarım kalırsınız biraz daha.
1: Vallahi daha bir ay falan kalırım. Çok soğuk çünkü İsveç. Hiç, burası yaz. İsveç'in yazı.
2: Siz kışları bu tarafa gelin. Hep öyle yapıyor musunuz?
1: Vallahi, çok sık her sene artık geliyorum.
2: Evet.
1: 2-3 ay kalıyorum. Şimdi 5 ay kalmışım. Oh, bu 5. ay.
0: Öyle miymiş? Öyleymiş. Yakın zamanda konserler de olacak önümüzdeki yaz.
1: Galiba. Yaz. İstanbul Enternasyonel Caz Festivali. Sonra İzmir olacak. Evet. Kuşadası'nda da zaten her sene bir çalar bu arada. Belediye.
0: Evet. Kuşadası'nın sizin için ayrıca bir önemi de var.
1: Ya vallahi işte orada başladım ya müziğe, onun için ilk bando kuruldu. İlk Kuşadası bandosu. Oradan bu belediye artık bana ne yapacağını bilmiyor. Öyle heykeli bir de yaptılar en sonunda. Fakat hırsızlar geldi trompeti çalmaya kalkmışlar. Filan eritmişler, çalamamışlardı, çıkaramamış trompeti. Filan yaptıracaklar güya, bakalım.
0: Siz ilk orada başlamıştınız değil mi?
1: Yani, orada, evet orada.
0: Kısaca anlatır mısınız?
1: Tabii, ya şeyde işte 1942 mi, 43 pardon. 43. İşte anlatayım baştan.
2: Aslında evet. Ben şimdi bir şunu söylemek lazım dinleyicilerimize. Çok keyifli bir ön söyleşi yaptık ya, evet. Mafi'yle. Oradan olsun, kopya evet kopya çekiyoruz aslında. Ben şey diyeceğim. Oralardan, hatta bence bu çok önemli bir şey. Yani bir müzisyenin beslendiği kaynakları hissetmek. Sizin bir müthiş bir rüyanız vardı hani. Ev ortamıyla
1: öğlen
2: birlikte.
1: Uykuları
2: evet,
1: sıcak.
2: Evet evet o ama zaman, nasıl Bach mıydı? Ne çalıyordu arkada?
1: Bach, Beethoven, Mozart, bütün klasikler yani ama dömi derler.
2: Anneniz
1: basit
2: mi çalıyordu?
1: Şeyler.
2: Kardeşleriniz mi çalıyordu?
1: İki ablam çalıyordu. İkisi de piyano çalardı.
2: Evet.
1: Büyük ablam keman çalardı.
2: Siz çok küçüktünüz.
1: Abim mantolin çok güzel. Peder flüt çalmış zamanında. Annem Alaturka'yı severdi.
2: Ama bir müthiş bir rüya görüyordunuz o zaman.
1: Aa, işte annem derdi oğlum hadi.
2: Yatağa.
1: 8-9 yaşlarında 10 yaşı hani. Evet. Öğlen uykuları vardı. Çok sıcaklar vardı o zaman benimle.
2: Evet.
1: Hatırlıyorum yani çok 50 derece falan oluyordu öyle bir şeyler. Ve bazen yatınca o anda böyle piyanoda çalarlardı ablamlar. Gene devam bu. Hep klasikler Bach. Bilhassa Bach. Bach ben mahvoldum onu. Yani çok severim Bach. Çünkü Bach dünyaya armoniyi öğreten bir insan. Sanki Allah yollamış git armoniyi öğret dünyaya. Öyle büyük bir adam. Ben öyle görüyorum. Onun için çok seviyorum tabii o şeylerini. Ben yatıyorum uyuyunca o ne rüyalar görüyorum hiç hayatımda görmediğim rüyalar. Cennetlerde oluyorum böyle cennet. Otlar buraya kadar yüksek. Yerde otlar vardır ya bunlar burada. Bir metre yukarıda sanki. Ve böyle çiçekler rengarenk bir. Böyle geziniyorum böyle. Kimsecikler yok. Hiç bir tek başımayım böyle. Bu rüyaları ben her yattığım zaman müzik çalındığı anda ben hep bu rüyaları görüyorum yani. Hakikat diyorum yani.
2: Gene
1: hakikaten.
2: Görüyor musunuz?
1: Ya yani o müzik, yok bitti o.
2: Bitti. Siz o, çalmaya başladınız.
1: O
2: şimdi...
1: zaman işte çocuk uyuyorsun. Evet. Sanki ninni gibi geliyor. Evet. Onlar. Ama evet.
2: Sonra sizin o... Kuşadası'na mı yolladılar?
1: Ha o Kuşadası'na gidişte işte annem bir gün bana 12-13 yaşındaydım herhalde. Hadi oğlum ben Ankara'ya gidiyorum. Çok çok kalacağım Ankara'da. Sen babana git. Baba da Kuşadası'nda ziraat müdürü. Oğlum ben kısa pantolonla geldim oraya falan. Trene gidip binip gittik işte oralara. Fakat ya, ben o zaman ya çok şanslıyım ben. Nereye gitsem cennet gibi yerler. Askerlikte bile bir kura çektim. Aa okuyamıyorum. Yanımdaki abi dedi sen cennete gidiyorsun.
2: Neresiymiş orası acaba?
1: Neresi cennet ya dedim. İskenderun. Hakikaten orası da cennetmiş yani. Askerlik. Hep böyle çok şanslıyım yani. Evet. Ne diyorduk? Geldik oraya geldik işte oturuyoruz. Peder gidiyor vazifesine bürosuna. Ben orada hiç gidiyorum deniz kenarına gittim hemen tabii. O balıkçılar var ve ağ örüyorlar filan. Çıt yok memlekette. Ne araba, otobüs hiçbir şey yok. Geldik işte oturuyoruz. Peder gidiyor vazifesine, bürosuna. Ben orada hiç gidiyorum deniz kenarına gittim hemen tabii. O balıkçılar var ve ağ örüyorlar filan. Çıt yok memlekette. Ne araba, otobüs hiçbir şey yok.

0: Yapacak çok şey var.
1: Aa, çok sağ ol. Tamam. Ha, orada başladı müze yani. Onun için belediye biliyorlar. Sonra benim hayatımı da öğrenmişler biraz dışarılardaki. Onun için heykelimi yapmışlar işte, o kadar.
2: Ne güzel.
1: Çünkü ilk bandoyu kurduk ya o.
2: Evet.
1: Kuşadası
0: bandı. Evet. Bu arada benim aklımda kalan bir de bandonun kırbaçlı bir şey.
1: Aa, işte,
2: evet,
1: tabii,
2: bando şefinin.
1: Tabii biz orada çocuklar arkadaş baktı. Aa, birkaç arkadaş olduk. Birdi, iki oldu, üç oldu, dört. Aa, dört kişi tavla oynuyoruz hep. Bir de dolap var orada. Bir de kocaman bir dolap.
2: Kahvehanede değil mi?
1: Ha, kahve. Kimsecikler yok. Hep bu şeyler dışarıda, balıkçılar ağ yürüyor falan. Çok muazzamdı yani, çok. Ondan sonra bu ne varmış burada içinde ya, bu dolapların içinde sazlar varmış. Saz mı ne? Ben de saz falan. O bando sazlarıymış. Aa, bando. Unuttuk ki sonra. Sonra bir haber geldi. Aa, İzmir'den bir bando hocası geliyor. Bando kurulacak. Aa, biz döndük İzmir'e. Tamam dedi, girelim. Bekliyoruz hocayı. Hocayı bekliyoruz. Bir hoca geldi. Eyvah, biz titremeye başladık. Elinde kırbaç, çizmeler şöyle. Eyvah, mahvolduk. Korkarak. Demek korkmak da iyi. Çabuk öğreniyorsun. Bak orada ben nasıl, notayı nasıl öğrendiğimi hiç hatırlamıyorum. Orada sazlar verdiler. Sazlar kalmış kaç senede, 100 senedir kimse çalmamış. Perdeler geçmiyor. Ay, su, hoca dedi, su atın içine. Su, gittik attık suları, kalk çalkadı. Aa, başladı çalışmaya. Öyle.
0: Evet.
1: Artık işte başladık uzun sesler böyle öfleye öfleye. Bir ay oldu, iki ay oldu. Tamam, üçüncü ay biz çıktık şeylerde, hani bayramlarda.
2: Resmi
1: dışarıya da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba böyle çalıyoruz yani. Ama bandomuz şeydi yani. 9 kişilik. Çok.
2: Böyle. Siz trompet mi çalıyordunuz o zaman?
1: Tabii trompet.
2: Trompet
1: tabii.
2: O zaman da trompet almışsınız. Bir de bir parçayı çok sevip böyle gidip kırlarda, deniz kıyısında çalıyormuşsunuz.
1: Çalardım bir de.
2: Hemen. Gönül yakıyormuşsunuz.
1: Çocukluk aşkı işte o. Ay, 13 yaşındaki aşk bir. Geçti mi sizinle bilmiyorum. Bana oldu. Ama karşıdan karşı konuşmak yok, el tutmak yok, böyle. Böyle bir şey yani. Mektuplaşma gibi. Neyse.
0: Arada uzun bir dönemde
1: evet,
0: vardı. Şimdi şey. Cennet dediniz, hani hep cennete gittim.
1: Hep
0: askerdi.
1: Neden?
0: Amerika nasıl bir yerdi? Amerika'da cennet sayılır mıydı?
1: Yok, Amerika. Vallahi caz, tabi caz orada geldi çok. Hep, ben yalnız New York'ta kaldım. Yani ama yani insan tuhaf oldum orada, o yüksek binalar falan böyle. Pek şey yapmadım, sevmedim ama tabi hep kulüplere gidip arkadaşlarla, bir Dizzy Gillespie ile falan, o beni her yere soktuydu.
2: Müzik cenneti yani.
1: Aa, tabi orası da müzik, caz. Şeyi. Neydi? Cenneti. Caz cenneti, evet.
0: Pişman mısınız peki? Yani Stockholm'e gittiğiniz için Amerika'dan.
1: O zaten ilk Stockholm'e gittim de ondan sonra gittim. Sonra gene geldim.
0: Evet.
2: Küçük arada.
1: Stockholm çünkü hep en büyük babalar cazla hep oraya geliyorlar. Stockholm, Danimarka. Geliyorlar, kalıyorlar. Evleniyorlar, çocukları oluyor falan böyle.
0: Hı hı.
1: Onun için zaten İsveçliler, Danimarkalılar öğreniyor. Cazı çok öğreniyorlar.
0: Yani
1: caz Avrupa'da, İsveç, Danimarka'dır yani. Hollanda'da da vardır biraz. Eskiden iyiydi. Belçika'da da vardır. Fakat oraları daha çok, ne kadar Türkiye'ye mesela kim gelip de kalıyor herhalde, caz müzisyenleri gelip kalıyorlar mı orada? Evleniyorlar mı? Yaşıyorlar mı senelerce? Yok, burada gelen yok. Onun için burada öğrenilmiyor caz.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Kalıcı
1: Türkiye,
0: olmuyor.
1: Tabii ya. Evet. Orası İsveç, herkes caz seviyor bir kere. Amerika'dan daha iyi sanki. Arkada herkes caz sevmez ama başka müzikler de severler.
0: Hı hı. Evet. Dinleyelim bir şeyler daha.
1: Ha, vallahi. Ha, evet
0: mı?
1: Bu şeyi koysunlar, söyle neydi?
2: Cendetten 19... sizin.
1: Evet. Kentet diye neydi?
0: Sextet.
1: Beş, sek, be, Kentet. Quintet. Quintet.

0: Tamam.
1: 5 kişilik. Tamam,
0: harika.
1: Açık Hava 1994.
0: Kimler tamam, çalacak? Onu... Sizin klasik.
1: İşte İsveç'in ve Avrupa'nın en iyi yüksek saksafoncusu Bernd Rosengren. Piyanist de Åke Johansson. Ben rahmetli oldu bu senenin başında. Ne yapalım? 45 sene beraber çaldım. İsveç'in en büyük piyanisti caz. Bernd Rosengren de öyle. Bernd Rosengren Avrupa'nın en iyi. Sonra kontrbasçı da Per Ulagat. O da çok güzel kontrbasçı. Ve davulcu bulamadık. Bir Türk davulcusu almıştık. Can Kozlu diye bir var ya, onu aldık. Ya o şekilde çaldık. Bu dinlediğiniz şeyde.
0: Peki.

0: Evet, açık hava kaydıydı. Mafif Alay bizlerle beraber onun kayıtlarını dinliyoruz. Umuyoruz ki bu yaz da böyle kalabalık bir konser olur.
1: İnşallah bu gelecek yaza.
0: Evet, gelecek yaza. Önümüzdeki yaza. Şimdi sizi burada bulmuşken...
1: Oradan geleceğim bütün arkadaşlarla. Ha, evet. Danimarka ve İsveç. Bütün en iyilerinden.
2: Gene quintetle mi geliyorsunuz yoksa... Yani sekstet olarak mı?
1: Sekstet de olabilir belki. Dur bakalım.
2: Sürprizler.
0: Peki. Cazın hası diye sorsak. Cazın hası sizce bebop mıdır? Beşliler, evet, altılar mıdır?
1: Caz dediğin zaman evet. İşte dünyaya gelmiş büyük, en büyük bir müzisyen diyelim artık. Saksfoncu. Charlie Parker. O bu cazı toparlayıp bir müzik haline getirmiş bir insan. Yani çünkü o zaman herkes başka çalıyormuş. Bütün orkestra öyle çalıyor. Öteki bambaşka bir şey. Öteki başka. Dixieland'ler varmış. Değişik. Bluescular bilmem ne falan böyle. Ondan sonra bunları duyuyor. Ondan sonra hakikati bu cazdır diye onu. Ve ismini de bebop diyorlar artık. Orada bebop diyorlar o zaman. Bu tabii 40'lar, Charlie Parker 21 doğumlu. Ya bir şey daha söyleyeyim. Ne oldu biliyor musun? Ben 29 Ağustos'ta doğdum. Charlie Parker de aynı günde doğmuş. 1920 Ağustos 29. Ama bunu çok sonra da öğrendim ben. Neyse, bu Charlie Parker çalıyor orada, 52. cadde var ya orada, hep evet. Böyle caz seher kulüpler falan, oraya her akşam orada sabahlara kadar çalıyor. Bütün müzisyenler, en iyi babalar geliyorlar işlerinden sonra falan, hepsi mahvoluyor böyle, şaşırıyorlar, bu nedir yani böyle. Böyle büyük bir dahi. Genius. Genius mı diyorlar İngilizce'de? Zaten genius. İşte bu bebop. İşte esas ben zaten buradan öğrendim. Bunlardan yani. Charlie Parker'in müziği, Dizzy Gillespie daha var babalar ama en başta Charlie Parker çünkü. En büyük. Evet.
2: Armonisi çok vakıf olmak zor galiba biraz, evet. Değil mi? Yani cazın daha doğrusu siz bir taraftan da yani farklı ülkelerde farklı armonik yaklaşımlar var caza diye biz konuşmuştuk. Bir de bir yaşam biçimi sanıyorum, değil mi? Yani o insanların müziğe bakışı, tabii. İşte babaların diyelim müzisyene bakışı, ilişkileri evet. Falan farklı galiba evet. Biraz böyle çok bambaşka evet. Demiştiniz.
1: İşte bunu yapan şeyler Afro Amerikalılar. Cazı, caz yapan bunlardır. Yani beyaz Amerikalılar değiliz. Onlar da tabii çaldılar, öğrendiler. Birkaç kişi de oradan çık geldi. İyi, dünya çapında hani. Tabii klasik müzik nasıl? Armoni var. Değil mi? Cazda da var armoni. O armoni olmadı mı zaten. Sonra armoniyi bir de çok iyi bilmek lazım. Yani caz müzisyenler için. Onu çünkü çaldığın zaman çaldığın her eserin altında bir armoniler var. Yani onların içinde çalmanız lazım. Ondan çıktın mı o parçayı çalmayı başka bir şeye girersin yani. Olmaz. Şu armoniyi yutmak lazım yani. Armoniyi çok... Her müzisyenin böyle piyanoya oturup bunları öğrenmesi lazım. Ama bir de caz armonileri var yani. Bir de.
2: Evet.
1: Çok ilerledi şimdi. İlerledi ama şimdi işte geldiler şeye... Charlie Parker'in yaptığı armonilere geldiler. Kaç sene geçmiş? 55'ten.
0: Evet.
1: Yok, kaç 55. Sene diyor? 65 sene veya falan oluyor mu?
0: 55
2: sene.
1: Işte. 55, evet. 55 sene olmuş. Şimdi ancak o Charlie Parker'in çaldığı armoniler 13 eksik 13 sharp böyle şeyler var.
0: Hı-hı.
1: Onları şimdi daha buldular. o zaman çaldı. O kadar daha iyi bir insan düşün. Yani zaten cazı öğrenmek, yani birisi meraklıysa onu dinleyecek. Ben onu ilk defa hayatımda onu dinledim. Charlie Parker'ı dinledim ve o kadar yeter. Başka bir şey dinleyemedim artık. Hep onu dinleyip ondan öğrenmek.
2: Nasıl karar verdiniz İsveç'e gitmeye? Yani nasıl oldu? Yani ilk gittiğiniz yer İsveç'te.
1: Avrupa'ya mi? Tabii de.
2: Bir hatırlamadım şimdi
1: ama. Ben işte konservatuvar bitirdim 7 sene. Evet. Hemen yedek subaylık. Ankara'da bir mektep var. Ne piyade okulu. Orada 6 ay. Her akşam ben çıkıp çalıyorum şeylerde. İntim diye bir yer vardı. İntim Ankara'da. İntim. O hep caz. Hani böyle filan. Orada çalıyor 6 ay. Ondan sonra kura çıktı işte ya.
2: İskenderun'a.
1: Kura. Herkes çekiyor bir bakayım. Gidiyorlar doğuya hepsi. Böyle oralara. Bir çektim. Ya okuyamıyorum hay Allah ne. Yanımdaki arkadaş. Ya abi de sen gidiyorsun. Cennete gidiyorsun dedi bana. Ya ne bu? Neresi? Aa, İskenderun'muş. Hakikaten de cennetti o zaman yani. Hep cennetlerdi. Kuşadası cennet. Orası cennet. Yani Stockholm. Başladığım, müzeye Stockholm. Başladığım yer cennet.
2: Stockholm.
1: Rüyalar cennet.
2: Evet doğru.
1: Ya vallahi ben.
2: Sizin Allah, peşinize
1: Allah,
2: takılmak
1: baba
2: lazım.
1: Allah seviyor beni.
2: Demek.
1: Vallahi öyle. Zaten öyle. Beni sanki birisi idare ediyormuş gibi. Ben bir şey bilmiyorum yani. O mekteplerde ben yani kusura bakma ama cahil kaldım. Çünkü hiçbir yerde kitap açmadım ben mekteplerde. Hiç hayatımda. Hep kulaktan. Yani böyle oldu. Fakat tabii hep kafada müzik olduğu için zamanım yok. Yani başka şeylere zaman ayırılamıyor. Hep o müzikteyim yani. Sonra. Evet.
0: Bir de peşinizden oraya gelenler oldu. Daha doğrusu orada himayeniz evet. Altına aldığınız bu Türkiye'li müzisyenler de oldu. Mesela Elvan Arıcı gibi.
1: Elvan. Elvan işte bir tek adam benden sonra odur Türkiye'de. Yani bu cazı öğrenmiş insan. 20 sene benim orkestramdı Stockholm'da. Ve benden, benim yanımdaki onlar en büyükleri oranın. Sonra bazen bizim onu almadık. Televizyonda var o. Televizyonda.
0: YouTube'da.
1: YouTube'da var. Amerikalı davulcu. Baktıktı galiba ona biraz. Baktık.
0: Evet.
1: Bakmış mıydık
2: baktık.
1: Geçen akşam?
2: Baktık. Zenci bir davulcu vardı onu mu diyorsunuz?
1: Evet, evet. Amerikalı. Sangoma
2: evet
1: davulcu.
2: İlginç bir adı vardı.
1: En mühim. Davul, yani bateri. Davul mu? Ne? Davul.
2: Davul.
1: Aspa davul değil. Evet davul. Bateri en büyük. En mühim şey küçük gruplarda.
2: Evet.
1: Cazda bilhassa. Çünkü time, o neyse ne kadar hızlıysa neredeyse o bu zamanları bilmeleri lazım davulcuların. Bir sürü ritimler vardır. Hani yavaş, biraz hızlı, biraz orta hızlı, bir de çok hızlı var. Bir sürü şeyler bunları devamlı olarak swing böyle. Bir de swing var işte o swing. Amerikalılarda var. Bir şey var. Zıplatan bir şey swing. Hoplatıyor böyle şey. Hani swing ya işte bilmiyorum.
2: Swing
1: nasıl
2: işte.
1: Anlatayım. Onlarda hep var o işte davulcular. Onu o çok mühim. Ve tempoda kalmak, düşmemek. Tempoyu düşürdüğü anda zaten bütün hepimiz gideriz. Evet, çok zor.
0: Ritim demişken aslında mesela buraların ritimleriyle de yani mesela atıyorum 9-8'likte Avrupalılar karşılaştığında sayenizde mesela nasıl?
1: Ben gittiğimde yok pek iyi değildi. Yani Almanya harpten çıkmış her yer yıkık döküktü ben 1955-56 orada zamanlar. Fakat gene her caz kulüpleri falan vardı o zaman hayret yani. Ben işten sonra hemen zaten işte de caz çalıyorduk. Amerikalıların şeyleri vardı orada. Orduları Amerika, Fransa'da Amerikan. Askerlerin kulübü, çavuşların kulübü, yüksek rütbeli ne derler onlar? İşte onların
0: subaylar
1: kulüpleri. Subaylar kulübü mesela. Bir ay orada çalıyordu. Hep caz. Geliyorlar, söylüyorlar. Oğlum, you know that too. Hadi böyle. Hep caz.
0: benim özellikle yani mesela Türk ritimleriyle karıştığında
1: Avrupalılar hani şimdi onu... şimdi evet en mühim şey o işte. Onu Amerikalı ya şimdi hepsi rahmetli tabii ya. Bütün babalar var ya isimlerini. Charlie Parker bile öyledir. Onun tabii şey yap. O da muhakkak dinlemiştir Türk müziğini. Bilir hani. Dizzy Gillespie olsun. Thelonious Monk. McCoy Tanner piyanist, Coltrane'in piyanisti. Bunlar ne? Hepsi bana geliyorlar, biliyorlar benim Türk olduğumu. Bana Charlie P. Mingus kontrbasçı onlar. Hepsi geliyor bana. Turkish music for us very important diyor. Allah Allah. Türk müziği bizim için çok mühim. Allah diyorum. Neden diyorum. Ha, anlatıyor işte bir plak almıştım. Hemen davul diyor. Double reed diyor. Zurna diyor. Zurna evet. Çalıyorlar herhalde bir köy düğünü diyor. Biliyor her şeyi. Bir köy düğünü. Ondan sonra birisi geliyor bir gazel atıyor. Kimse o vallahi bilmiyorum çok. En iyilerden biri herhalde ki. İşte diyorlar Türk müziğinde ruh var. Cazda da ruh var. Var. Yani düşünüyorum ben böyle ya dünyada bu sürü müzikler var değil mi? Latin müzikleri var bilmem neler. Ne? Dünyada iki müzikte ruh var. Türk müziğinde ama şimdiki değil tabii bu eski babalar çaldığı zaman. Ve cazda ruh var. İki müzikte ruh var dünyada. Türk müziği, caz.
2: Siz Şükrü Tunar'dan bahsetmişsiniz değil mi? Eyvah. Şimdi hemen açayım
1: evet,
2: konuyu.
1: O da dinlettirdim. Evet. Onun o
2: çok güzel taksimi, var.
1: Taksimlerinden evet. Bir tanesidir o bilgisayarda var ya.
2: Evet.
1: Onu dinlettim. Çok büyük babalar arabanın içinde de dinlettim. O çok güzel duyduk onları.
2: Evet.
1: Burada şeylerde pek iyi duyulmuyor. Çok güzel bir set vardı arabamın içinde. Babalar yanımda bu Big Band var ya çaldık. Hı-hı. Onun aranjmanları yapan ve piyano çalan Francis Bolan. Hep Amerika'da herkese aranjmanlar yazıyor yani. Çok yüksek müzisyen yani caz. Oturuyor ben dedim... İster misiniz dedim bir Türk klarnetçi dinlemek ister misiniz dedim. Tabii mafi dediler tabii çal. Bir çaldım. Şükrü Tunar gelmiş geçmiş. Bunlar bir dinledi aklı böyle çıt çıkmadı. Ve sorduğum zaman nasıl buldunuz dedim. Dünyada dinlediğim en büyük klarnet dediler bana. Hepsi. Ama... Bunu bizde bir Türkiye'de bile anlamazlar. Onlar sanar ki Türkiye'nin neyinde ama dünyanın en büyüğü. Evet. Çünkü bunlar o kadar müse her şeyi duymuş bunlar biliyor. Amerika'da o neydi? Benny Goodman vardır. Öteki klarnetçi neydi? Artie Shaw. Bunlara hep bir araştırman yazmış. Onları hep duymuş nasıl çaldıklar. Bunu duyunca dünyanın en büyük klarnet. Duyduğum dünyanın en büyük klarneti dedi. Doğru. Doğru. Hakikaten. Ben ne diyorum biliyor musun? O Şükrü Tunar Türkiye'nin Charlie Parker'ıdır. Aynı. Türk müziğinde o cazda Charlie Parker.
0: O zaman dinlemek gerekiyor. Bulmak gerekiyor.
1: Hakikaten ya. Eyvah.
2: Yok yani dinleyicilerimiz o akşam dinledik ama
1: tabii
2: ki. Vallahi şeydi,
1: ama hangisiydi o? Ne?
0: Sebat.
1: Makamı neydi?
0: Sabah makamı.
1: Sabah değildi yok. Sabah değil. İkinci miydi? Üçüncü müydü? Onu hatırlayamıyorum. Evet, belki de ikinci.
0: Bu arada kalan müzikten külliyatta yayınlandı onu da. Evet. Söyleyelim Şükrü Tunar'ın. Dinleyiciler oradan da edinebilirler. Türkiye'de öyle bir edisyon da var.
1: Hakikaten onda. Hiç bak radyolarda hiç bunlar şey çalışmıyor. Yani Türkiye'de kültürümüz en büyük kültürümüz ya bizim daha neler var. Yani davulcular, ruh zurnacılar. Yani.
2: Dinleyelim mi müzik? Evet. Biraz.
0: Olur dinleyelim sonra kapamak zorunda kalacağız zaten.
2: Bittik mi?
0: Vallahi az kaldı 10 dakikamız kaldı.
2: O zaman ne dinleyelim?
0: Peki Mafi Falay'dan bir kayıt daha var. İki CD'miz var elimizde. Biri Big Band kaydı, diğeri de açık havadaki kayıt. Hangisine ha. gidelim?
2: Açık havadakine mi gidelim?
1: Vallahi daha ne var orada? Big Band olsun daha iyi, böyle daha. Çünkü burada pek duyulmamış Big Band'ler fazla.
0: Evet.
1: Türkiye'de.
0: Bir şey soracağım peki. Şimdi az evvel hani Türk müziği ve caz müzik dedik. Peki füzyona nasıl bakıyorsunuz, füzyon müziğine? Yani
1: füzyon.
0: Hani etnik deniyor ya.
1: Aa, etnik.
0: Falan. Hani etnik. O tam bir karşılaşma sayılır mı mesela, Türk müziği de cazı karşılaştırmak falan?
1: Zaten bu Amerikalı bizden çok şey aldı caza. Bir sürü şeyler var böyle.
0: Evet.
1: Geçişler var, bir şeyler var aldılar.
0: Etkilenim.
1: Bizim. Evet. Evet. Tabii bizden tabii bu ruhu hemen anladılar canım. Bunlar çok büyük müzisyenler Amerika'daki bu. Hepsi rahmetli oldu. Ama işte. Evet.
0: Peki o zaman bir Big Band kaydıyla devam edelim. Sonra kapanışta buradaki genç müzisyenler için tavsiyelerinizi.
1: Ha, tavsiye tabii.

0: Mafi Falay bizlerle beraber. Gloria'ydı.
1: Gloria, evet.
0: Evet.
1: Başta... Carl Drevo'dan Avusturyalı bir arkadaştı bu. Hepsi rahmetli oldu ya. Bir ben kaldım ya. Vallahi.
0: Uzun ömürler.
2: İyi ki buradasınız.
1: Ama ben yaşayacağım ya. Bu şeyi bırakamam.
0: Bırakmayın zaten.
1: Yok.
0: Umarım burada da daha çok görürüz sizi.
1: Gerçi işte hani... geliyorum. Her sene geliyorum. Canım. Orada burada çalıyoruz. Kulüplerde çalıyoruz falan ama evet. Şimdi gelecek sene bütün Danimarkalı İsveç'ten, Danimarka'dan bir grup yapıp tam olarak bir de öyle çalmak lazım. Daha yani. Evet. Oralarda çünkü bu caz anlaşılmış. Herkes çalıyor. Mektepleri var. Caz mektebi var. Yetişiyor çocuklar. Ve caz, memleket zaten caz. Hep caz. Çok seviyorlar. Danimarka, İsveç. Neden? Çünkü senelerdir neler gelmiş, kalmışlar orada senelerce. Kalıyorlar bir de, evleniyorlar, çocuğu oluyor. Sonra gene bir kaçıyorlar bir yere. Gene Amerika herhalde. Hani ama çok iyi oldu. Herkes öğreniyor. Bunlardan öğrendiler zaten. Onun için hem halk dinledi, cazı çok seviyorlar.
2: Evet.
1: Evet.
0: Peki son olarak genç enstrümancılara, özellikle cazcılara.
1: Tabii ha.
0: Ne söylersiniz?
1: Cazı öğrenmek için hani.
2: Evet.
1: En aşağı yani benim gibi olmaları lazım. Bir konservatuvar ilk önce öğreneceğin iş bir klasik müziği öğrenmek. Onu öğrendikten sonra enstrümanını muazzam şey olman lazım. Virtüöz olacaksın enstrümanda. Çünkü caz başka türlü olmaz. Hepsi öyle çünkü Amerika'da. Ve ne dinleyeceksin işte o mühim.
0: Evet aslında.
1: Ben hayatımda daima en büyüklerini dinledim. Cazın en büyük, cazı caz yapanların. Ondan sonraki onun yolunda gidenler, onlardan. Hep onları iyileri dinledim. Tabii çok zor ama müziği öğrenince insan daha çabuk öğreniyor. Bir de en büyüğü, en mühim armoniyi öğrenmek. Armoni çok zordur. Bir de caz armonileri tabii klasikten bile zordur. Yani ben ne diyorum biliyor musun? Caz dünyanın en zor müziği caz. Yani klasik müzik öğren, çal. Otur mektebe, konservatuvarı bitir, çal. Dota okuyorsun. Ama cazda kendini sokuyorsun içine müziğin. Sola yapıyorsun. O çaldığın eserin altındaki armoniler vardır. Onların içinde, onlardan bir ses, bir yarım ses, bir ses yanlış çıkarırsa olmaz. Olmaz yani gidersin yani. Onun için armoniyi çok iyi öğrenmek lazım ve caz lisanını öğrenmek lazım. Vardır bir caz lisanı. Bunlar hepsi var işte Charlie Parker'de, ondan sonrakinlerde, hepsinde. Ne diyorlar biliyor musun Amerika'daki şimdiki kalan en büyük cazcılar var. Ne diyorlar? Burada hiç kimsenin haberi yok. Ben bunlara Charlie Parker falan deyince eski ya falan diyorlar. Ne eskisi ya? En başta o. Şimdi Amerikalılar şey diyor. Bütün müzisyenler seni çaldığın cazda bir bab olmazsa ben ona caz demem diyor. Bak. Çünkü yapmış en büyük temelinden en yukarısına kadar yapmış bu adam. Bu dahi. Cazı caz yapan bir insanı eski denir mi hiç? 1000 sene sonra gene Charlie Parker gibi bir insan çıkar mı çıkmaz mı? Çıkamaz o çağır. Bundan daha iyi ne? Kim ne yapacak? Olmaz. Yani dinlemek lazım. Benim yaptığım gibi birisi olursa, hayatını verirse bütün hep bu işe, ama konservatuvar bitirmiş, enstrümanını dünya çapında olmuş bir olacak. Yoksa enstrümanını bilemedin, armoniyi bilemedin mi bu işi yapamazsınız.
0: Bir de çalacak, beraber çalacak.
1: O bir de beraberlik var tabii.
0: O da önemli.
1: Tabii. Neyse, çok zor bu işler.
0: Tamam, güzel.
1: Hepsine maşallah var. Ama şimdi Ya bir de şunu diyeyim yani. Şimdi bugünlerde yetişme. Benim zamanımda ne trompetim vardı, ne pilav vardı, ne notalarım vardı, hiçbir şey. Ama ben hep dinleyerek öğrendim. O babaların çaldıklarını dinleyerek oradan öğrendim hepsini. Bütün melodileri, armonilerini, her şeyini. Tam konservatörden bile ben bütün bu armonileri, eski caz armonileri hepsini bilirdim. Onlar şimdi biraz daha gelişti. Fakat hep Charlie Parker. O yaptı çünkü. Onun yaptığı armonileri şimdi daha ancak geldiler. Kaç sene geçmiş? 60, 55 sene mi dedim? Ya. Hadi sen konuş şimdi.
0: Yok. Aslında sürenin sonuna geldi.
1: Ne diyeyim yani şimdi? Çok zor bir iş.
0: Teşekkürler geldiğin için Mafi.
1: Sağ ol.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de ederim.
0: Ayağına, tabii, ağzına tabii. Sağlık. Çok sağ ol.
1: Hadi şans, sağ ol. İyi şanslar, pardon.
4: Sumru Ağır Yürüyen'le müziğin başka türlüsü.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Hilmi Şimşek'e teşekkür ederiz.
1: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.
3: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
4: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
5: Tabii diyen Vahşi kabullenmek zorunda kalarak devam etti. Bazı güzel yanları da yok değil, örneğin yayınlanan bütün o müzikler. Bazen bin tane telli çalgı mırıldanır kulaklarımda, bazen de insan sesleri. Vahşi'nin yüzü ani bir zevkle aydınlandı. Siz de mi okudunuz? Dedi. Bu kitabı burada İngiltere'de kimsenin bilmediğini düşünüyordum. Neredeyse hiç kimse bilmez. Ben çok az sayıdaki insandan biriyim. Yasaklanmıştır. Fakat burada yasaları ben koyduğum için çiğneyebilirim de. Bernard'a dönerek, cezadan muafım ben Mr. Marks, diye ekledi. Korkarım, bu sizin için geçerli değil. Bernard daha da umutsuz bir ıstıraba gömüldü. Fakat niye yasaklandı, dedi Vahşi. Shakespeare okumuş bir insanla karşılaşmanın heyecanıyla geçici bir süre için başka her şeyi unutmuştu. Denetçi omuzlarını silkti. Çünkü eski. Asıl nedeni bu. Burada eski şeyler işimize yaramaz. Muhteşem olsalar bile mi? Özellikle de muhteşemseler. Güzellik çekicidir. Ve biz insanlarımızın eski şeylere kapılmalarını istemeyiz. Yeni şeyleri sevmelerini isteriz. Ama yeni şeyler öyle aptalca ve korkunç ki, içinde sürekli dolanan helikopterlerin olduğu, insanların öpüşmelerini hissedebildiğiniz o oyunlar, suratını buruşturdu. Keçiler ve maymunlar, iğrenme ve nefretini açıklayacak sözcükleri yalnızca Otello'da bulabilmişti. Denetçi parantez içinde konuşurcasına mırıldandı. Yine de güzel ve uysal hayvanlar. Niye bunların yerine Otello'yu izlemelerine izin vermiyorsunuz? Size söyledim ya, eskiler. Üstelik anlamaz insanlar. Evet, doğruydu. Helmholtz'un Romeo ve Juliet'e nasıl güldüğünü anımsadı. Kısa bir suskunluktan sonra, öyleyse Otello'ya benzeyen yeni bir şey olsun, o zaman anlayabilirler, dedi. Uzun bir sessizliğe son veren Helmholtz, işte hepimizin uzun süredir yazmak istediği de bu, dedi. Ve de asla yazmayacağınız şey, dedi denetçi. Çünkü eğer gerçekten Otello'ya benzerse, kimse anlayamaz. Ne kadar yeni olursa olsun. Yeni olursa da Otello'ya benzeyemez. Neden olmasın? Evet neden? Diye tekrarladı Helmholtz. Durumun tatsız gerçeklerini o da unutmuştu. Sadece endişe ve korkudan mosmor olan Bernard, diğerlerinin varlığının bilincindeydi. Diğerleri kendisini göz ardı ediyordu. Neden olmasın? Çünkü bizim dünyamız Otello'nunkiyle aynı değil. Çelik olmadan araba yaratamazsınız. Aynı şekilde sosyal çalkantı olmadan da trajedi yaratamazsınız. Dünya şu anda istikrara kavuşmuş durumda. İnsanlar mutlu, istediklerini alıyorlar ve ulaşamayacakları şeyleri de asla istemiyorlar. Refahları yerinde, emniyetteler. Hiç hastalanmıyorlar. Ölümden korkmuyorlar. İhtiras ve ihtiyarlıktan habersiz ve bundan da çok memnunlar. Veba gibi bir illet olan anne ve babaları yok. Güçlü duygular hissedecekleri eşleri, çocukları ve sevgilileri yok. Şartlandırmaları uyarınca davranmaları gerektiği gibi davranmak zorundalar. Herhangi bir sorun çıkması durumunda da Soma var. Siz de tutup özgürlük adına pencereden savurdunuz Bay Vahşi. Özgürlük! Güldü. Bir de deltaların özgürlüğün ne olduğunu bilmelerini bekliyordunuz. Şimdi de Otello'yu anlamalarını bekliyorsunuz. Vah güzel çocuğum, vah! Vahşi bir süre sustu. Yine de, diye inatla ısrarını sürdürdü. Otello güzel, o duyusal filmlerden daha güzel. Elbette güzel, dedi denetçi. Fakat istikrar karşılığında ödemeniz gereken bedel, işte bu. Mutlulukla eskiden insanların güzel sanatlar dediği şey arasında seçim yapmak gerekiyor. Biz güzel sanatlardan fedakarlıkta bulunduk. Onun yerine duyusal filmlerimiz ve kokulu orklarımız var. Ama hiçbir şey ifade etmiyorlar. Kendilerini ifade ediyorlar. Dinleyicilere hoş duygular ifade ediyorlar. Ama geri zekalının biri anlatıyor öyküyü. Denetçi güldü. Dostunuz Mr. Watson'a kabalık ediyorsunuz. Kendisi en seçkin duygu mühendislerimizden biridir. Helmholtz iç karartıcı bir tonla, haklı ama, dedi. Çünkü gerçekten ahmakça. Söylenecek bir şey yokken yazmak, kesinlikle. Fakat bu, en büyük yaratıcılığı gerektiriyor. Mümkün olan en az çelikle bir dört teker yapıyorsunuz. Elinizde salt duygudan başka hiçbir malzeme olmaksızın sanat eseri yaratıyorsunuz.
3: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
4: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çiğdem Yalçın ve Özcan Yurdalan'a teşekkür ederiz.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına Hanende İbrahim Efendi'den dinlediğimiz Hatırla Margaret şarkısıyla başladık. Şarkının bestecisi Muhlis Sabahattin Bey şarkıyı 2. Meşrutiyet döneminde yazmış. Zaman içerisinde şarkı Hatırla Sevgili'ye dönüşmüş. Şarkıda adı geçen Margaret Morgan 1900'lerin başında ailesiyle İstanbul'a gelen bir akrobat topluluğunun üyesiydi. Babası Charles Morgan, kardeşi Mary Morgan ve erkek kardeşiyle birlikte Beyoğlu'ndaki tiyatrolarda ve sirk gösterilerinde sahne alıyordu. O dönemde henüz 18 yaşlarındaydı. Onu ünlü yapan ise dönemin korkulan isimlerinden biri olan Fehim Paşa ile yaşadığı ilişkiydi. İşte Fehim Paşa'nın korkulmasının nedeni de yani tüccarlardan para istemesiymiş, yani yaptıkları iş karşılığında. Fehim Paşa Margaret'e büyük bir tutkuyla bağlanmış, işte ona Şişli'de görkemli bir konak tahsis etmiş ve İstanbul sosyetesinin en çok konuşulan kişileri arasına girmesini sağlamıştı. Şarkı aslında bir aşk hikayesinden çok Osmanlı'nın son yıllarındaki güç, ihtiras ve çöküş hikayesinin müzikal bir tanığıdır. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı sonrası Fehim Paşa gözden düştü ve Bursa'ya sürüldü. Ardından halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Bu olayların ardından Muhlis Sabahattin Bey'in dönemin siyasi atmosferinde hiçbeden bir eser olarak Hatırla Margaret'i yazdığı kabul edilir. İlk sözlerde romantik bir aşk değil, Fehim Paşa'ya yönelik alaycı ve intikamcı göndermeler bulunuyordu. Daha sonra sözler değiştirilerek günümüzde bildiğimiz duygusal aşk şarkısına Hatırla Sevgili'ye dönüştü. Beyoğlu bir zamanlar İstanbul'un kalbi, tiyatroların, sinemaların, meyhanelerin, şiirlerin ve kaybolmuş aşkların semti. Bir zamanlar Beyoğlu geceleri tiyatro afişleriyle aydınlanırdı. O afişlerin arasında belki de Morgan ailesinin afişleri de vardı. İnsanlar sinemalara gitmeden önce tiyatroya uğrar, oyun çıkışında tokatlayanda kahve içerdi. Bu semt Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar İstanbul'un sanat merkeziydi. Naum Tiyatrosu, Fransız Tiyatrosu, Ses Tiyatrosu, Elhamra, Küçük Sahne, Muhsin Ertuğrul'un ayak sesleri bu kaldırımlarda yankılanırdı. Sonra zaman değişti, birçok salon kapandı. Bazıları yandı, bazıları alışveriş merkezine dönüştü ama tiyatro hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Çünkü tiyatro her zaman büyük sahnelerde değil, bazen küçük odalarda da yaşamaya devam eder. Bugün sıra servilerde 120 yıllık bir apartmanın ikinci katında açılan bir sahne bize bunu bir kez daha anımsatıyor. Belki de Beyoğlu'nun ruhu hala oralarda, küçük odalarda yaşamaya devam ediyor. Boğaza bakan ahşap pencerenin önünde, gıcırdayarak açılan bir kapının ardında, bir avuç seyircinin nefesinde. Sıra servilerden Cihangir'e inerken sol tarafta 57 numaralı bir apartman dikkatinizi çekmiştir. 120 yıllık bir bina. İçinde kimler yaşadı bilinmez. Belki bir Rum aile, belki Ermeni bir terzi, belki Levanten bir tüccar. Yıllar sonra o binanın ikinci katında sessiz sedasız bir oyun sahneleniyor. Sadece bir oyun değil. Annelerden kızlara geçen yaralar, aynı evde büyüyen insanların farklı hayatlar kurabilmesi ve umut-kader çatışması eksenlerini öne çıkarıp sıradan bir tiyatro oyununun çok ötesine geçip dinleyicinin kendi hayatıyla ilişki kurabileceği güçlü bir hikaye. Bugün Babil'den sonra da bu hikayenin peşine düşeceğiz. Bir tiyatro salonunda değil, bir evde, bir ailenin içine kurulmuş sahneden üç oyuncu karakteriyle, Nuran, Deniz ve Aylin'le. Alan Cihangir'den Emek Targan Gürsoy, Hilal Başak, Eda Yazıcı ve yönetmen Nihan Okutucu'yla canlı yayında birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Merhaba.
0: Aslında bu Emek'te konuştuğumuzda Bir Can Yorulmaz vardı bizim arkadaşımız. O tiyatroları taşıyordu her hafta Apaçık Radyo'ya ama bu 64. dönemde Bir Can programı yapmıyor. Ben de hiç bilmediğim bir konuda ama sizi izledim. Çok sevdiğim bir oyunu burada birlikte konuşmak istedim.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Nihan, Alan Cihangir fikri nasıl doğdu Emek? Yani neden bu adı seçtiniz? Kurucular olarak sizden dinleyelim.
2: Ben başlayayım. Pandemi de bir şey, yani çok o sıkışık dönemlerde, üretimin çok da kısıtlandığı dönemlerde biz de oyuncular olarak haliyle çok uzun bir süreç, ne kadar uzun uzayacağını da bilemediğimiz bir süreçte üretim sancısı içindeydik ve Emek'le yan yana geldiğimizde, Emek benim çok eski arkadaşım, konservatuvardan birlikte mezun olduk. Yan yana geldiğimizde yapmak istediğimiz hayallerimizi konuşurken ortaya bir sürü şey çıkmaya başladı ve o bir tane değildi, birçok şeydi aslında ve bunu kapsayacak bir isim gerekiyordu ve bu bir anda kendiliğinden alan diye bir şey çıktı. Mekan Cihangir'de olunca da o alan Cihangir'le birleşti.
0: Oturduk.
2: Evet.
0: Güzel. Peki Emek, neden bir tiyatro salonu değil de bir apartman dairesi seçtiniz?
1: Özellikle seçtiğimiz bir şey değil aslında. Nihan'ın bahsettiği gibi yani bir üretim alanı yaratmak istedik biz. Evet, kendi adımıza önce kendimizi sağaltabileceğimiz, sonra da gerçekten çevreye de katkı sağlayabileceğimiz bir noktada. Orayı bulduğumuzda burası bizim üretebileceğimiz bir alan doku itibariyle diye bizi heyecanlandıran bir noktaydı.
0: Nasıl buldunuz? Rastlantı mı yoksa birisi mi önerdi?
1: Aslında şöyle, yaklaşık 2 ay biz mekan aradık pandemi döneminde.
0: Beyoğlu civarında.
1: Beyoğlu, Nişantaşı, Şişli, o civarlarda bir türlü bulamadık. Hatta artık böyle vazgeçme noktasına geldiğimiz, burası olabilir mi acaba? Çünkü tarihi bir bina, yüksek tavan, olabilir mi diye heyecanlanıp hemen gidip görmek istedik. Hatta içeridekiler de koronaya yakalanmıştı o zaman, gidip göremedik filan. Görmediğimiz halde biz burayı tutmak istiyoruz dedik ve o zaman da bir tane rakibimiz vardı, eli güçlü. Başka biri daha tutmak istiyordu. Bayağı bir mücadele ederek mekanı tuttuk ve o mekan bizim üretimimize inanılmaz derecede büyük duygusal bir katkı sağladı.
0: Çok güzel. İlk kez içeri girdiğinizde ne hissettiniz?
1: İnanamamıştım. Aşık olmuştum.
2: Evet, öyle geldi.
0: Yüksek tavanlı eski bir.
1: Evet. Ve Boğaz manzaralı.
0: Peki binanın geçmişine dair araştırma yaptınız mı? Yani daha önce kimler yaşamış orada?
2: Şöyle, biz aynı zamanda yapının içinde bir de galeri var. Bu galeriyle beraber bir ortak proje yapmak adına ben biraz geçmişini araştırmıştım. Bizden önce 3 yani mübadele zamanında alınmış bu bir aile tarafından, sonra o aile 3 kuşak orada büyümüş. Hatta biz o aileye ulaştık, sohbet ettik, oyunumuza geldi. Sevgi Hanım izledi, bizi dinliyor, sonra da selamlar.
0: Çok güzel.
2: Onların hikayelerini dinledim. O apartman aslında bir aile apartmanıymış ve her katta ailenin bir işte bireyi oturuyor ve oradaki işte aile ilişkileri falan dinlemiştik. Sonra onlar mimar bir aile, sonra binayı satıyorlar ve şu anki sahibi alıyor. Böyle bir hikayesi var.
0: Binanın bir adı yok ama, değil mi? 57 numara.
2: Biliyor musunuz? Yok gerçekten. Sıra bunu çok araştırdım ama yok. Evet.
0: Bizim Nesim Vakfı'nın da öyle bir yeri var Moda'da. Moda 63 diyoruz. 63 numara aslında biraz.
2: Biz de 57-2 diyoruz.
0: 57-2 tamam. Peki bu DNA oyununu mekandan sonra mı kurguladın? Yoksa mekan mı oyunu seçti?
2: Evet, evet.
0: Oyun mu mekanı?
2: Yok, mekan oyunu seçti gibi bir şey oldu. Çünkü aslında içeride dediğim gibi galeri, atölyeler, hani biz yine böyle bir oyunculuk çalışmaları falan yapıyorduk ama bir yerden sonra ikimiz de oyuncu olduğumuz için ve çevremizde çok oyuncu olduğu için o oynama isteğiyle beraber ve neden bu mekanda çok olmasın güzel fikriyle beraber aslında mekan oyunu birazcık kendine doğru çekti ve bize de ilham oldu diyebilirim.
0: Neden bu oyunu seçtin peki? Hani bir aile hikayesi olması, değil mi? Bir anne ve iki kız.
2: Çok tanıdık bir hikaye benim için. Yani benim de bir kardeşim var, kız kardeşim var. Ben de yalnız, yani bir noktada yalnız bir annenin iki çocuğundan biriyim. Hani tek başına büyüttü bizi diyebilirim bir yerden sonra. O çok tanıdık bir hikayeydi. Zaten hani çevremde de kadın sanatçılar olduğu için bunlar da hani bir yandan da hani oyuncuları da çok daha önceden tanıyorum. Bu karakterlerle çok örtüştürdüm ve dediğim gibi yani aslında çok planladığı bir şeyler böyle kendiliğinden akmaya başladı. Metni Emek hatırlattı. Bizim okul zamanımızda oynadığımız, çok sevdiğimiz bir
0: uyarlama oldu, değil mi bu?
2: Şu an uyarlandı.
0: Yabancı bir.
2: Evet. Oyuncuları da çok daha önceden tanıyorum. Bu karakterlerle çok örtüştürdüm ve dediğim gibi yani aslında çok planladığı bir şeyler böyle kendiliğinden akmaya başladı. Metni Emek hatırlattı. Bizim okul zamanımızda oynadığımız, çok sevdiğimiz bir.
0: Uyarlama oldu, değil mi bu?
2: Şu an uyarlandı.
0: Yabancı bir.
2: Evet.

0: Kuşak.
1: Kızlar annelerinin
0: Hani.
1: kaderini yaşarları biraz daha günümüze getirip o cümleyi. Çünkü hala bence gündemde olan bir soru. Bu
0: Tabii.
1: kadınlar arasında çok
0: Yani.
1: konuşulan bir şey. Ne kadar kuşak olarak o kuşağa geçebildik? Kendi annemizi ne kadar geçebildik? Geçmemiz gerekir mi? Benzemekten niye bu kadar korkuyoruz? Korktuğumuz yerlere dönüşüyor muyuz zaman içinde? Ben de kendi yaşım itibariyle çok fazla şey kendimde gördüğüm bir şey. Bunları soruyor gibi ben öyle hissediyorum, görüyorum ama herkes kendi sorusunu sorar tabii.
0: Yanıtlamak isteyen var mı? Demek sizler çocuklar. Tamam. O zaman şöyle, bu Nihan, senin sinema geçmişin provalara nasıl yansıdı?
1: Benim bağımsız sinema geçmişim çok kabarık. Yani çok seviyordum bağımsız sinema. Yani orada oynamak şansım da oldu. Çok iyi filmlerde, çok iyi yönetmenlerle. İşte, o duyguyu, dokuyu çok seviyorum. Zaten oyuncu olarak biz şehir değiştirdiğimizde, yani atıyorum bir proje başka bir yerde çekildiğinde oraya gittiğimizde o aslında yapacak çok da bir şey kalmıyor oyuncu olarak. Seni içine alıyor o şehir ya da o dekor nerede çekilecekse ya da nerede oynanacaksa. Bu o dekorun, o atmosferin oyuncuyu içine alma halini ben çok seviyorum. Üstünden çok büyük yük alıyor çünkü oyuncunun ve seyirciye de çok iyi yansıyor.
0: Çok güzel.
1: Bunu burada, yani bir tiyatro salonunda değil, bir evin içine girdiğinde zaten o oyuncu da o duyguyu yaşıyor oluyor o evle beraber, orijinal o evle ve Beyoğlu dokusuyla. O
0: Tabii.
1: duyguyu oyuncunun o kadar organik yaşaması seyirciye de yansıyor gibi hissediyorum. Buralardan biraz birleştirdim. Kendi empatimden, yani o sete gittiğimde şehir değiştirdiğimdeki halden birazcık beslendim diyebilirim.
0: Nihan oyunun yönetmeni işte sevgili Emek, sevgili Hilal ve Eda da oyuncular. Seyircinin birkaç metre uzağınızda olması oyunculuğunuzu nasıl etkiliyor diye sorsam.
2: Ben kendi
0: Yanıtlamak
2: adıma
0: isterim.
2: cevaplayayım.
0: Tamam, Emek'le
2: Sıramı
0: başlayalım.
2: savayım ondan
0: Tamam.
2: sonra. Aslında çok değişik bir duygu. Çok yakın mesafede oynuyoruz ve seyirciyle çok göz gözeyiz, temas halindeyiz. İtalyan sahnedeki gibi o dördüncü duvarı koyma şansımız yok. Açıkçası seyircinin de kaçabileceği bir yer yok, bizim de kaçabileceğimiz bir yer yok. Göz devirmesinden iç çekişine kadar her şeyi fark ettiğimiz, dolayısıyla bizim de oyuncu olarak bence ekstra hiçbir şey yapamadığımız, saklayamadığımız bir alan yaratıyor. Bunun tabii ki avantajları ve dezavantajları var. Ama bunu deneyimlemek ben bir oyuncu
0: Çok
2: olarak bence
0: keyifli değil
2: çok
0: mi?
2: ilham verici ve çok keyifli.
0: Hilal, Eda.
1: Tabii
0: Sizler
1: aslında
0: de konservatuvarda okuyorsunuz halen değil mi?
3: yok.
0: Değil mi?
3: Ben okuyorum hala.
0: Öyle mi?
3: Son sınıf öğrencisiyim. Bitiyordu sanırım.
0: Tamam, hadi bakalım. Peki siz ne demek istersiniz böyle yakın mesafeden insanlarla oynamak?
3: Aslında emeğe çok katılıyorum. Yani çok özel bir deneyim bence. Evin içine misafir gelmiş gibi seyirci. Ve dediği gibi yani nefes alışverişine kadar onları fark ediyor olmak. Onların da keza aynı şekilde bize öyle. Daha
0: Heyecan verici değil
3: yani
0: mi?
3: heyecanlı. Heyecanlı.
1: Korkutucu.
0: Korkutucu tarafı da var değil mi? Tamam. Peki her temsilde yani doğaçlama oluyor mu arada bir?
3: Oluyor.
0: Değil mi? O
1: Fazlasıyla.
0: yönetmenin hazırladığı şeye uyulmayabiliyor değil mi? Hem
1: Ya
0: hareketlerde.
1: belli bir sınırlar
0: Tabii.
1: içerisinde
0: Evet.
1: özgürüz. O
0: Evet.
1: alan içinde yeni şeyler her
0: Çok
1: oyunda
0: güzel.
1: deneyimliyoruz ve tiyatronun güzelliklerinden biri bu bence.
2: Çok güzel. Bir de
1: Evet.
2: seyirci de çok etkiliyor. İşte çok
0: Değil
2: yakın
0: mi?
2: mesafede olmanın
0: Tabii.
2: getirdiği o etkileşimle seyircinin enerjisi ve duygusal modu, oyunun ne kadar içinde olduğu ve verdiği tepkiler bence bizim oyunumuzun şeklini ve şemalini o anlamda tabii ki sınırlı çizgiler
0: Tabii.
2: içerisinde her seferinde bir değişiklik
0: Dikkati
2: yaratıyor.
0: dağıtan şeyler de oluyor değil mi? Mesela cep
1: Maalesef.
0: telefonu meselesi.
2: Olabiliyor,
0: Evet yani.
3: bir de biz
2: Evet.
3: Eda'yla kardeşi oynadığımız için aslında oyunun içinde bazen o işte kavgaya, daha
0: Değil mi?
3: çekişmeye
0: Değil
3: ya
0: mi?
3: da
0: Daha
3: daha
0: açık.
3: korumaya döndüğü için
1: Ne geleceğini
3: doğaçlamaya çok,
1: bilemiyor
3: aynen,
1: olabiliyoruz
3: çok
1: bazen.
0: müsait. Peki temsil sırasında seyircinin tepkisi oyun değiştirdi mi? Mesela benim geldiğim akşam geç kalan bir seyirci vardı. Aşağıdan ısrarla zili çalıyor.
1: Ona buradan sevgiler.
2: Şöyle tabii ki değiştiriyor. Şimdi bir evin içinde oynadığımız için ve giriş kapısı oyuna dahil olduğu için, evet, seyirci giriş kapısını görebileceği şekilde konumlandığı için süre bittik. Yani başlama saati gelince bir kimseyi içeri alamama durumumuz tabii, var.
0: Ki onu da söylediniz önceden.
2: Evet evet, uyarılarımız var her yerde. Dolayısıyla geç kalan bir seyircinin zile basması, bizim apartmanın da güzelliği şu, megafonumuz sağ olsun zille beraber açılıyor ve

0: bütün konuşmalar içeriye doluyor. Biz biraz oyuna yedirmeye çalıştık. Özellikle evet, Eda bayağı çaba sarf etti o konuda ama.
1: Çok iyiydiniz.
0: Evet, bir 20 dakika hep beraber cebelleştik. Siz seyirci ve biz olarak.
1: En zor sahne hangisiydi? O an mı?
0: Zordan ziyade bitmeyecek zannettim ben. Yani o an hiç bitmeyecek. O zil biz oyunu bitirene kadar devam
1: hatta
0: edecek gibi.
1: Hatta kapıyı kırıp dalacak içeri değil mi?
0: Evet.
1: Erken başladınız.
0: Tamam. Böyle bir hissiyat oluştu maalesef.
1: Ya Nurhan gerçekten kaderci mi? Yoksa yaşadıkları onu buna mı zorladı emek? Yani senin canlandırdığın karakter mi?
0: Bence evet. Öğretisi kadercilik. Ama yaşadıkları da bence ona bir form vermiştir diye düşünüyorum. Çünkü hayallediği ve beklediği şeyler başka ve bu da zaten çocuklarının yaşamları üzerinde kurduğu baskılardan ortaya çıkıyor. Yani Deniz'in hayallerini gerçekleştirmesi konusunda hem destekçi ama bir yandan da çok uçma, hayal kırıklığına uğrayacaksın korkusu da sürekli baskıladığı. Ailenin baş kaldırışlarını bir şekilde aşağı çekmeye çalıştığı bir noktası var. Bu bence kendi yaşanmışlıkları üzerinden bir durum ama bence öğretisi de kadercilik yaşı ve konumu itibariyle.
1: Kader ve seçim arasında nasıl bir ilişki kuruyor Nurhan?
0: Kader ve seçim arasında nasıl bir ilişki kuruyor? Bence seçebilirim ama seçtiğim her zaman gerçekleşmeyebilir. Çünkü kendi yaşanmışlığı bunun üzerine.
1: Bu ana kız ilişkisi neden hala bu kadar güncel?
0: Çünkü hala anne ve kızız.
2: Evet.
0: Doğurganlık devam ettiği sürece bu devam edecek. Ben de bir kız annesiyim ve yaşı küçük olmasına rağmen benzer şeyleri yaşıyorum şu anda. Ve şimdi geleceğimi de bu oyunda görüyorum. Kızlarla beraber. Bu çok evrensel bir konu bence.
1: Peki Nihan, bu hikayeyi bugünün Türkiye'sine taşırken bir şeyleri değiştirdin mi metinde?
2: Değiştirdim.
1: Neler mesela?
2: Yazıldığında Paul Zindel'ın kendi annesini anlattığını öğrenmiştim. Bunu biraz o dönemdeki biraz şimdi kadın hareketi de değişti, kadına bakış da değişti. Oradaki karakterler daha mesela işte Deniz'in oynadığı karakter daha edilgen, daha çekingen, daha içine kapanıktı. Biz onu daha güçlü bir karaktere çevirdik. Yani evet, bu kadar hani ailenin omurgası bir yandan, evet hani bilimsel çalışmalar tabii, falan yapıyor.
1: DNA üzerine çalışıyor.
2: Evet, hani orada o karakteri daha pasif bir yerden yazmıştı. Daha acı çekmeye müsait bir yerden yazmıştı. Biz biraz daha ayakları yere sağlam basan bir tarafa çektik. Nurhan karakteri için çok dikkatli hareket etmek istedim. Çünkü çok sevmiyorum. Yani anne eleştirisini sevmiyorum. Annelik eleştirisini toplumun bir kadını anne olmak üzerinden iyi anne kötü anne olarak eleştirmesini sevmiyorum. İnsan olarak bakılmasını istedim ben. Nurhan daha keskindi. Beatrice karakteri oyunda, orijinalde çok daha keskin, çok daha acımasız hareketler yapıyordu. Onları biraz törpüledik. Biz Nurhan'ın biraz daha insan tarafını, arka tarafını çıkarmaya çalıştık. Evet, yani evet böyle davranıyor. Çünkü böyle şeyler yaşamış, çünkü böyle hayalleri var. Biraz daha onun altını çizmek istedik. Tavşan metaforu yine aynı şekilde. Oyunda bir tavşan var. Normalde işte orijinal oyunda çok...
1: Kafesin içinde getirdiniz odaya.
2: Evet, evet. O orijinal oyunda mesela anne onu gerçekten aslında sapasağlam bir tavşanken öldürüyor. Bir şeyle zehirleyerek öldürüyor. Biz onu biraz daha DNA deneyleriyle bağlayarak aslında tavşanın da hani acı çektiği bir yerden Nurhan'ın acısına bağladık o tavşanı ve öyle çok bir yerden götürdü. Daha biraz da sosyolojik katman olarak da işte İstanbul 2026 Cihangir Türkiye'sine doğru üç kadını getirdim.
1: Harika. Şimdi bu kadınlardan kadınlara, yani annelerden kızlara aktarılan yaraları konuşacağız ama önce bir Dilek Türkan'dan bir şarkı dinleyelim mi? Mazi kalbimde bir yaradır. Bu Necip Celal Andel yapmış müziğini. Sözleri Necdet Rüştü Efe yazmış. 1928'de yapılmış bu eser. Seyhan Hanım 1932'de taş plağı kaydetmiş. İlk Türk tangosu olarak, yani sözü müziği Türklere ait ilk Türk tangosu diye de biliniyor. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o batılılaşma çabasının simge eserlerinden biri. Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Mazi kalbimde bir yaradır.

0: Dilek Türkan ve İnce Saz grubundan bir eski tango dinledik. Mazi kalbimde bir yaradır. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında canlı yayında Alan Cihangir'den Emek Targan Gürsoy, Hilal Başak, Eda Yazıcı ve yönetmen Nihan Okutucu'yla canlı yayında birlikteyiz. Dün akşam 5. kez sahneledikleri DNA oyununu, işte Beyoğlu'nu konuşuyoruz. Bu program şarkıdan önce dedim ya, bu kadınlardan kadınlara aktarılan yaralar. Yani oyunda erkekler sahnede yok ama etkileri her yerde hissediliyordu. Sizce hani oyunun görünmeyen baş karakterleri erkekler mi?
1: Hayır.
2: Hayır.
1: Hayır. Etken olarak evet ama.
0: Evet.
3: Edilgen olduğumuzu da kabul etmiyorum.
2: Ben tamam. Ben şöyle peki. Bir şey cevap vermek istiyorum buna. Şöyle bir etkisi var bence. Kız çocuklarının üzerinde babanın çok büyük etkisi vardır. İlk erkek prototipi olduğu için Nura'nın babasıyla olan paylaşımları ve hatırlamaları onun üzerine. Bence Deniz karakterinde de bunu çok net gördüğümüz, altını çizdiğimiz bir yer var. Bir tek bence erkeklerin etkisi oradan, yani karakterlerin duygusal dönüşümlerinden hissediliyor.
0: Nura'nın sertliği aslında hani sevgisinin başka bir biçimi olabilir mi?
2: Evet, çünkü bir anne olarak bence Nuran çocuklarını çok seviyor ama bazen hayat o kadar zorlaşır ki çocuklarına bile yer açamadın, tahammül edemediğin bir noktaya gelirsin. Nuran tam da bence bunu yaşıyor.
0: Yani bu anneden kıza geçen şey sadece genler midir?
2: Değil tabii
0: yani
2: ki.
0: Yani kuşaktan kuşağa aktarılan yaralar.
2: Tabii
0: var,
2: ki yani sonuçta hani bilimsel tarafından bakarsak da anneden çocuğa geçen en önemli, en kıymetli şey mitokondri. O da bilginin aktarımı zaten. Bilginin aktarımı demek aynı zamanda deneyimin aktarımı da demek olduğu için sadece DNA değil, bence birçok şeyi bir arada taşıdığı, özellikle kız çocuklarında doğurganlığı da aktardığı için birçok şeyi bir arada taşıdığı ve oyunda da bunun izlerini gördüğümüz bir noktadayız.
0: Alan Cihangir yeni bir grup değil mi? Bu DNA'nın 5. oyunu dün akşam evet. Sahnelediniz. Peki bu kadın seyirciler nasıl tepki veriyor oyuna? Sonradan konuşuyorsunuz değil mi?
2: Yani şöyle, genelde Nuran'dan nefret ediyorlar. Kimisi dövmek istiyor.
0: Ciddi misin?
2: Evet, çok güzel oynadınız ama sizden nefret ettim diyen oldu.
1: Ya orada şey, biraz aslında üç karakterle de empati kurabiliyor bence seyirci ama tabii şey, insanın kendi içindeki o tırnak içinde karanlık ya da gölge olarak gördüğü tarafları temsil eden bir yer aslında Nuran. Aslında hepimizin içinde Nuranlar var yani. Bütün kadınların bir yerde artık hani dayanamadığı ve zorlandığı yerler var çocuk yetiştirirken ya da hayatın kendi içinde. Onlara verilen tepkileri Nuran çok daha filtresiz veriyor. Belki de filtresiz kalsak biz de Nuranlara dönüşeceğiz ama o empatiyi kurmak seyirci için biraz, o farkındalık hali biraz zor oluyor. Biraz zaman gerektiriyor. O yüzden genelde öfke olarak döndü şu ana kadar.
0: Bu oyun, DNA oyunu hangi yaraları görünür kılıyor?
2: Kızlar,
0: sizler.
1: Deniz karakteriyle ilgili biraz daha umudu taşıyan bir yerden, daha duygusal bir yerden taşıyor benim karakterim.
0: Senden devam edeyim o zaman. Bu işte oyunun en güçlü metaforu senin DNA deneylerin, tamam mı? Aynı tohum, aynı deney ama farklı sonuçlar. Neden çiçeklerle ilgileniyor Deniz?
1: Deniz DNA deneyleri yapan bir karakter. Bence zaten kendi içinde çözmeye çalıştığı şey de bu biraz, işte anne kardeş çatışmasıyla ilgili. Kontrol edemediği bir dünyanın içinde kontrol edebildiği bir küçük bir alan bulmuş olması aslında onun için önemli. Yani ilişkiler karmaşık ama çiçeğin neye ihtiyacı olduğunu biliyor olmasından kaynaklı.
0: Çiçek neyi temsil ediyor oyunda?
1: Umudu dönüşümü.
0: Peki şey, hani kendi hayatını bir çiçeğe benzetmen gerekse hangi çiçek olurdu? Hepinize bu soru belki.
1: Ayçiçeği. Ayçiçeği.
0: Ne güzel.
1: Yani ne olursa olsun umuda koşuyor olmasından, evet. Güneşe dönmesinden.
0: Tamam. Bir şarkı arası daha verelim mi? Sema'dan dinleyelim mi? Fikrimin ince gülü. Muallim İsmail Hakkı Bey bestesi, yani sözleri de ona atfediliyor ama hani kimi kaynaklarda da söz yazarı bilinmiyor olarak işaret ediliyor. Acem Kürdi şarkı, Fikrimin İnce Gülü, Sema'dan dinliyoruz.

0: Bir Muallim İsmail Hakkı Bey bestesinde Sema'yı dinledik. Fikrimin İnce Gülü. Bir apartman dairesinde oyun oynamak, sorum sana Aylin. Nasıl hissettiriyor?
1: Nihan'ın en başta söylediklerine katılıyorum. O dokunun içinde olmak oyuncunun işini bir yandan gerçekten kolaylaştıran bir şey. O doğallığı bulabilmiş olmak da büyük bir şans. İtalyan sahnede oynamaktansa öyle bir fırsatımızın olması, o dokunun içinde yer alabiliyor olmak güzel bir deneyim.
0: Ama hani seyircinin nefesi...
1: Evet, alışmaya başladık ama.
0: 20
1: evet,
0: santim,
1: evet.
0: 30 santim ötenizde. Hemen evet. Yani o hata yapma korkusu oluyor mu peki?
1: Hata yapma korkusu oynadıkça alışmaya başladık seyirciye. Bence hepimiz adına bunu söyleyebilirim. Neredeydi ya? Senle bir an yaşamıştık. Sana iyi geceler Nurhan diyorum ya ve seyirciye dönük oturuyorum orada. Hatırlarsınız belki
0: evet, evet.
1: O anı. Şeyi duyuyorum en ön sırada. Böyle bir ses geliyor. Evet, onları falan dinlemek çok keyifli.
0: Doğru. Peki yani mekan aslında oyunun dördüncü oyuncusu haline geldi değil mi? Geliyor yani orada onu hissediyor.
2: Evet.
0: En azından izleyenler. Peki bu bu oyunu klasik bir sahnede oynasaydınız ne kaybolurdu Nihan, Emek ya da sizler?
3: Farklı bir oyun olurdu. Yani çok dokusu tamamen duygusu değişirdi. Farklı bir oyun olurdu diyebilirim. Kötü olur muydu? Hayır ama değişik bir oyun olur. Farklı bir şeyden bahsederdik.
0: Sen Beyoğlu'nda yaşıyorsun değil mi?
3: Evet.
0: Sizin Beyoğlu'nuz nasıl bir yer ekip olarak?
1: Ya da bizim Beyoğlu'muz eskisi gibi bir Beyoğlu değil. Ama anılarla güzel bir yer, hala daha sevdiğimiz. Evet.
0: Peki bu semtin sizi besleyen tarafı? Beyoğlu.
4: Tarihi dokuların olması beni en çok besleyen. Yani kafanı kaldırdığında işte 120 senelik bir bina görüyor olmak, o yaşanmışlığı. Ya ben araştırırım da ben. Yani apartman araştırmayı seviyorum, eski apartmanları. O güzel.
0: Sorum Nihan'la Emek'e. Kaybettiğimiz Beyoğlu ile bugünkü Beyoğlu arasında ne fark var?
2: Bence çok fark var. Yani benim çocukluğumda bildiğim Beyoğlu özgürlük demekti. Sanat demekti, eğlenmek demekti. Yani özgürce hareket edebildiğin bir kolektif yaşam demekti aslında. Bugünkü Beyoğlu artık dokusu aynen durmakla beraber enerjisi
0: değişti.
2: Ve profili çok değişti.
0: Evet.
2: O anlamda bence çok farklı maalesef. Bir gün tekrar kendi özüne dönecektir diye düşünüyorum. Tarih bunlarla evet, dolu çünkü.
0: Peki,
2: benim hissettiğim bu.
0: Beyoğlu hala sanatın merkezi olabilir mi? Hani başlangıçta anlattık. Cumhuriyet dönemi, Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'te
2: olabilir,
0: bir sanat.
2: Tabii ki
0: yine
2: olabilir.
0: Yine o günlerine dönebilecek.
2: Dönebilir. Dönebilir bence.
0: Okay. Peki şimdi oyuna geçersek. Hani DNA'yı tek kelimeyle anlatın desem. Hangi kelimeleri kullanırsınız?
4: Trajedi. Yüzleşme.
2: Aktarma.
3: Hafıza.
0: Hafıza. Güzel. Peki karakterlerinizin en büyük korkusu nedir? Yani yine Emek ya da sizler var.
4: Denizin oyuncu. Görülmek.
0: Görülmek değil mi?
4: Görülmek kesinlikle.
1: Benimkinin görülmemek bence. Fark edilmemek.
0: Anne Nurhan. En büyük korkusu.
2: Bence en büyük korkusu kendini gerçekleştiremeden bu hayattan gitmek.
0: Gitmek değil mi? Peki karakterlerinizin yine en büyük hayali ne diye sorsam?
4: Deniz'in olduğu gibi kabul edilmek diyebilirim.
0: Aylin.
1: Bu bence temelde Aylin için de böyle. Olduğu renkli kişiliğiyle, karakteriyle kabul edilmek, görüldüğünü hissetmek en büyük hayali.
0: Nura?
2: Bence gençliğinden beri hayalini kurduğu şeylere erişebilmek.
0: Peki yani seyircinin söylediği en unutamadığınız şey, yani 5 tane oyun oldu sonuçta ama çok yeni bir ekipsiniz, oyununuz da keza öyle. Seyircinin söylediği en unutamadığınız şey, seyircilerden aldığınız en ilginç tepki neydi diye sorsam?
2: Valla ben bir seyircinin işte kalkıp seni tokatlamak istedim dediği bir sahne var. Bence benim için en enteresan tepki oydu diyebilirim. Kendimi zor tuttum dedi çünkü. Artık bunu açığım ve hazırlıklıyım.
0: Çok başarılı olduğunu söyleyeyim.
2: Teşekkürler.
0: Sizi bir kez ama gerçekten öyle. Peki oyundaki en güçlü duygu neydi?
1: En güçlü duygu. O kadar duygudan duyguya sarılıyoruz ki. Sizce ne?
4: Vicdan olur mu? Vicdan belki. Şu an Nurhan'dan gidip...
3: Benim kendi bakışımı söyleyebilirim. Ben buradaki Deniz karakterinden çok etkileniyorum kişisel olarak da. Ve şeyi de görüyorum mesela gelen seyirci de bazı kadın seyircilerden de şeyi duyuyorum. Yani gitmek istedim oyundan bir an önce çıkmak istedim diyorlar. Çünkü kendi geçmişimizi ve ilişkimizi gördüm. Ve gidememe o sıkışma hali hem ailenin kendi evine sıkışmış olması. İşte Nurhan ailenin ve Deniz'in. Hem de seyircinin onların evine sıkışmış olması hissi. Biraz öyle bir durum var. Bence benim en çok etkilendiğim duygu burada umut her şeye rağmen. Umut çünkü Deniz oyunun sonunda farklı bir Deniz görüyoruz. Ve onun üzerinden bir değişim görüyoruz. Her şeye rağmen o yani umudun devam ediyor olması ve arayanı buluyor olması beni etkiliyor açıkçası.
0: Peki hikayede sizleri en çok yaralayan sahne hangisi?
4: Benim Nurhan'ın Deniz'e işte beni de mi rezil edeceksin o sahnede.
0: Ödül aldığı ödül törenindeki mi?
4: Törene gitmeden evvel müdürle konuştuktan sonra bana yani benim o ödülü alıp alamayacağımla ilgilenmeden kendine dönüp kendiyle ilgili şeyleri düşünüyor olması çok üzülüyorum Deniz'e. Yani
0: size Aylin.
1: Benim için Pit'in ölümü birinci aklıma gelen bu.
0: Tavşanımız.
2: Benim için de aslında Nurhan'ın ödül törenine her şeye rağmen gitmeye karar verip de yani aslında gitmediği andan ziyade içeri girdiği o spoiler gibi olacak ama kıyafetiyle beraber o hali çok acınası ve üzülesi geliyor bana.
0: Peki şey bugünün Beyoğlu'sunda bu hikaye neden anlamlı?
3: Nihal. Çünkü ben Beyoğlu'nu negatif düşünmüyorum açıkçası. Benim biraz da sosyolog kimliğim de var. Şöyle bakıyorum. Yani burası şehrin merkezi aslında. Nereden baksanız Türkiye'nin de bir kültür merkezi. Yani Taksim Beyoğlu çok eski bir yer. Ve ben burada hala kozmopolit yapının olmasını oyuncuyu ve sanatçıyı besleyen bir durum yarattığını düşünüyorum. Çok fazla kozmopolit, her çeşit insan görebiliyorsunuz, her kültürden, her yaştan, her üretimden, yani esnaftan sanatçıya çok fazla insan görebiliyorsunuz. Ve evet, çok ağır bir yandan, yani enerji çok ağır, onlarla yaşamak ve ilişki kurmak çok ağır. Hele ki ben bir de yalnızlığı seven de bir insanım ama ne olursa olsun sanatçı olarak biraz böyle hani tam beslenmek istiyorum dediğinizde sizi besleyebilecek çok fazla alanı var. O yüzden ben Beyoğlu'nun kültür merkezi olduğunu hala düşünüyorum. Nereden baktığımıza bağlı. Belki üretim biraz daha Kadıköy'e kaydı ama.
0: Ana caddeyi görmeyelim bence. Arka sokakları da var Beyoğlu'nun
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet. Yani onları hissetmeye devam. Yani bu bir dönemdir. Bu bir dönemdir. Geçecektir muhtemelen. Bir sürü de dönem geçmiştir ama orası o yapılar ve kültür sabit kalacak bence.
0: Tabii bu günün Türkiye'sinde zor bir soru da Alan Cihangir'i 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz diye sorayım yine de.
3: Hayal ediyorsunuz nerede dersiniz.
0: Hayal evet öyle diyorum. Öyle, tamam.
3: Yani bir takım böyle ekonomik ve siyasi gerçeklerden bağımsız hayalim şu. Gençlerin özellikle genç sanatçıların kendine yer bulamamış ve ifade etmekte kendini zorlanan sanatçıların komünal bir topluluk olarak orada özgürce üretim yaptıkları güvenli bir alan olarak. Tabii. Güvenden kastım şey değil yani dışarıdan gelecek etkiler
0: tabii,
3: değil.
0: Tabii.
3: Kendilerini ortaya koyabilecek. O güveni verebilecek bir alan yaratmak. 10 sene sonra böyle bir üretim alanı olursa.
0: Yani bir de şimdi bağımsız bir kurumsunuz. Hiçbir sermayeden destek almıyorsunuz. Yani tamamen kendi gücünüzle. Bağımsız sanat üretmek nasıl yürütüyorsunuz günümüz koşullarında?
2: Aslında zor yürütüyoruz. İşin açıkçası.
0: Var,
2: tabii bir sürü sorumluluğu tabii, var.
0: Vergi ödüyorsunuz.
2: Tabii ki. Şöyle yani bir yandan bizim üretme isteği ve açlığımız diyeyim ve kendimizi üretecek Nihan'ın bahsettiği güvenli alan olma hali bizi buna biraz aslında zorluyor. Ve bunun içerisinde bu yapıyı tutmak için şu an çaba sarf ediyoruz. Bu çatıyı tutmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çatının içinde bizimle beraber işte Nihan'ın demin bahsettiği Art Crowd İstanbul var. O sergilerini, premium sergilerini yapacak. Yapıyor. Ve işte tiyatroyla da işbirliği içerisinde disiplinler arası bir şey yapıyor. Biz bir yandan tiyatro yapıyoruz. Bir yandan Alan Cihangir'in yine yapacağı bir sürü projeler var. Bunların hepsini totalde bir araya toplayıp Nihan'ın hayal ettiği noktaya getirmek için için ayakta tutup mücadele ediyoruz.
3: Büyük bir mücadele veriyoruz. Doğru, çok büyük bir mücadele. Doğru.
0: Bir taraftan da bir özgürlük getiriyor değil mi?
3: Ya tabii ki.
0: Sermayeden bağımsız olmak.
3: Tabii ki.
0: Her türlü zorluğa rağmen.
3: Ya şey var ya, Virginia Woolf'un kadınlar için kendine ait bir oda. Aslında bu sanatçılar için de kendine ait bir alan. Yani o biraz alan öyle bir alan. Yani bir küçük de olsa bir alan, büyük bir lüks şu zamanda. O lüksü de elimizde tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
0: Peki bu DNA oyununuz ne kadar sahnede kalacak?
4: Sonsuza kadar.
0: Başka oyun? Tamam. Güzel, süper.
3: Seyirciyle buluştuğu noktada bizim tabii ki en büyük hayalimiz oyuncular ve tiyatro ekibi olarak
0: sürebildiği kadar sürmesi.
3: Keşke öyle senelerce oynasak. Niyetimiz o. Çabamız o yönde. Yeni üretimler de olacak. Onları da hayalliyoruz ama şimdi bütün gücümüzü buraya yatırdığımız için biraz onlar gelecek projesi gibi kaldı.
0: Doğru. Peki bu küçük tiyatrolar gelecekte daha önemli hale gelir mi sizce?
2: Kesinlikle bence.
3: Bence geliyor galiba.
2: Zaten geldi de pandemi sonrası geldi.
3: Geliyor galiba. Evet.
0: Peki bu dijital çağda tiyatro neden hala gerekli? Gözler telefonda. Oyunda bile bazen sizleri izlerken bir taraftan.
3: Öyle bir şey var gerçekten. Seyirci telefondan bağımsızlaşamıyor. Yani o kızmaktan ziyade yine anlamaya çalıştığım bir durum benim açıkçası o. Çünkü o kadar artık alışmışız ki sanırım. Hani bu her zaman söylenen şey. Dikkat çok hızlı dağılıyor çağda. 75 dakika bir şeye bakıyor olmak belki de korkutuyor seyirciyi. Belki hani bir şeyle yüzleşme fikrinden de. Çünkü zor bir zamandan geçiyoruz. İnsanlar bir şeylerle yüzleşmekten de kaçıyorlar. Haklı olarak hayat zaten zor. O yüzden bir telefon bağımlılığı var. Dijital çağda sorusuna gelince bence çok daha kıymetli çünkü her şey dijitalleştiği için samimiyetin daha çok ihtiyaç duyulduğu bir alan olduğu ortaya çıkmaya başladı. Zaten tiyatro seyircisinin artışı da bana sorarsanız öyle bir bu yönde gidiyor.
2: Bence biraz şöyle olabilir mi? Yani geçmiş zamanda zaten çok fazla mahallecilik, komşuculuk, akrabacılık gibi face to face yaşamlarımız zaten çok yoğundu. O zaman sinema dijitalde kaldığı için daha çok ilgi çekiyordu. İnsanın yalnızlaşmaya ihtiyacı vardı. Şimdi tam tersi çok yalnızız ve face to face şeyler yaşamak istiyoruz. Evet, ve tiyatroda bunu besleyen çok büyük bir alan bence.
0: Doğru. Bir de tabii bir ekip var arkada değil mi? Onları da anmadan geçmeyelim.
3: Tabii.
0: Sizlerden ibaret değil. Üç oyuncu ve yönetmen burada kimler var mesela? Işık tasarımını kim yapıyor? Çok güzeldi bence.
3: Ziya Kasapoğlu ışık tasarımımızı yaptı. Ali Demiral şu anda onu yürütüyor. Bütün tekniğimizden Ali sorumlu. Ziya görüntü yönetmeni, bağımsız film görüntü yönetmenidir. İyidir. Sağ olsun. Geldi ve çok hemen böyle güzelce yaptı.
0: Reji asistanı var değil mi?
3: Nesrin Yari, evet. O da bizim böyle arkamızı sürekli toplayan gizli kahramanımız. Oyunun gizli
0: sahne kahramanı. Tasarımı da çok iyiydi. Kim acaba?
3: Nihal tasarımını ben yaptım.
2: bir yandan da afiş tasarımımız var, Sude Bol. Onu da anmadan geçemeyeceğim. Ve dramaturgumuz İlke Melikoğlu var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz emekleri için.
0: Peki Babil'den sonra dinleyicileri sizi nereden takip edebilir? Sosyal medya şeyinizi verelim mi hemen? Instagram.
4: Hesabımızın adını söyleyin o zaman hocam.
0: Evet.
3: Alan Cihangirert Instagram hesabından takip edebilirler bizi şu an.
0: Haftada kaç seans yapıyorsunuz DNA oyununu?
3: DNA şu anda haftada bir. Son iki oyunumuz kaldı bu sezon için.
0: Sonra yaz gelecek.
3: 12 ve 19 Haziran'da olacak. Sonra yaz gelecek. Yazın bir herhangi bir festival olmadığı sürece bir tık ara verip sonra tekrardan sezonda devam edeceğiz.
0: Sizlerle muhabbet çok güzeldi. Programın sonuna geldik.
3: Çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
0: Davetimi kırmayıp katıldığınız programa çok teşekkür ediyorum.
4: Biz teşekkür ederiz.
0: Alan Cihangir'in yolu açık olsun.
3: Çok sağ olun.
0: Program destekçim, sevgili arkadaşım Çiğdem Yalçın'a ve hocam, gezgin, yazar, fotoğraf sanatçısı abim Özcan Yurdalan'a çok teşekkür ediyorum. Yayın masasında yayını sizlere her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Andre Grisku ulaştırdı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Haftaya 15-16 Haziran işçi eylemlerinin yıl dönümünü ve 2026 Kemal Türkler yılını emek tarihi üzerine araştırmalar yapan yazar arkadaşım Zafer Aydın'la konuşacağız. Programda emek şarkıları dinleyeceğiz. Biraz sonra programcılarımız Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya Hakikatin Hikayesi programıyla mikrofonu bizden devralacaklar. Radyonuzun başından ayrılmayın, Apaçık Radyo'da kalın. Babil'den sonrayı Blue Sky Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ve Babil'den sonra.mixcloud.com arşiv sayfasından ulaşabilirsiniz. Babil'den sonrayı çok sevdiğimiz bir kent ozanından Güler Özince'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatıyoruz. Son yıllarda Türkiye'de bağımsız müzik sahnesinden çıkıp geniş kitlelere ulaşan en samimi akustik pop işlerden biri. Şarkının milyonlarca kez dinlenmesi de tesadüf değil. Çünkü hem gündelik dile yaslanıyor hem de duygusal olarak çok tanıdık bir yere dokunuyor. Bu yüzden ben şarkıyı bir pop şarkısından çok 2010'ların kentli folk anlatılarından biri olarak görüyorum. Merkür Retrosu ilk dinleyişte tatlı, akustik bir ayrılık şarkısı gibi görünse de altında modern şehri insanının yalnızlığı, ilişki yorgunluğu ve anlam arayışı yatıyor. Şarkının başarısı tam da burada. Karmaşık duyguları son derece sade bir dille anlatabilmesinde. Şarkıda ironi ve hüzün bir arada, ince bir mizah var. Dinlerken gülümsüyorsunuz ama aynı zamanda bir kaybı hissediyorsunuz. Bu ikili duygu Türkiye'de çok sevilen bir damar. Güler Özince de bunu güncel bir dille yapıyor şarkısında. Şarkı ne çok yavaş ne çok hızlı, tam bir yürüyüş temposunda. İşte şehirde kulaklıkla yürürken dinlemeye uygun. Bu da modern folk pop estetiğinin önemli özelliklerinden biri bana göre. Şarkının en güçlü taraflarından biri gündelik dili kullanması, az önce de dediğim gibi. Yani Türk popunda sıkça görülen büyük laflar, destansı, aşk anlatıları, abartılı metaforlar yerine günlük konuşma dilini tercih etmiş sanatçı. Bu yüzden insanlar ben de böyle hissediyorum diyebiliyor şarkıyı dinlerken. Şarkı dinleyiciyi etkilemeye çalışmıyor. Onun yanında oturuyor. Şarkı genç kuşakla da bağ kurdu. Çünkü bugün ilişkileri çoğu zaman uzun mesafeli, dijital, belirsiz, yarım kalmış ilişkiler. Eskiden ayrılıkların net sebepleri vardı. Şimdi ise insanlar çoğu zaman ne oldu da bitti sorusuna cevap bulamıyor. Merkür Retrosu tam da bu belirsizliği anlatıyor. Bir suçlu yok, bir açıklama yok. Sadece kaybolmuş bir yakınlık var. Bir insan gider, ardında kalan kişi bunun nedenini anlamaya çalışır. Eskiden buna kader derdik yaşıtlarım. Bugün ise Merkür Retrosu deniyor. Yani gençler böyle tanımlıyor. Belki de şarkının milyonlarca insana ulaşmasının sebebi budur. Modern bir kavram kullanıyor ama anlattığı duygu yüzlerce yıllık bir duygu. Güler Özince'den dinliyoruz Merkür Retrosu. Ben Ercüment Gürçay, konuklarım Emek Targan Gürsoy, Nihan Okutucu, Hilal Başak ve Eda Yazıcı. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey görünürce olsun. Esen kalın.
3: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Teşekkürler.

0: Teşekkürler, çok sağ olun.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çiğdem Yalçın ve Özcan Yurdalan'a teşekkür ederiz.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mukadder Noa'ya teşekkür ederiz.
3: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi programında yine birlikteyiz ve geçen haftadan devam ediyoruz. Bir hafta sonra yine Çağlar Fidan ve Namık Sinan Turan hocamla birlikteyiz. Geçen hafta Çağlar Fidan'ın iletişim yayınlarından yayınlanan Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası, Osmanlı İstanbul'unda Kahvehanenin Müziği ve Sosyal Topografyası kitabı üzerine konuştuk ve o vesileyle Osmanlı İstanbul'unda kahvehanelerin ortaya çıkışı, kahvehanelere giden gelenlerin müdavim profillerinin dönüşümü ve Osmanlı kahvehanelerindeki müzik kültüründe bu müzik kültürünün dönüşümü üzerine biraz sohbet ettik. Biraz da Çağlar Fidan'ın güzel sesini dinleme fırsatı bulduk. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Evet, geçen hafta tanıttım, dinleyenler ve müdavimlerimiz bileceklerdir ama yine Çağlar Fidan, bu kitabın yazarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu ve o zamandan beri bu müzik tarihiyle iştigal ediyor ve şu anda da TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı ve kanun çalıyor. Geçen hafta olduğu gibi bugün de birkaç kuple kendi yeteneğini dinleme şansına erişeceğiz. Tabii. Namık Sinan Turan hocam da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde sözüne ettiğimiz kitabın danışmanlarından, çünkü bu bir teze dayanıyor. Yine bugün geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık 19. yüzyıldayız. Kahvehanelerin dönüşümü ve artık kahvehanelerde icra edilen müziklerin ve müzik performanslarının türleri üzerine biraz konuşmaya başlayacağız.
2: Tabii
1: ve sözü Çağlar'a veriyoruz.
2: Tabii ki. Ya bizim 19. yüzyılla ilgili şansımız aslında geçen programda da bahsettiğim gibi bazı yazarlara dayanıyor. Ahmet Rasim Bey, Reşat Ekrem Koçu, Sermet Muhtar Alus, Osman Cemal Kaygılı.
1: Çok önemli isimler.
2: Çok önemli isimler. Özellikle yani Reşat Ekrem Koçu İstanbul'un yani suyunu sıkmış derim hep yani sanki. Özellikle yarattığı, daha doğrusu derlediği, yayını hazırladığı, evet, şehrin kütüğünü hazırladığı İstanbul Ansiklopedisi özelinde söyleyebiliriz bunu. Şimdi 19. yüzyılda dediğim gibi daha fazla kaynağa sahibiz. O dönemdeki aslında yazın faaliyetlerinin de tabii ki artmasının da bunda çok büyük emeği var, rolü var. Şimdi 19. yüzyılın başlarında işte bir kırılma noktası var. 1826 Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi. Geçen programda da konuştuğumuz gibi kahvehanelerle Yeniçeri Ocağı çok özdeşleşmişti birbirleriyle. Biraz da hem Yeniçeri Ocağı'ndan kaynaklı kahvehaneler de aslında çoğu zaman birer politik mekanlar olarak görülüyordu ve dolayısıyla tehlikeli olarak da addediliyordu.
1: Evet, çünkü o Yeniçeriler, bilmeyenler için söyleyelim, özellikle Osmanlı klasik düzeni dönüştükten sonra Osmanlı'da 18. 17. yüzyıllarda ayan sınıfı, ilmiye sınıfının yükselişiyle beraber onlarla ittifak eden ve aslında sultanı ve hanedanı da sınırlandıran önemli bir güç olacak Yeniçeriler siyasal sistem içerisinde ve aynı zamanda geçen hafta da biraz değinmiştik, esnaflaşacaklar ve aslında halka da bir noktada yakınlaşacaklar vesaire. Onun için sosyal mücadeleler içerisinde vesaire çok önemli yerleri olacak. Bundan dolayı da bir kamusal mekan olarak kahvehanelerle özdeşleşmeleri de aslında eşyanın tabiatı gereğiydi.
2: Tabii ki, kesinlikle öyle. Hatta kimi zaman şöyle, bazı Yeniçeri ortalarının yani Yeniçeri bölüklerinin merkezi bir kahvehane idi Osmanlı döneminde. Ocağın lağvedilmesinden önce. 1826'da Ocak lağvedildikten sonra, kaldırıldıktan sonra hem bir Yeniçeri takibatının da başladığını biliyoruz. Onun yanı sıra bir kahvehane yıkımları da söz konusu. İşte o dönemde gelen bir Polonyalı bir seyyah var, Potoçki diye. O mesela şey diyor, yani daha önce duyduğumuz veya okuduğumuz o büyük İstanbul kahvehanelerinden eser yok. Yeniçeri Ocağı kapanıyor, işte kahvehaneler yıkılıyor vesaire. Sonra 1800'lerin ortalarında, yani ocak kaldırıldıktan 20-30 yıl sonra bir mekan türü ortaya çıkıyor. Bu mekanın adı da kıraathane. Kıraathane de Arapça kıraat etmekten, okumaktan geliyor. Aslında bu mekanlarda bulunma motivasyonu bir şeyler okumak. Bir şeyler içmekten ziyade bir şeyler okumak. İşte bu şey gazete olabilir, mecmua olabilir, dergi olabilir vesaire. 1857'de ilk kıraathane açılıyor. Sarafim Efendi adında bir Ermeni tarafından Beyazıt'ta Okçular Başı'nda Reşit Paşa Türbesi'nin karşısında açılıyor. Ve kıraathanelerin müşterileri aslında tıpkı o ilk İstanbul kahvehanelerinde olduğu gibi, o Halepli Hakem ve Şanlı Şems'in açtığı ilk İstanbul kahvehanelerinde olduğu gibi okuryazar tabaka. Çünkü buraya insanlar dediğim gibi bir şeyler okumaya geliyorlar. Onun yanında bir şeyler tüketiyorlar. Aynı zamanda Sarrafim Efendi'nin kıraathanesi, Kıraathane-i Osmani diye de geçiyor. Osmanlı kıraathanesi diye de geçiyor. Aynı zamanda bir yayın evi faaliyeti de sürdürüyor. Yani kıraathanenin alt katında bir basım evi var. Ve orada kitaplar da basıyor. Yazmalar da basıyor. Dediğim gibi kıraathanelerin müşterileri okuryazar tabaka. Burada belki bahsedilmesi gereken bir şey var. O da kıraathanelerin daha çok yoğunlaştığı bölge olan Divan Yolu, Beyazıt,
1: Çemberlitaş,
2: ve tabii ki direkler arası Şehzadebaşı bölgesi, Bezneciler bölgesi. Evet, çünkü 1800'lerin özellikle ikinci çeyreğinden itibaren Osmanlı döneminde başlayan o bürokratik reformlar, o kurumların özellikle Divan Yolu bölgesinde yoğunlaşması, aynı zamanda bir kıraathane müşteri, belki de kıraathane aslında bu yüzden doğdu. Çünkü kıraathanelerin müşterileri o bürokratik kurumlarda çalışan memurlardı daha çok. Ve tabii ki dönemin şairleri, yazarları vesaire. Belki Sinan Hoca hani buradaki o bürokratik gelişimle ilgili bir şeyler söylemek istedim.
3: Aslında bu bahsettiğin yapısal dönüşüm çok önemli müşteri profili açısından da. Çünkü yani Carter Finn Day'in işaret ettiği gibi Tanzimat ve hemen öncesinde başlayan o reformlar dönemiyle modern bürokrasinin yükselişi söz konusu olacak. İşte nezaretler sistemine geçiş, harciye nezareti gibi, dahiliye nezareti gibi bir takım yeni bürokratik örgütlenmeler ve bunlar yeni bir modern bürokrat tipi ortaya çıkaracak. Bunların dünya görüşü biraz daha batıya yakın. İşte çoğu belki tercüme odasından yetişmiş gençlerden oluşan. O eski kalem efendisinin yerine yeni bir bürokrat tipi ortaya çıkmış olacak. Onun dünyası, okuduğu metinler, efendime söyleyeyim dinlediği müzikler değil mi? Daha çeşitlenecek, katıldığı sosyalleştiği muhitler de çeşitlenecek ama kahvehane bu alanda hep bir merkez olma özelliğini sürdürecek.
2: Evet, evet.
1: Bugün tabii Beyazıt vesaire Sultanahmet Divan Yolu derken bugünkü günümüzdeki İstanbul'u düşünmesin dinleyicilerimiz.
3: Tabii.
1: Mesela İstanbul'da Beyazıt Meydanı dediğimiz yerde Mustafa Reşit Paşa Türbesi'nin bugün karşısı boş tabii orada. Tramvay yolu geçiyor. Oysa ki Beyazıt Meydanı'nın önemli bir kısmında ahşap binalar vardı. Kahvehaneler
3: konaklı.
1: Bu binaların konakların altlarında yer alıyordu. Önemli lokantalar vardı müdavimlerinin olduğu. Aynen Sultanahmet ya da daha doğru ifadeyle Ayasofya Meydanı'nda da bu bugün boş olan meydan olan yerde bir mahallenin olduğu
3: olmaz.
1: Gibi. Bundan dolayı yine direkler arası da çok daha dar bir sokak olarak tiyatronun da özellikle merkezi olan bir mahalldi. Ferah Tiyatrosu ki Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar yetişiyor. Bugün Veznecilerde ne yazık ki bir ayakkabı dükkanı. Mahir Polat da seçimi, en son seçim, genel seçimlerde Fatih Belediye Başkanı adayınken orayı ziyaret edip söylemişti buranın nasıl aslında kültürel bir merkez olduğunu. Böyle bir dünya olduğunu söyleyelim ve oradan geçelim.
2: Kıraathanelerin müşteri yapısının daha çok memurlar ve okuryazar tabaka üzerine olduğunu söyledik ve ilk kıraathanede bu arada bir müzik performansı olup olmadığını bilmiyoruz. Daha doğrusu yok gibi duruyor. Ama 1870'lerden 80'lerden itibaren farklı kıraathaneler açılmaya başlıyor. Onlardan en önemlilerinden birisi Fevziye Kıraathanesi Şehzadebaşı'nda. Onun dışında Divan Yolu'nda Arif'in kıraathanesi var. Alyanak Mehmet Efendi'nin kıraathanesi var. Buralarda artık yavaş yavaş müzik performanslarıyla karşılaşmaya başlıyoruz. Ama Sarrafim Efendi müzik performansına çok geç başlıyor. Mesela o da aslında etkinlikler yapıyor ama yaptığı mesela şey yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir yarışma gibi bir şey yapıyor veya bir çekiliş gibi. Mesela çekilişli kitap dağıtıyor veya işte ama 1900'lerin başlarında orada da bir müzik performansı olduğunu biliyoruz. Sarrafim Kıraathanesi'nde. Kıraathanelerde icra edilen müzik ise tabii ki o memurların yani Divan Yolu çevresindeki çalışan o kurumlarda çalışan memurların müzik zevkleri aslında. Yani oradaki memurlar müzik zevklerini kıraathanelere taşımış veya çekmiş olmuşlar. Ve tabii o müzik türünden de bahsetmek gerekir. O müzik türü o dönemde ince saz müziği diye adlandırılıyor. O müziği icra eden gruplara ince saz heyeti adı veriliyor. Bugün aslında adına Türk sanat müziği denilen müziğin dallandığı köklerden birisi. Evet. Yani 19. yüzyıldaki hali, versiyonu diyebiliriz buna. Evet. Bu müzik nasıl bir müzik? Bestecileri anonim değil bir kere. Çoğunlukla anonim değil. Yani ve 16. yüzyıla, 15. yüzyıla kadar bestecileri götürülebiliyor. Yani biz Fevziye Kıraathanesi'nde mesela çalınan bir performansta icra edilen eserlerden işte mesela birisi bunu bize Rauf Yekta Bey veriyor. Rauf Yekta Bey de bir müzikolog 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılda yaşamış birisi. Fevziye Kıraathanesi'ne gidiyor 1899 yılında. Orada dinlediği bir performansı bir yazısına konu ediyor. Orada işte İnce Saz Heyeti'nin verdiği icra ettiği eserlerden birisi 16. yüzyılda olabiliyor mesela. Evet. Yani bir geleneksel bir silsile söz konusu. Onun dışında bu müziğin sözlü eserlerine baktığımızda çok fazla Arapça ve Farsça tamlamayla karşılaşabiliriz. Ve kullanılan enstrümanlar da kanun, ud, keman, lavta, tambur gibi enstrümanlar. Ve şöyle bir ilginç de bir şey var. O dönemde bu kıraathanelerde müzik icra eden İnsanların da aslında tıpkı kıraathane müşterileri gibi yani o memurlar gibi tanıtılması söz konusu. Hı. Nasıl? Mesela Selim Nusret'in bir şeyinde geçiyor bu. Bir oyun metninde geçiyor. İşte Göksu'ya galiba bir seyre gidiyorlar. Kayık gezisine gidiyorlar. Orada böyle çeşitli kayıklarda da müzisyenler var. İşte atıyorum Trabzonlular da müzik yapıyor vesaire falan. Onlar tabii ki böyle Karadenizli gibi kıyafetler giymişler. Ama mesela İnce Saz Heyeti memurlar gibi giyiniyorlar. Hmm. Tıpkı katipler gibi giyiniyorlar. Hmm. Konserlerde de öyle. Kıraathanedeki konserlerde de öyle. İşte kravatla ve şık bir şekilde tıpkı Baba Ali memurları gibi, bürokratları gibi giyiniyorlar. Böyle bir fark var.
3: Ayengini bozmak istemiyorum ama yok. Mesela Cemil Bey de aslında bir bürokrat değil mi? Yani memuriyeti var.
2: Çoğu tabii. Öyle. Yani
3: Cemil Bey. Tamburi Cemil Bey.
2: Evet. Ya o dönemde bir bu kısmı müziğin içinde, evet, o dönemde bu müziğin bir kere müziğin üreticileri, bestecileri zaten çoğunlukla bürokratlar. Besteci olmayan, icracı olanlar da bürokrat gibi tanıtılan insanlar. Hı-hı. Yani işte mesela Hanende Karakaş diye birisi var. O dönemde çok meşhur bir Hanende solist. Kıraathanelerde icra yapan bir solist. Ondan mesela tıpkı Baba Ali Efendisi gibi giyinen diye bahsediliyor. Bunun gibi birçok örnek var. Tabii bunun bir de kontrastı var bu mekanların. Hı. Aynı yıllarda ortaya çıkan bir mekan. Bunun da adı Semai Kahvehaneleri.
1: Evet, kitapta bayağı ayrıntılı anlatıyorsun.
2: Evet, yani. Evet, çünkü orayla ilgili de çok fazla elimizde done var. Onun da tekrar söylediğim gibi Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi. En büyük kaynaklardan birisi, menbaalardan birisi. Ve özellikle ansiklopedideki yazarlardan birisi Vasıf Hiç, Üsküdarlı Vasıf Hoca. Hı hı. Reşat Ekrem Koç'un da çok yakın bir dostu kendisi. O bize İstanbul'un, 19. yüzyıl İstanbul'un ve 20. yüzyılın başlarındaki İstanbul'un tulumbacı dünyasıyla ilgili çok şey veriyor. Tulumbacıları söyledim çünkü Semai Kahvehanelerini var eden toplumsal tabakanın en önemli unsuru tulumbacılar.
1: 18. yüzyılda Yeniçeriler varken şimdi karşımıza yani, tulumbacılar.
2: Ve bunlar tulumbacılar aslında Yeniçerilerle aynı sosyo-kültürel tabanda buluşuyorlar. Tulumbacılık da aslında Yeniçeri Ocağı varken Yeniçeri Ocağı'nın altında kurulan bir yangın söndürüyorlar aslında. İtfaiye teşkilatının primitif bir versiyonu. Yeniçeri Ocağı'nın altında kuruluyorlar. İşte ocak lağvedildiğinde tabii ki onlar da kaldırılıyor ama bir yaklaşık 30-40 gün sonra bir yangın çıkıyor. Onların ihtiyacı tekrar doğuyor. Evet. Tekrar kuruluyor tulumbacı ocağı.
1: Evet, Londra'nın yangınları bir İstanbul'un yangınları.
2: Evet, özellikle patlıcan yangınları. Şimdi tulumbacılar da az önce dediğim gibi Yeniçerilerle aynı sosyo-kültürel tabanda buluşuyorlar. Çok renkli bir hayatları var. Tırnak içinde alt kültüre aitler. Reşat Ekrem Koç'un yine tırnak içinde ayak takımı diye tanımladığı.
1: Ama çok popülerler galiba.
2: Yani kendi aralarında popülerler. Hı-hı. Hani tabii onun kriterleri nedir tam olarak bilmiyorum ama hani en azından kendi çevrelerinin haricinden de birilerini çekmekse eğer söz konusu olan Olabilir çünkü Ahmet Rasim Bey mesela gitmiş izlemeye veya Cenap Şahabettin gidiyormuş. Hmm. Yani oradaki o müzikal üretimin içindeki o edebi şeyleri işte şiirleri vesaire duymak için belki de ondan ilham almak için gidiyormuş.
1: Bir de yangının garip bir kültürü var Türk şeyinde, Türkiye'de İstanbul yangınlarında özellikle. Hem bir hani normalde insanlar yangından kaçar. Hani Türk edebiyatında, literatürde çok yeri vardır. İnsanlar seyretmek için yangına koşarlar. Bu nasıl bir ülke diye birçok seçkin. Evet. Bu şey yaparlar. Bundan dolayı da hani tutulmacılar da bunun ortasında bir şey grup oldukları için.
2: Evet evet.
1: Yani normalde insanlar yangından kaçar. Hani Türk edebiyatında, literatürde çok yeri vardır. İnsanlar seyretmek için yangına koşarlar. Bu nasıl bir ülke diye birçok seçkin. Evet. Bu şey yaparlar. Bundan dolayı da hani tutulmacılar da bunun ortasında bir şey grup oldukları için.
2: Evet evet. Ya yani orada insanların izlemesi

0: bir mahallede bir yangın çıktı diyelim. Sadece o mahallenin tulumbacıları koşmuyorlar. Yani çevre mahalledeki tulumbacılar da o yangına koşuyorlar ve dolayısıyla bir rekabet var. Tıpkı ben bunu şeye benzetiyorum biraz da. Bu Doğrama dönemindeki, Doğrama İstanbul'undaki bu maviler, yeşiller, atlı araba yarışları gibi. Tabii
1: Bizans
0: ki onlar
1: dönemi.
0: hipodromda oluyordu ama burada daha böyle kamusal, daha demokratikleşmiş artık, şehrin içine yayılmış. Bu yangınlara koşan farklı tulumbacı takımlarını izlemeye çıkan insanlar var yani. Balkonlara, işte cumbalara, her yere çıkıp bunları izliyorlar. Çünkü işte o koşulları izliyorlar vesaire. Bir de spor gibi görülüyor o dönemde bu. Biraz böyle, hatta işte Refik Cevat Ulunay şey diyor o dönemde. Ya, 20. yüzyılda yazıyor bunu. Tulumbacılık bu yüzyılın futbolu neyse odur diyor o dönemde.
1: Çocukların da olmak istedikleri,
0: Çok fazla.
1: özendikleri,
0: Yani
1: değil mi?
0: mesela Reçet Ekrem Koçu'nun amcası. Bir fotoğrafı var hatta, işte o fotoğrafı tabii olduğu gibi değil de Sabiha Bozcalı sanırım o resmetmiş, ansiklopediye de koymuş. Küçükken işte böyle kendisine bakan bir uşakla kaçıp evden gidiyor, bir tulumbacı hatırası, tulumbacı gibi giyinip fotoğraf çektirmiş. O şeyde de vardı, ansiklopedide de vardı o resim. Çok fazla ilgi var. Ama tabii ki bu yani ailelerin istemediği bir ilgi. Çünkü zengin, ya daha doğrusu varlıklı ailelerin çocukları da var bunların içinde. Ona da şey diyorlar, işte o varlıklı ailelerden tulumbacı olmak isteyen çocuklara da işte altın adını bakır etti diyorlar. Yani değerini düşürdü. Çünkü tulumbacılık dediğim gibi biraz daha işte o ayak takımı olarak görülüyor. İşte şey, dediğim gibi spor olarak görülüyor. Şimdi yine bir yazar bahsediyordu, işte bu yine 1900'lerin başlarında sanırım. Bakırköy'de bir yangın çıkıyor. İşte Bakırköy'deki yangına Galata'daki tulumbacılar da koşuyorlar. Halbuki daha onlar böyle koğuşlarından çıkana kadar yangın söndürülmüş oluyor. Ama
1: Ama
0: yazar diyordu ki işte oradaki esas amaç yangını söndürmek değil, mehtapta iddialı bir koşuydu.
1: Yani adı
0: Yani
1: üstünde Bakırköy, tabii eski adı Makriköy.
0: Makriköy.
1: Makrihor, uzak köy demek Rumca. Yani
0: Evet.
1: uzak uzak bir yere koşuyorsunuz yani, evet
0: Evet,
1: gerçekten.
0: aynen öyle. Ve tabii ki onların da bir müzik kültürleri var. Onların müzik kültürleri ise kıraathanedeki müziğin aksine mi demek gerekir? Tabii belki aksine demek de doğru olmayabilir de. İstanbul'da şekillenen değil, Anadolu'da şekillenen bir müzik kültürü. Aşık müzik kültürüne, aşık müzik geleneğine dayanan bir müzik kültürleri var. Yani aşık müzik geleneğindeki formları kullanıyorlar. Divan, mani, semai gibi formlar. En çok tulumbacılar bunların başında geliyor dedik. Tabii ki sadece tulumbacılar değil, hamallar da var bunların içinde. Kayıkçılar, külhanlar, hamamlarda çalışan külhanlar, külhan beyleri ve kabadayıları gibi kriminal taraflar da var. Bunların içinde işte dediğim gibi semai, mani ve divan gibi formlar var. Ama daha tabii İstanbullu bir form olmuş bu.
1: Bunlar
0: Yani
1: arasında çok ciddi farklar var. Bugün dinleyicisi bunları dinlese, bunlar arasındaki
0: bugün çok
1: şeyleri
0: yaşayan
1: fark ederler
0: formlar
1: mi?
0: değil. Yani müzikal olarak fark edilebilir. Şimdi bazı formların çok böyle, nasıl diyeyim, kalıp melodileri var. İşte semainin böyle bir başta çalınan bir enstrümantal kısmı var. O bir kalıp bir melodi. Yani herhangi bir semai kahvehanesinde, İstanbul'da bir semai kahvehanesinde bir semai okunacak olursa sadece o kalıp melodiyle giriliyordu. Onu tahmin edebiliriz. İşte divan diye bir form var. Yani belki hani tabii ki aynı makamsal şeyde buluşuyorlar bu müzik türleri ama kendi işlerinde böyle çok ufak nüans farkları var tabii ki. Sözel farklar da var ama mesela en çok fark yaratan formlardan birisi aslında mani formu. Mani de tıpkı o tulumbacı gruplarının kendi aralarındaki o rekabet kavramını çok böyle çok iyi yansıtan bir form. Çünkü maniler atışma şeklinde gerçekleşiyor. Yani iki tulumbacı aşığın karşılıklı atışmasından oluşuyor bu. Bir tane çığırtkan var. Onu bir hakem gibi görebiliriz. Ortaya bir kelime atıyor. O kelime aslında tulumbacı aşıkların seslendireceği manilerin son iki üç hecesi oluyor. Yani kafiyesi oluyor aslında. Ve bunlar bir cinas oluşturmak zorunda. İşte mesela bir çığırtkan ortaya çıkıyor ve bir kere İstanbul'daki maniler, İstanbul'da semai kahvehanelerinde icra edilen maniler daima Adamaman kelimesiyle başlıyor. Adamamanlı maniler de deniyor bunlara. İşte çıkıyor ve Adamaman havası diyor mesela. Tabii ki bunu melodik olarak söylüyor. Birazdan size seslendiririm onu. Adamaman havası diyor. Orada anlıyoruz ki kafiye havası. Ona ayak deniyor aynı zamanda.

0: Yani çığırtkan havası ayağına atmış oluyor. O esnada bir enstrümantal müzik giriyor. İlk manici o havası kafiyesini uyduracağı bir mısra düşünmek zorunda. İşte ilk manici bin bir derde şifadır İstanbul'un havası diyebilir mesela. Sonrasında da ikinci manici de hep beraber çalalım bir İstanbul havası diye sonlandırabilir. Aslında böyle bu mani şöyle de bir form aynı zamanda. Çeşitli formlar arasında bir tür köprü görevi de görüyor. Yani bir mesela bir divan okudu bir tulumbacı şair. Sonrasında bir İstanbul türküsü okumak isteyecek mesela. Bu maniyi okuyup o İstanbul türküsüne geçiş yapabilir. Çünkü hava aynı zamanda bir türkü anlamı da taşıyan bir kelime. İşte orada hep beraber çalalım bir İstanbul havası deyip bir İstanbul türküsü çalabilir. Zaten bu mani de bir radyo sanatçısı vardı 1900'lerde yaşamış Radife Erten. Onun İstanbul Radyosu'nda kaydettiği bir mani kaydıydı. Kitaba da adını verdi. Hep beraber
1: Kitabı adını
0: çalalım bir
1: veriyor.
0: İstanbul havası. Belki birazdan size onu seslendiririm. Daha iyi anlaşılır en azından.
1: Eyvallah, eyvallah. Evet, zaten programımızın şu anda sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bunun aslında bir şekliyle aynı zamanda yine ayak takımı müziğinin ortaya çıktığı bir şey olarak görebiliyoruz tabii
0: Evet,
1: ki de
0: semai
1: semai kahvehanelerini ve İstanbul'un kültür hayatında da hem kamusal mekan olarak kahvehanelerin dönüşümünü göstermesi hasebiyle hem de buradaki müzik türlerinin dönüşümünü görmek açısından gerçekten bence bu kitap çok önemli bir katkı. Bundan dolayı hem Çağlar Fidan hem İletişim Yayınları'na bunu bize sundukları için ve ileriye bu birikimi bıraktıkları için teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda yine sözünü ettin senin bu daha önce yapmış olduğun Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi gibi müzik içeriğini derleyip gerçekleştirdiğin konser serisinin de bir gün bu kitap gibi ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Onun da
0: Umarım ben de çok
1: unutulmaması
0: isterim.
1: için. Evet, geldiğiniz için çok teşekkür
0: Biz de
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Çağlar Fidan
0: ederiz.
1: ve Namık Sinan Hocam.
0: Biz teşekkür
1: Çok sağ
0: ederiz.
1: olun. Evet, bir haftaya bir başka programda görüşmek üzere.
0: Çok
1: Hoşça
0: sağ olun.
1: kalın.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mukadder Noa'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hilal Menlioğlu Akçelik ve Yiğitcan Akçelik'e teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Apaçık Radyo'da klasik müzik tarihinin ünlü çağdaş dönem bestecilerinden birinin eserlerini dinleyeceğiz. Bugünkü sanatçımız Fransız besteci Francis Poulenc. 20. yüzyılın en özgün bestecileri arasında yer alan sanatçının eserlerini dinlemeye geçmeden önce yine kısaca yaşam öyküsünden bahsedelim. 1900'lerin başında Paris'te doğdu Poulenc. Amatör piyanist olan annesi ona 5 yaşındayken piyano çalmasını öğretti. Ciddi bir eğitim görmemesine rağmen müzik çevrelerindeki dostluklarıyla müzik bilgisini yoğunlaştırdı. İlk yapıtları Erik Satie'nin etkisinde iğneleyici ve dobra özellikleri olan eserlerdi. 18 yaşındayken ilk yapıtını piyano, yaylı sazlılar dörtlüsü, flüt, klarnet ve insan sesi için bestelediği Siyah Rapsodi adlı eserini yazdı. Bu çalışmasıyla zamanın Paris'indeki Afrika sanatlarına olan özentiyi alaya aldı. Neşeli ve zeki karakteriyle çevresinde sevilen, oldukça popüler bir kişiliğe sahip olan sanatçı, melodi yaratmadaki yeteneğiyle olağanüstü nitelikte şarkılar besteledi. Bu şarkılardaki lirizm ve insan sesiyle eşlik eden çalgıların duyarlı bütünlenişi çok beğenildi. 19. yüzyıl müziğinin duygusallığını olduğu kadar Debussy'nin öncülük ettiği empresyonizme de karşı olan Poulenc, müziğinde yalınlık ve alaycılık müziğine yöneldi gençlik yıllarında. Babasından aldığı güçlü dini inancını özellikle 30'lu yaşlarından itibaren birçok yapıtında ortaya koymaya başladı ve daha kutsal içerikli, ağırbaşlı besteler yapmaya başladı. 45 yaşından sonra zamanının çoğunu opera yazmakla geçirdi. Eserlerinin çoğu Stravinsky'nin etkisini taşıdı. Ancak Stravinsky'ye göre her zaman daha akıcı ve daha yumuşak bir üslup kullandı. 64 yaşında Paris'te hayata veda eden sanatçının bugün dinleyeceğimiz eserlerinden ilki Do Diez Minör Piyano Konçertosu. Allegretto, Andante con Moto ve Rondo tempolu 3 bölümden oluşan eseri, piyanoda François-René Duchable, orkestrada Rotterdam Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, klasik müzik tarihinin modern dönem temsilcilerinden Fransız besteci Francis Poulenc tarafından yazılmış olan Do Diez Minör Piyano Konçertosu'nu dinledik. Şimdi sanatçının bir diğer konçertosunu dinleyeceğiz. İki piyano için yazdığı bu eserin Allegro ma non troppo, Larghetto ve final bölümlerini Arthur Gold yorumuyla Leonard Bernstein yönetiminde New York Philharmonic Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Francis Poulenc'ın çağdaş dönemin en popüler eserlerinden İki Piyano İçin Konçerto adlı eserini dinledik. Bazı dinleyiciler için Poulenc'ın müziğini dinlemek zordur. Aslında burada sorun müziğin dinlenmesinin zor oluşu değildir. Sorun sanatçının eserlerinde Paris'teki müzikollerden alınmış ve Stravinsky'nin etkisiyle keskinleştirilmiş bir ifadeyle duygusallığı bastırmaya çalışmasının insanlar üzerinde yarattığı şaşırtıcı etkisidir. Oysa Poulenc'ın kusursuzca dengelenmiş mozaik yapıları bir araya getiriş biçiminde muazzam bir sanat vardır. Şimdi sanatçının en güzel oda müziği eserlerinden birini, piyano ve 5 üflemeli çalgı, flüt, oboa, klarnet, korno ve bason için bestelediği altılı eserini dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugün klasik müzik programımız Opus 94.9'da ünlü Fransız eklektik besteci Francis Poulenc'a yer verdik. Haftaya pazartesi 14.30'da yeniden Opus 94.9'da buluşmak üzere hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
2: Sayfiye.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Buyur. Bu niçin? İstiri takdirde midede kum varsa döker. Mide böbrekte taş varsa eritir. Hangi doktor bey varsa söyleyin serbest. Bak. Hangi doktor? Al. Bu sabahları için. Bir sel kuması için. Kum varsa döker. Öksürük varsa geçer. Mide ağrısı varsa yemekten sonra çok tadı çıkar.
2: Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşivden Günümüze yaz programındasınız. Ben sunucunuz Zişan Tokaç. Bu program 8 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak. Ama ben kaydı bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapıyorum. Bütün dünyada çevre meselelerinin, iklim değişikliğinin konuşulduğu bugün de biz de İstanbul'un iklim tarihini, İstanbul'un aşırı sıcaklarla baş edişinin tarihini konuşacağız.
3: Tabii aşırı sıcaklar bizim için aslında güncel de bir konu. Zaten bu 1 Haziran'dan beri sıcaklıkların 27-28 derecelere çıktığı bir Haziran ayı yaşıyoruz. Hatta Mayıs'ın son iki haftasında da sıcaklıkların yüksek derecelerde olduğunu görmüştük. Dolayısıyla yaza sıcak havalarla bir giriş yapmış olduk. Hatta Avrupa bir sıcak dalgası bile görmüş oldu, yıkıcı bir sıcak dalgası. Enso döngüsünün El Niño yılında olmamız dolayısıyla bizi sıcak bir yazın beklediğini görüyoruz bu sene. Günümüz dünyasında ve günümüz İstanbul'unda biz sıcaklarla nasıl mücadele edeceğimizin derdine düşmüşken şimdi birazcık yönümüzü tarihe çevirelim ve tarihte İstanbullular sıcaklarla nasıl baş etmişler ya da sıcak yaz aylarında neyle baş etmek zorunda kalmışlar biraz ona bakalım. Bir önceki bölümde İstanbul'un sayfiye kültüründen bahsetmiştik. Çünkü İstanbul yazları gerek sıcağından olsun, gerek kirliliğinden, gerek yangınlarından, gerek hastalıklarından, salgınlardan, yaşanan ölümlerden dolayı yaşanılamaz bir yer haline geliyordu yaz mevsimlerinde. Ve varlıklı insanlar, imkanı olanlar şehrin çeperlerine, sayfiyelerine kaçıyorlardı. Özellikle Osmanlı'nın son dönemine doğru bu sayfiye geleneği halka da yayılan bir gelenek haline gelmişti. Vapurlar, otoyollar, otobüsler gibi, trenler gibi imkanlarla sayfiyeye ulaşımın kolaylaşması dolayısıyla. Yine bu programda Cumhuriyet döneminden, kat mülkiyeti kanunundan ve sayfiyelerin zamanla nasıl şehirleştiğinden, şehrin bir parçası olduğundan dolayısıyla varlıklı kesiminde artık şehrin daha uzağında sayfiyeler aramaya başladığından söz etmiştik. Programın bu geçmiş bölümünü Apaçık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bugünkü bölümde ise insanları İstanbul'dan kaçıran, etmenlerin başında gelen hastalıklardan bahsedeceğiz. Fakat bu bölümün konusuna girmeden önce bu program dahilinde yürüteceğimiz sözlü tarih projesinden bahsetmek istiyorum. Bu programda arşiv kaynaklarına bakarak İstanbul'da yazın tarihiyle ilgili bilgilere erişiyoruz. Fakat arşivlerden eksik kalan kişisel hikayeleri, kişisel deneyimleri de bu anlatıya katabilmek için dinleyicilerin katkısına ihtiyacımız var. Dolayısıyla eğer sizin de İstanbul'da yazlara dair hikayeleriniz varsa, gerek yazın keyifli yönlerine, sayfiyelere, plajlara, pikniklere, mesirelere dair olsun, gerekse can sıkıcı yönlerine, aşırı sıcaklara, hastalıklara, yangınlara dair olsun, paylaşmak istediğiniz hikayeleriniz varsa, paylaşmak istediğiniz görselleriniz varsa sosyal medya kanallarından Sayfiye İstanbul hesabına ulaşarak nasıl katkı sunacağınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi bu bölümün konusuna dönüyoruz, yaz hastalıkları. İstanbul'da yazın meydana gelen ya da yazın şiddeti artan, vakaları artan pek çok hastalıktan bahsedebiliriz. Malaryadan koleraya, tifodan sıtmaya, çeşitli diğer ateşli hastalıklardan çocuk felcine birçok hastalık bu kapsamda sayılabilir. Her birine bu bölümde girmemiz mümkün olmayacak. Ancak İstanbul'da defalarca görülmüş ve çok büyük kayıplara sebep olmuş kolera salgınlarına odaklanacağız bu bölümde. Tabii artık kolera güncel lügatımızda çok kullandığımız bir sözcük değil. Daha çok belki edebiyata dair ya da müzeye dair bir kelime gibi. Hafızamızda dolayısıyla kolera nasıl bir hastalık? Buradan başlayalım. Kolera aslında bir bağırsak yolları enfeksiyonu. Özellikle kirli sular ve gıdalarda bulunan bir bakteri aracılığıyla bulaşıyor. İlk belirtileri kusma, şiddetli ishal, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtiler olabiliyor. Tabii buna dair bilginin olmadığı bir dönemde bulaşıcılığı çok yüksek ve öldürücülüğü de çok yüksek koleranın. Nakledilen vakalarda semptomların görülmesinin üzerinden 1-2 gün geçmeden ölümlerin sıklıkla gözlendiğini okuyoruz. Tabii burada belki şuna dikkat etmek lazım. Kolera başlı başına bir yaz hastalığıdır demek mümkün değil. Sadece yazları ortaya çıkmıyor. Ancak tarihsel örneklere baktığımızda Osmanlı İstanbul'daki örneklerine baktığımızda yazın bu salgının neredeyse her bir defasında çok daha şiddetlenmiş olduğunu görüyoruz. Ölüm vakalarının artmış olduğunu görüyoruz. Bunun da birkaç nedeni var aslında. Çok teknik detayına girmeden. Bu bir kirli su hastalığı olduğu için yazın sıcaklıkla birlikte sularda bakteriyolojik faaliyet artmış oluyor. Onun da üzerine yazın suların debisi düşüyor, daha durgun sular, yani daha az miktar su içerisinde daha yoğun bir bakteriyolojik faaliyet mevcut olmuş oluyor. Hepsinin üstüne yazın su ihtiyacı artmış oluyor. Gerek içme suyu olsun, gerek buz kullanımı olsun, gerek yıkanma esnasında deriyle suyun teması olsun, su kullanımı arttığında ortaya daha fazla bakteriyolojik faaliyetin olduğu, daha yoğun bakteriyolojik mevcudiyetin olduğu, bir suyun daha çok kullanıldığı bir durum çıkmış oluyor ve tabii ki bu da salgının artmasına katkı sunuyor. 19. yüzyıl boyunca İstanbul'da salgın üzerine salgın görülüyor, kolera salgını. Bunlara az sonra değineceğiz ama şunu da hatırlatmak lazım ki aslında bu salgınların çoğu pandemi seviyesine ulaşmış. Dünyanın birçok ülkesine yayılmış salgınlar. Ondan önce veba var, başka salgınlar var. Dolayısıyla dünya genelinde böyle bir ölümcül hastalıklar teması hakim bu dönemde. Şimdi kendi konumuza, İstanbul'daki yaz hastalıklarına dönmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Tabii veba, salgın, afet, kıyamet gibi temalar genel olarak metal ve rock müzik dünyasına dair temalar. Şimdi İstanbulluların da çok sevdiği, İstanbul'a yıl aşırı gelen senfonik metal grubu Haggard'dan De La Mort Noir eserini dinliyoruz. Biraz o salgının karamsar havasını hissedebilmek için.

全部やります。

0: Apaçık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz.
1: Sayfiye Arşiv'den Günümüze yaz programındayız. İstanbul'un tarihindeki yazları ve yaz hastalıklarını konuşuyoruz. Şimdi İstanbul'u özellikle 19. yüzyılda etkisi altına alan ve defalarca tekrarlayan kolera salgınlarından bahsedeceğiz.
0: Doktor Nuran Yıldırım'ın İstanbul'un Sağlık Tarihi kitabında
1: İstanbul'da görülen ilk kolera vakasının 1831 Temmuz'unda, 26 Temmuz'da görüldüğü söyleniyor. Tabii bu esnada koleraya dair bir bilgi yok Osmanlı'da. Dolayısıyla buna
0: İllet-i Cedide yani yeni hastalık deniliyor.
1: bu hastalık Odessa'dan gelen bir gemi aracılığıyla yayılıyor. Galata limanına gelen bir gemi aracılığıyla.
0: Salgının ilk günlerinde günde 12 kişi ölüyor hastalıktan dolayı. Fakat üzerinden daha 10 gün geçmeden günlük ortalama ölüm sayısı 200'e çıkıyor ve dolayısıyla halk arasında bir paniğe neden oluyor.
1: Demiştik ya, kolera aslında başlı başına bir yaz hastalığı değil ama yazda şiddetlenebilen bir hastalık diye. Nitekim yaz bittiğinde Eylül ayının ortasında bu hastalık ancak sona ermiş oluyor ve o zamana kadar şehirde toplam 5-6 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Tabii İstanbul'un hem bir ulaşım ağının merkezindeki konumu, ticari ağın merkezindeki konumu hem turistik bir merkez olarak ilgi görmesinin bu salgının yayılımında bir rolü var. Hatta buradan da Avrupa'ya yayılıyor salgın. Fransa'da, Paris'te 13 gün içerisinde 1500 kişinin ölümüne neden oluyor. Bu esnada şehrin nüfusu 800 bin kadar. Dolayısıyla bu ciddi salgına karşı bir önlem alma gerekliliği ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Osmanlı'da henüz koleraya dair bir bilgi yok. Sarayın hekimi Mustafa Behçet Efendi'den bir risale yazması isteniyor, kolera risalesi. Özellikle Fransız kaynaklarındaki bilgilere dayanarak bu risale aslında çok da hızlı bir şekilde yine 1831 senesinde, yani salgının senesinde yazılıyor. Osmanlı'da artık bir resmi matbaa var, Matbaa-i Amire. Matbaa-i Amire aracılığıyla da hızlıca çoğaltılıyor. Farklı dillerdeki kopyaları çoğaltılıyor. Toplam 4000 kopya yapılıyor. Bu 4000 kopya çeşitli devlet yetkililerine gönderiliyor, askeri yetkililere gönderiliyor. İmparatorluğun dört bir yanına gönderiliyor ve böylelikle kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatılmış oluyor. Burada matbaanın bir başka rolü daha var. Mustafa Behçet Efendi bu risaleyi yazarken doktorların görüşlerinden faydalandığı kadar aslında gazetelerdeki haberlerden de faydalanıyor. Ve diyor ki buna göre kolera tıpkı veba gibi insandan insana solunum yoluyla bulaşan bir bulaşıcı hastalıktır. Dolayısıyla hastalığın tam olarak anlaşılamadığı, nedenlerinin tam olarak anlaşılamadığı bu dönemde bu bilgiler dahilinde öneriler veriyor. Tabii bu dönemde bir de Avrupa kaynaklı miyazma diye bir anlayış var. Miyazma antik Yunanca kökenli bir sözcük. Kirlilik demek ama özellikle 19. yüzyıla doğru Avrupa'da kokuşmuş, bozuşmuş, kötü hava, kirli hava anlamında kullanılıyor. Neden? Çünkü Avrupa endüstrileşmenin bir sonucu olarak bu dönemde hızla şehirleşiyor. Şehirlerde çok yoğun bir nüfus oluşmaya başlıyor. Şehirler kirli, kötü kokulu ve hastalık dolu. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir bağlantı kuruluyor ve miyazma teorisi tıbben de kabul gören bir teori oluyor o dönemde Avrupa'da ve Osmanlı'da da. Bu risalede, kolera risalesinde kokuşmuş havadan uzak durmaya dair öneriler var. O havanın kirlettiği, örneğin meyveler, sebzelerden uzak durmaya dair öneriler var. Belirli düzenlemeler ve yasaklar da gündeme geliyor. Örneğin cenazelerin şehir içindeki mezarlıklara gömülmemesi gerektiğiyle ilgili bir yasaklama var. Çünkü çürüyen cesetlerin havayı kirleteceğine dair bir inanış var. Daha sonraki dönemlerde karantina uygulamalarından da bahsedeceğiz. Fakat bu konuya geçmeden önce yine bir müzik arası vereceğiz. Hayko Cepkin'in
0: 2020'de Covid pandemisi döneminde çıkardığı Karantina Günlüğü albümünden Zaman Geçti şarkısını dinliyoruz.
1: Hayko Cepkin ve Burak Malkoç'un.

Apaçık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz. Sayfiye programındayız. İstanbul'da özellikle 19. yüzyılda yaz hastalıklarından ve kolera salgınlarından bahsediyoruz. Kolera salgınlarına dair alınan önlemlerden bahsediyorduk. Tabii 1831'deki birinci büyük salgının sonucu olarak Osmanlı yönetimi artık kolera konusunda bilinçli, hatta karantina meclisi var. Ve 1844'te Asya kolerası Hindistan'dan yayılmaya başladığında önlemler erkenden alınıyor ki bir salgın başlamasın diye. İstanbul'a gelen gemilerde kolera tespit edilirse bu mürettebat 10 gün boyunca karantinaya alınıyor. Nerede karantinaya alınıyorlar bu arada? Kız Kulesi'nde. Tabii İstanbullulara bir turist Kız Kulesi'nin gerçek hikayesini sorduğunda İstanbullular bundan pek hoşlanmaz. Her ne kadar o meyve sepeti içerisine taşınan yılan hikayesinin bir efsane olduğunu bilsek de yine de buna inanmayı tercih ederiz. Fakat Kız Kulesi'nin karantina mekanı olarak kullanılması da aslında oranın çok da masalsı olmayan gerçek hikayelerinden bir tanesi. Tabii her ne kadar önlemler alınmış olsa da salgın bir şekilde şehre ulaşıyor. Ve hatta enteresan bir şekilde ilk tespit edilen vaka 1847'de karantina meclisinin Galata'da bulunan binasının bekçisi oluyor. Ondan sonra tabii şehrin farklı yerlerinde de gözlemleniyor vakalar. Öncelikli olarak şehirde yoğun yapılaşmanın yoğun nüfusun olduğu Tatavla, Beyoğlu, Balat, Hasköy, Fener, Üsküdar gibi yerler. Fakat 1848'den itibaren bunun da ötesine yayılıyor ve şehrin daha çeperindeki Samatya, Kuzguncuk, Kuruçeşme, Kadıköy gibi, Beşiktaş, Eyüp gibi, Boğaziçi hattı gibi daha az yapılaşmanın olduğu ve sayfiye yerleşimlerinin bulunduğu yerlere de yayılıyor. Öyle bir tablo oluyor ki cenazelerle ilgilenmesi gereken görevliler yetmiyor ve görevli istihdamı yapılıyor. Yine yaz aylarına geldiğimizde Temmuz'da ve Ağustos'ta ölüm sayılarının arttığını görüyoruz. 1000 küsür kolera dolaylı ölüm olmuş oluyor bu dönemde. Hatta cenazelerin gömülmesiyle ilgili düzenlemeler olduğundan da bahsetmiştik. Cenazelerin karantina yetkililerinin bilgisi dışında gömüldüğü haberi duyulunca bu defa imamlara uyarılar gidiyor ve buna izin vermemeleri isteniyor. Tabii bu anlamda koleranın şehir yaşamının her boyutuna dokunduğunu görüyoruz. Yani kültürel ve dini pratiklere de etki ettiğini görüyoruz. Diğer yandan dini pratiklerin ise hastalığın seyrine ve hastalığın ölümcüllüğüne bir etkisi olduğunu da görüyoruz. 1848 yılında Ramazan ayı Ağustos'a denk düşüyor. Ve dolayısıyla aslında Müslüman tebaanın en çok bu kolera hastalığından etkilendiği tespit ediliyor. Neden? Çünkü oruç tutuluyor, insanlar aç kalıyorlar çok uzun saatlerce ve belki iyi beslenemiyorlar, özellikle yoksul ailelerdense. Bunun üzerine bir de Ağustos ayının sıcağı var. Dolayısıyla sıcak altında aç ve susuz olarak günlerini geçiren Müslümanlar bu hastalığa karşı daha dirençsiz olmuş olabiliyorlar. Bu noktada seyahatnamelere dönmek istiyorum. Özellikle Charles Macfarlane denilen İskoç asıllı bir İngiliz vatandaşının İstanbul'u gezmesi üzerine yazdığı iki seyahatname var. Biri 1827'deki gezisine dair, biri ise tam olarak bu kolera yıllarındaki 1847-1848 yıllarındaki gezilerine dair. Bu ikinci kitabın adı Türkiye ve Yazgısı. Burada Ramazan ayından ve Ramazan ayının Müslümanlara, işte çalışan işçi Müslümanlara etkilerinden bahsediyor. Şimdi o kısmı mealen alıntılayacağım. Macfarlane diyor ki, her sene başka bir aya düşen Ramazan bu sene en uzun ve en sıcak günlere denk düşmüştü. 1847 yılında İstanbul'da çok uzun süredir hiç görülmemiş bir şekilde en sıcak yaz yaşanıyordu diyor.
Tabii bu noktada şunu dikkate almak lazım. Seyahatname yazılarında aslında her zaman nesnel bir gerçeklikten çok seyahati yapan kişinin öznel deneyimi yansıtılıyor olabiliyor. Hatta zaten MacFarlane da bu kitabının da diğer kitabının da birçok kısmında sıcaktan şikayet ediyor. Tabii İngiltere iklimine alışkın birisi olarak acaba kendisi mi o tenenin yazının çok sıcak olduğunu hissetti? Yoksa gerçekten nesnel olarak 1847 yazı çok sıcak bir yaz mıydı? Uzun süredir görülmemiş en sıcak yaz mıydı? Bunu sorgulamak gerekir. Ben de bunu teyit edebilmek için tarihsel iklim verilerine baktım. Tabii ki maalesef bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu verileri almamız mümkün değil. Bu veriler halka açık değil. Dolayısıyla ben Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün halka açık verilerini kullandım. Göztepe İstasyonu'na ait veriler bunlar. Şimdi şunu unutmamak lazım. Bu döneme ait veriler çok düzenli değil ve çok standart olarak tutulmuş veriler de değil. Ama mevcut olan verilere baktığımızda 1847 yılına dair bir veri yok bu veri setinde. Fakat 1848 var ve ondan önce de karşılaştırabileceğimiz 1840, 41, 44 yılları var. Ve gerçekten de aylık sıcaklık ortalamalarına baktığımızda Haziran ayı 1840, 41, 44 yıllarında 20, 21, 22 derece ortalamalarında geçerken 1848'e gelindiğinde 27 derece ortalamasına çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla belki 1847 senesinde de bu artış trendinin bir parçası olarak gerçekten görülmemiş sıcaklıkta bir hava durumu olduğunu varsaymak mümkün. Demek ki böyle bir sıcak dönem yaşanmaktaydı o esnada. Ve MacFarlane devam ediyor. Ramazan'da özellikle işçilerin nasıl bir durumda olduğunu anlatıyor. Diyor ki Türklerin fakir olanları kavurucu güneşin altında ekmeklerinin peşinde kendilerine su bile yasakken çalışıp düşüp hasta oluyorlardı. Gayretli sandalcılar boğazda aşağı yukarı kürek çekerken sandalların içerisinde bayılıyorlardı. Ta ki gün batıp da yemek, içmek ve sigara kullanımına dinen izin çıkana kadar. Fakat zenginler ise gece boyunca ziyafet çekip gündüz de suyun kenarındaki serin evlerinde gün boyu uyuyorlardı diyor ve bu anlamda Ramazan'ın toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl deneyimlendiğini vurgulamış oluyor. Tabii ayrıca koleradan da bahsediyor. Kolera 1847 ve 1848'de yayıldığı için farklı mevsimlerde de deneyimlemiş oluyor aslında kolerayı. Şunu söylüyor, Ocak'ta da yıkıcıydı ancak Temmuz'da çok daha yıkıcı olduğunu söylemek zorundayım diyor. Sıcak aylarda çok daha kötü diyor. Bunu da kendince gerekçelendiriyor. Çünkü işte çok sayıda salatalık tüketiliyordu ve işte bunlar sirkelenmiyordu, yağlanmıyordu, tuzlanmıyordu gibi bir gerekçe ile açıklıyor. Her ne kadar bu gerekçelerin doğru olup olmadığı şüpheli olsa da yaz aylarında daha yıkıcı bir kolera salgını olduğuna dair gözlemi önemli burada. Tabii bunun dışında mesela yaz aylarının yangınlara olan etkisi gibi farklı boyutlarından da bahsediyor sıcaklığın. Ama bu bölümde yangınlara girmeyeceğiz. Onunla ilgili ayrı bir bölüm olacak bu program kapsamında. Şimdi bu bölümde yaz hastalıkları konusuna devam etmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Bundan önceki bölümde Nihavend Longa'yı dinlemiştik, akapella icrasını. Şimdi ise Şehnaz Longa'yı dinleyeceğiz ama bir metal icrası olarak. Selim Çobanoğlu'nun eseri.

Apaçık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz. Sayfiye, arşivden günümüze yaz programındasınız. İstanbul'un tarihi yaz mevsimlerini ve yaz hastalıklarını konuşuyoruz. Özellikle 19. yüzyılın ilk yarısındaki kolera salgınlarından bahsettik. Tabii 19. yüzyılın ikinci yarısında da devam ediyor bu salgınlar. Her birine tek tek değinmeye zamanımız yok. Ancak büyük kolera denilen 1865 yazında başlayan salgına biraz değineceğiz. Yine Asya'da, bu defa Singapur'da başlayan bir salgın yine gemiler aracılığıyla İstanbul'a ulaşıyor. Savaş gemisi Muhbir-i Surur Mısır'dan geliyor. Geminin içerisinde bir doktor da var. Karantina meclisinin kuralları gereği doktorun aslında geminin içerisinde koleradan ölenler olduğunu bildirmesi gerekiyor. Bu durumda gemi karantinaya alınacak. Ancak aynı geminin içerisinde Mısır'a hava değişikliği için, sıhhat için gitmiş Dar-ı Şura'yı askeriyenin başında olan Ferik Osman Paşa var. Ve Osman Paşa'nın baskısıyla geminin doktoru koleradan ölümleri bildirmiyor. Geminin mürettebatı Kasımpaşa Limanı'na karantinaya alınmadan ulaşmış oluyorlar. Bunun üzerine mürettebattan 12 kişi Bahriye Hastanesi'ne başvuruyor çeşitli şikayetlerle ve aynı gece koleradan öldükleri tespit ediliyor. Bunun üzerine kolera şehirde hızlıca yayılıyor ve öncelikle de Kasımpaşa'da görülüyor. Kasımpaşa yoksul bir mahalle. Gerek beslenme olsun, gerek yaşadıkları yerlerin hijyen koşulları olsun dezavantajlı durumdalar. Ve kolera dolayısıyla öncelikle onları etkiliyor ve hızlı bir şekilde şehre yayılmaya devam ediyor. Yine seyahatnamelere başvurmak gerekirse o esnada İstanbul'da olan Amerikalı Cyrus Hamlin'in Türkler Arasında isimli bir kitabı var ve orada bu kolera salgınından bahsediyor ve 1865 yazında şehirde hayatın durduğunu ve insanların tamamen ölüleri gömmekle meşgul olduğunu belirtiyor. Yaz boyunca devam eden bu salgın Ekim ayında sona erdiğinde resmen 11 bin kişi koleradan ölmüş görünüyor. Fakat başka tahminlere göre bu sayı 20 bin, 30 bin, 45 bin, 60 bin ve hatta 75 bin olabilir deniliyor. Bu noktada şunu hatırlatmak lazım. İstanbul'un bu esnadaki nüfusu 500 bin civarı. 700-800 bin olduğuna dair tahminler de var ama her şekilde bunun yüksek oranda bir ölüm sayısı olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Peki nasıl bitiyor bu salgın? Burada İstanbul'un bitmek bilmeyen büyük yangınlarının bir rolü var. Hocapaşa'da çok büyük bir yangın çıkıyor. On binlerce evi silip süpürüyor. Fakat bu esnada aslında kolera hastalığını da dezenfekte etmiş oluyor ve şehri koleradan arındırmış oluyor. Tabii bu salgınlar devam edecek. Ancak 1880'lere kadar bu salgınlara neyin sebep olduğu anlaşılamayacak ta ki Robert Koch bakterioloji bilimini geliştirene kadar ve mikrop kavramını ortaya atana kadar, mikropların hastalığa sebep olduğu teorisini ortaya atana kadar. Bunun öncesinde hijyene dair çeşitli önlemler alınıyor. Özellikle sokakların temiz tutulmasına dair düzenlemeler var. Burada ilginç bir paralel görüyorum ben COVID pandemisiyle. Hatırlarsanız bazı belediyeler Türkiye'de sokakları yıkamışlardı dezenfektanlarla, sabunlu sularla. Enteresan bir paralel. Tabii ki bakteriyoloji bilimi geliştikten sonra önlemlerin kapsamı değişecek. Ama öncesinde şehrin yapılanmasının hijyen ihtiyacına dair düzenlemeler yapılıyor ve bu düzenlemeler de aslında yerel yönetim reformlarının, bir önceki bölümde bahsettiğimiz yerel yönetim reformlarının kapsamında gerçekleştirilmiş oluyor. Yani yazları şiddetlenen ve çok can alan kolera salgını şehirde bir belediyeleşme ihtiyacı doğuruyor ve şehrin modernleşmesinde kritik bir rol oynamış oluyor. Bir diğer önemli nokta kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi. Bu zamana kadar şehirde yaygın anlamda kullanılan bir kanalizasyon sistemi yok. Atık sular sıklıkla sokaklara akıyor. Kaldırımların geliştirilmesi yine aynı bağlamda değerlendiriliyor. Atık suyun yönlendirilmesi için atık su birçok durumda içme sularına karışıyor.
şadırvanların sularına karışıyor ve salgınları şiddetlendiriyor. Dolayısıyla Avrupa'dan uzmanlar geliyor ve şehrin nasıl bir kanalizasyon yapısı birçok durumda içme sularına karışıyor, şadırvanların sularına karışıyor ve salgınları şiddetlendiriyor. Dolayısıyla Avrupa'dan uzmanlar geliyor ve şehrin nasıl bir kanalizasyon yapılanmasına sahip olması gerektiği

var. Romanların yaşadığı yoksul bir mahalle ve kolera salgınına çok kayıp vermiş olmasından dolayı bu ismi almış bir mahalle. Tarla başından esinlenerek. Ağır Roman'ın filminde kullanılan müziklerden Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği Kolera eserini dinliyoruz.

Tekrar Apaçık Radyo'dasınız. Sayfiye programında İstanbul'un yaz hastalıklarını ve kolera salgınlarını konuşuyoruz. 19. yüzyılın sonlarında salgınlar devam ederken artık 1894 yılına geldiğimizde 2. Abdülhamit döneminde Bakteriyoloji Hane-i Şahane diye bir kurum kuruluyor. Modern anlamda mikrobiyoloji ve bakteriyoloji alanında çalışmalar yapmak ve salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla daha sonra bu kurumda farklı salgın hastalıklara dair aşılar da üretiliyor ve yaygın aşılama kampanyaları da başlatılıyor. Artık 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde kolera salgınları gitgide etkisini azaltmaya başlıyor. Fakat kolera tamamen İstanbul'un gündeminden çıkmış olmuyor. Örneğin 1970'te Samalcılar'da bir kolera salgını gözlemleniyor. Burası 1950-60'larda gelen göçle nüfusu artmış ve yapılaşmış bir semt. Bu kolera salgını tabii ki yine kanalizasyon sistemlerinin, hijyen koşullarının yetersizliğinden oluyor. Yani bu ihmal edilmiş semtlerdeki koşullardan kaynaklanıyor. Daha sonra bu semtin imajını koleradan ayrıştırabilmek için semtin adı Samalcılardan Bağcılara dönüştürülüyor. 1990'lara dahil hala kolera salgını tehlikesi devam ediyor. Milliyet gazetesinin 27 Haziran 1990 tarihli gazete küpürüne baktığımızda kolera seferberliği birinci sayfadan manşet olarak atılmış ve şöyle diyor: Büyük kentlerde yaşam binbir çeşit. Bir yanda güvence içinde lüks havuzlarda serinlenirken, öbür yanda gecekondu bölgelerinde

her şeyden habersiz çocuklar pis sular içinde oynaşıp duruyorlar. Artık su kanallarına koşan minikleri kolera dahil birçok hastalık tehdit ediyor ama ölüm oyunları serinleme uğruna sürdükçe sürüyor. Böylece gecekondu bölgeleri yaz sıcağı ve susuzlukla birlikte salgın hastalıklarında odağını oluşturuyor. Yine aynı dönemde bir yandan bu hijyen koşullarına dair bir endişe dili yaygınken gazete haberlerinde, bir yandan da aslında bu yoksul kesimleri tercihlerinden dolayı aşağılayan bir dil de mevcut. Örneğin İstanbul'da bir mahalle su için her şeyi göze aldı, mikroplu suya hücum etti. Ya da dünya varmış elbiselerle falan suya girmişler ama olsun, sakıncalıymış su, yasakmış, kimin umrunda, 40 derece sıcaktan bayılmaktan iyidir minvalinde bir dil kullanıldığını sıklıkla görüyoruz. Programın bir başka bölümünde de zaten arşivde, özellikle gazete arşivlerinde kenarda köşede kalan bu yoksulların yaz deneyimi hikayelerine de değineceğiz. Programın sonuna doğru gelirken, bu program kapsamında yürüteceğimiz sözlü tarih projesini tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada arşive bakarak İstanbulluların, farklı kesimlerden İstanbulluların yaza dair deneyimlerini, hikayelerini aslında topluyoruz. Fakat muhakkak ki belli hikayeler eksik kalıyor. Bu konuda da dinleyicilerin katkısına ihtiyacımız olacak. Sosyal medya hesaplarından Sayfiye İstanbul adresini takip ederseniz burada projeye nasıl katkı sunabileceğinize dair bir yönlendirme olacak. Evet, bu programda İstanbul'un yazlarını ve yaz hastalıklarından özellikle kolerayı konuştuk. Vaktimiz olsaydı konuşabileceğimiz pek çok diğer hastalık da vardı. Tabii ki ve hatta güneş çarpması kaynaklı ölümler ya da buz sırasında buz kuyruğunda beklerken ölümler gibi pek çok daha ölümcül yanı var yazın ve yaz sıcaklarının. İstanbul'un yazlarının ve sıcaklarının farklı boyutlarını bu programın ilerleyen bölümlerinde yine irdelemeye devam ediyor olacağız. Bugün bana bu programda eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Zaten de hani vererek yaşamak diye bir başlığı vardır bir yazısında. Sürekli toplumda bireylerin sadece alarak, almayı amaçlayarak yaşadığı bir zamanda yaşıyoruz. Ve sonuç bu aslında, yani herkesin kendi için almaya. Halbuki geçmişte de öyleydi, yani kadim toplumlarda da öyleydi ve aslında çözüm de birazcık oradan. Vererek yaşama alışkanlığını edinirsek öyle bir şey oluyor ki bütün toplum için müthiş bir bereket artışı oluyor.
1: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Belkıs Işık'a teşekkür ederiz.
7: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Apaçık.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bugün 10 yıldır neden bu programa daha önce misafir etme fırsatı bulduğumu bilmediğim bir küratör dostumla beraberim. Derya Yücel. Derya, hoş geldin.
2: Hoş buldum Çelenk.
1: Ben de şaşırdım hakikaten. Bir vesilemiz olamamış, bir bahane bulamamışız demek ki. Yoksa sen Türkiye'de ve uluslararası alanda pek çok proje yapan değerli bir küratörsün. Bu sefer de güzel bir imkan yaratmış olduk. Zira Mart-Nisan aylarında senin uzun süredir zaten programasyonunu yaptığın, yönettiğin Kasa Galeri, Sabancı Üniversitesi'ne bağlı Karaköy'deki bu kar amacı gütmeyen çağdaş sanat odaklı sergi ve program mekanında yaptığın sergiyi görme fırsatı bulmuştum. Uluslararası bir sergiydi. Tam da hariçten sanat programının kavramsal çerçevesine uygun olarak serginin bir devamının, bir ayağının da İsveç'e taşındığını, zaten İsveç'teki bir bağımsız sanat inisiyatifiyle de ortaklaşa hayata geçirdiğini öğrendiğim zaman güzel bir vesile olmuş oldu buluşmamız için. Şimdi senden dinlemek istiyorum. Sen hani Türkiye'nin de farklı yerlerinde, dünya çapında da elbette sergiler yapan bir küratörsün ama İsveç'in Örebro kentindeki bu bağımsız sanat inisiyatifiyle diyalog nasıl gelişti, nasıl başladı, nasıl bir ortaklık kurdunuz? İstersen oradan girelim.
2: Tabii ben de önce teşekkür etmek istiyorum. Hariçten sanat benim de yani herkes de olduğu gibi benim de çok yakın ve sıkı takip ettiğim programlardan en nitelikli programlardan biri onu da söyleyeyim arada.
1: Teşekkür.
2: İsveç'te aslında dünyanın sarsak muğlaklığı başını taşıran bu sergi Türkiye ve İsveç'ten 11 sanatçıyı bir araya getirdi. İki aşamalı bir sergi projesi olarak düşündük. Senin de dediğin gibi Kasa Galeri'de Mart-Nisan 2026 tarihinde ilk sonrasında da şu anda hala devam eden Örebro'daki Atelier Huset F2 isimli bir sanatçı inisiyatifi mekanı diyebiliriz. Burası özel bir yapı. Eski bir ayakkabı fabrikasının dönüştürülmesiyle oluşturulmuş ve içinde 13 tane sanatçının ayrı ayrı atölyelerinin olduğu, aynı zamanda sergi salonunun olduğu bir üretim, aslında dayanışma, birlikte üretim alan açan. Bu nedenle de aslında Kasa Galeri'den sonra da İsveç ayağının burada gerçekleşmesi bizim için de çok önemliydi. Burada sergiler, konuşmalar, araştırma projeleri gerçekleşiyor. Yani sadece bir sergi mekanı değil aslında, dediğim gibi üretim ve paylaşım alanı. Biz 9 yıldır Örebro'da yaşayan Fikret Atay sayesinde aslında tanıştık. Fikret Atay bizi bir araya getirdi ve ortak bir paylaşım, ortak bir paylaşım nasıl buluşabiliriz diye birlikte bir proje ürettik. Bunun üzerine hayata geçti bu sergide diyebilirim.
1: Harika. Peki şeyi yani Fikret Atay bizim uzun özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren çok iyi bildiğimiz İstanbul Bienali'ne katılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılında. Ondan sonra zaten büyük bir uluslararası çıkış da yaşadıktan sonra önce Paris'e, oradan İsveç'e göç etti diyelim. Çünkü burada da bir göç konusu var. Oradan serginin temasına da bağlamak istiyorum. Ve anladığım kadarıyla oldukça uzun bir süredir özellikle de Örebro'da yaşıyor ve oraya yerleşik durumda. Çok iyi bildiğimiz bir yer değil Örebro bizim. Yani İsveç deyince aklımıza Stockholm, işte Göteborg, Malmö gibi daha sanatla ilişkili yerler geliyor. Daha merkezi yerler geliyor belki. Ama senden anladığım ve belki biraz Fikret'ten de takip ettiğim kadarıyla buranın da hareketli bir sanat ortamı var. Ya da gelişmekte olan bir sanat ortamı var. Elbette İsveç'in bir sosyal devlet, hatta sosyal refah devleti olması, kaynakların bu anlamda sanata, kültüre desteklemek anlamında çok imkanlar yaratılıyor olmasının da bunun altında olan bir destekleyici bir tarafı olsa gerek. Dolayısıyla o anlamda Türkiye'ye göre biraz daha avantajlı yer noktaları olabilecek bir nokta. Ama serginin bağlamına getirmek istiyorum. Yani sergi göç teması belki çok kullanıldığını düşündüğümüz bir tema olabilir. Yani sen de 2000'li yılların başına itibaren küratöryel çalışmalar, yazı alanında, sanat alanında emeği olan bir insansın. Göç tabii ki çok temel konularımızdan biriydi bizim araştırdığımız, çalıştığımız vesaire. Hatta bir noktada biraz fazla kullanılmış hale bile gelmişti ama bugün yine farklı aciliyetler üzerinden göç yine konuşmaya değer bir noktada. Fikret'le eminim ben baştan itibaren biraz daha kavramsal çerçeveye dair de bir diyalog geliştirdiniz. Onun göçle olan ilişkisi, Orebro kentinin ya da oradaki bağımsız sanat inisiyatiflerinin göçle olan ilişkisi üzerinden sen kavramsal çerçeveyi nasıl bir yere oturtarak çıkış noktası belirledin?
2: Tabii dediğin gibi bu gayet özellikle 90'lı yılların ortasından itibaren çağdaş sanat alanında merkezi kavramlardan biri. Ama senin de dediğin gibi aciliyetin aslında hiç kaybetmeyen bir mesele. Çünkü evet bu sergide göçü temel olarak merkezine alıyor ama sadece fiziksel bir yer değiştirme olarak değil. Yani aidiyet, hafıza, kimlik, belirsizlikle ilişkili böyle çok katmanlı bir deneyim olarak ele alıyor. Yani başlıktaki o sarsak muğlaktaki ifadesi aslında tam da burada arada kalma hali, sürekli o değişen, sabitlenemeyen, kaygan ve yalpalayan bir dünyaya da işaret ediyor. Çünkü bugün göç dünyanın hala en belirleyici meselelerinden biri. Savaşlar, ekonomik krizler, sınır politikaları, zorunlu yer değiştirmelerin ötesinde artık iklim krizi de göçe neden veren, sebebiyet veren meselelerden biri. Dolayısıyla milyonlarca insanın hayatını da doğrudan etkiliyor. Tabii ki göç yalnızca mültecilik ya da sınır geçmek değil. Bazen bir şehirden diğerine taşınmak, bazen kültürel olarak ait hissedememek, bazen de kişinin kendi geçmişiyle kurduğu ilişkinin dönüşmesi anlamına da geliyor bence. Bu nedenle sergi yani hem göçü hem politik hem de duygusal bir deneyim olarak düşünmeye çalıştık diyebilirim. Çünkü sanatın burada, özür dilerim.
1: Lütfen, lütfen sen devam et.
2: Sanatın burada çünkü önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat işte göç yalnızca istatistiklere ya da haberlere, sayılara indirgemeden insan deneyimi üzerinden düşünmemizi sağlayan en önemli araçlardan biri. Dolayısıyla bir sanat aracılığıyla anlatımda bu göçün yarattığı kaybı, belirsizliği, kırılganlığı ya da dayanışma ihtimalini hissettirebiliyor. Yani sergideki işlerde aslında tam olarak da bu duygusal ve düşünsel alanı açıyordu diyebilirim.
1: Peki Fikret de dahil olmak üzere çünkü artık o da o kentin bir sanatçısı her ne kadar Türkiye kökenli olsa da Orebro kentinin. O da dahil olmak üzere Orebro'daki bu bağımsız sanat inisiyatifindeki sanatçılar ya da senin İsveç'ten sergiye davet ettiğin sanatçıların göçle ilgili kendi deneyimleri ya da bunu sanata dönüştürme biçimleri nasıldı? Özellikle onları izleyiciler daha az tanıyabileceği için sormak istiyorum.
2: Evet, aslında yani bu projenin benim için de en önemli taraflarından biri hem Türkiye'den hem de İsveç arasında gerçekleşen işte bu diyalog kurma haliydi. Çünkü şimdi göç aslında baktığımız zaman her iki toplumun da tarihin önemli bir parçası ama farklı deneyimler aracılığıyla bir parçası. Yani sergi bu farklılıkları silmek yerine aslında görünür de kılıyor bir yandan. Sanatçılar arasındaki bir ortak bir düşünme zemini oluşturma gayesi güttüğü için. Mesela İsveçli sanatçıların işlerinde göç ve aidiyet meselesi daha çoğu zaman doğa, ekoloji ve hayal gücüyle örülü daha metaforik anlatılar üzerinden şekilleniyor. Ama Türkiye'li sanatçılara baktığımız zaman bu kavramlar daha çok tabii tarihsel hafıza, kişisel deneyimler, o toplumsal gerçeklikler üzerinden daha çok yaklaşımlar var. Yani bu farklılık bile aslında iki coğrafyanın göç olgusuyla kurduğu bu hem tarihsel hem deneyimsel ilişkinin de bize gösteriyor. Tabii sanatın anlatı kurma biçimlerinde de aslında bu kültürel ayrışmaları da görebiliyoruz. Yani örneğin bir sanatçı, İsveçli bir sanatçı, göçü sınır kapıları üzerinden değil de işte göç eden kuşlar, taşınan tohumlar veya değişen iklim koşulları üzerinden anlatıyor. Anlatabiliyor. Ama Türkiye'li sanatçılara baktığımız zaman daha çok somut tarihsel gerçekliklerle ilişkili oluyor işleri.
1: Biz biraz daha göç eden tarafız. Yani bu anlamda Türkiye ile İsveç arasında ve Türkiye ile tabii Avrupa'nın pek çok ülkesi arasında çok derin ve uzun yıllara dayanan bağlar var ama benim takip edebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla İsveç hem tabii ki Türkiye'den çalışmaya giden işçileri de ağırlayan bir ülke olmuş her zaman. Özellikle Malmö ya da başka endüstriyel kentler ama pek çok politik sığınmacı ya da kendini sürgün etmiş insanın da özellikle Kürt coğrafyasından ama başka yerlerden de Türkiye'den oraya göç etmesi ya da dünyanın farklı yerlerinden İsveç'in aslında politik pek çok mülteciye alan açması söz konusu. O anlamda İsveç özel olarak bakılması gereken bir yer diye de görüyorum her zaman. Yani Fikret Atay'ın da oraya yerleşmiş olması o anlamda çok tesadüfi sayılamaz. Peki şunu
2: Değil
1: sormak
2: tabii.
1: istiyorum. Şimdi küçük olarak hatırlatalım. Bir, Sabancı Üniversitesi'ne bağlı Karaköy'deki Kasa Galeri'de Derya Yücel küratörlüğündeki sergiyi kaçırdınız değerli izleyiciler. Çünkü 6 Mart 17 Nisan 2026 tarihleri arasındaydı. Ama bir şekilde yolu Orebro'ya düşen ya da bize o civardan dinleyen varsa 29 Mayıs'ta açılan sergi F2 Artist Run Gallery'de Atölye Hüset yani sanatçı atölyeleri anlamına geliyor. 13 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. İki sergi arasında ne gibi farklar var? İstanbul'daki sergiyi görenlerin kafasında belki daha iyi canlanması açısından ya da mekana ve coğrafyaya adapte ederken iki sergiyi neler değiştirdin? Ne söylemek istersin bu iki etaplı, iki aşamalı serginin farklı destinasyonları arasında?
2: Tabii ki yine bu göç meselesi sanatın taşınabilirliği ve göçüyle de ilişkili. Çünkü ne olursa olsun buradan özellikle böyle non-profit iki mekanın yani kardan bağımsız ve sanatçı inisiyatifiyle yürütülen veya üniversite tarafından desteklenen ekip mekanın bütçeleri de kısıtlı. Dolayısıyla buradan giderken ben de sergiyi aslında bavulda bir göç hikayesi gibi taşıdım. Çünkü bu arada onu da söyleyeyim yani bir vize problemi tabii ki İsveç'le yaşandı. Vizeyi ben Hollanda'dan aldım. Giderken bavulumda önce Hollanda'ya götürdüm eserleri. Sonra Hollanda'dan İsveç'e taşıdım. Dolayısıyla eserler kendisi de aslında bu bir göç hikayesinin parçası oldu diyebilirim. Tabii dolayısıyla daha Kasa Galeri'de örneğin İpek Dube'nin yani sanatçıların isimlerinden de
1: Tabii
2: bahsetmiş
1: lütfen.
2: olayım bu arada. İpek Dube'nin Banu ve Hakan Çarmıklı koleksiyonundan sergileme için ödünç aldığımız bir enstalasyonu vardı. Tabii bunu fiziksel olarak taşıyabilmek çok kolay değildi. Dolayısıyla İpek Dube'nin Farewell Homeworks isimli video çalışmasını İsveç'te gösterdik. Gözde İlkin'in yine kumaşları. Onu taşıdık İsveç'e. Aynı kategoride gösterdiğimiz şekilde gösterdik. Murat Gök kendisi fiziksel olarak kendi işini getirdi ve orada bir enstalasyon gerçekleştirdi. Yaban Çiçekleri isimli. Şeyda Özdamar daha genç kuşak sanatçılardan yine Kasa Galeri'de gösterdiğimiz fotoğraf üzerine müdahale çalışmalarını yine İsveç'te de gösterdik. Volkan Aslan'ın İstanbul ayağı, Kasa Galeri ayağındaki kolajlarını götürmedik. Evim Evim Güzel Evim isimli daha önce de İstanbul Bienali'nde sergilenmiş olan video çalışmasını F2'de gösteriyoruz. Fikret Atay'ın bir kurgu ve gerçeklik arasında oluşturduğu ve mülteci meselesine odaklanan bir video çalışmasını Kasa Galeri'de göstermiştik. Yine bu çalışmadan kaynaklı türettiği bir fotoğraf işini de İsveç'te görebiliyoruz. Ve Tekin Karakuş'un Drift isimli, Sürüklenme isimli bir video çalışmasını Kasa Galeri'de göstermiştik. Tekin Karakuş da bu serginin en genç sanatçılarından biri. Ve aynı videoyu yine İsveç'te de gösterdik. İsveçli sanatçılar Matthias Kahl, Rio Drop, Joanna de Verdier ve Christina Lindberg. Onlar aslında yine Türkiye'deki Kasa Galeri'deki işlerinin çok yani aynısını yine mekanda bir araya getirdik. Dolayısıyla aslında bu dediğim gibi yani her sanatçı her iş farklı bir yerden bakıyor göç meselesine. Tek bir deneyim değil. Kimisi hafızaya, kimisi bedene, kimisi doğaya, kimisi sınırlara, kimi de geleceğe odaklanıyordu.
1: Peki Derya, sanatçıların, İsveçli sanatçıların bir kısmı belki de hepsi İstanbul'a gelmişlerdi. Birkaçıyla tanışma fırsatı bile buldum, sen tanıştırmıştın. Onların İstanbul'daki deneyimi nasıldı? Siz bayağı anlıyorum ki çok sıklıkla yapmak zorunda kaldığımız gibi kendi yapıtlarını oraya götüren sanatçılar, hatta işte küratörün ve ekibin yapıtları taşıması ya da alternatif yöntemler, sıklıkla sığındığımız video art ya da işi orada tekrar üretmek gibi yöntemlere başvurarak çok güzel ve içerik ödün vermeyen çözümler bulmuşsunuz. Onlar geldiklerinde nasıl bir deneyim yaşadılar ve tabii onlar aynı zamanda muhtemelen İstanbul'a içlerinde ilk kez gelenler vardı. Bir karşılaşmaydı onlar için. Eminim belli yine göç hikayeleri üzerinden belli fikirleri hatta önyargıları dahi olabilir. O karşılaşma nasıl gerçekleşti? Nasıl görüyorsun onu İstanbul'a onların gelişini?
2: Yani onlar dört sanatçı olarak birisi daha önce gelmişti İstanbul'a zaten. Bienalleri takip etmek için gelmiş. Ama diğer üçü ilk kez geldiler. Ve ilk kez geldikleri tabii ki ilk kez gelindiğinde aslında hani sıfır bir gözle bir mesafeyle baktığınız zaman İstanbul şehrine inanılmaz hem poetik ama inanılmaz da büyülü geliyor. Dolayısıyla aslında aynı yorumları onlardan da duydum. Ve bana neler yapabiliriz, neyi görebiliriz? 5 gün burada kaldılar çünkü belki 6 gün kadar. Görebiliriz dedikleri de inanın hani ben de öyle onları bir hani görülecek yerler teklifi ya da işte listesi yapmakta çok zorlandığımı hissettim yani hani burada doğmuş ve burada yaşayan çalışan biri olarak çünkü gerçekten de işte Stockholm'a göre de değil Örebro Stockholm'a göre de yani nüfusu sanıyorum 5 katı ya da 10 katı falandır İstanbul'un ama buradaki özellikle tabii ki mesleki gereklilikten dolayı onlara sanat kurumlarına ve müzelere ve galerilere de yönlendirdim. Yani onların da buradaki sanat ortamının canlılığı ve aktifliği karşısında da şaşırdıklarını gördüm. Bu kadarını beklemediklerini söylediler ya bu kadarını hayal etmediklerini söylediler. Dolayısıyla o yönden biraz dediğim gibi o sanatın yarattığı o karşılaşma işte o kültürel ve sosyal olarak o farklılıkları ve kesişmeleri de birbirimize temas etmesi ve görmemiz açısından da önemli birliktelikler oluyor. O yüzden uluslararası birlikteliğin yani sen de hep programlarında altını çiziyorsun. Ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum bu yüzden.
1: Peki yani biraz klişe ve klasikleşmiş bir soru ama bundan sonra bir başka bir şeye evrilir mi bu diyor gelişen temaslar, diyaloglar? Çünkü artık sergi hani
2: Evrilebilir.
1: ev sahipliği yapıldı burada, onları misafir ettik. Serginin öbür ayağında gittiniz, oraya kurdunuz ama bundan sonra illa somut bir şey de olması gerekmiyor ama sanatçılar da sen de iki kenti birbirini tanımış oldunuz. Başka bir plan ya da hayal var mı aklınızda?
2: Yani şöyle aslında sana da bahsetmiştim Örebro'da bulunduğum dönemde o kentin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Open Art Bienalinin kurulum sürecine denk geldik. Dolayısıyla bu sayede aslında farklı ülkelerden gelen sanatçılarla tanıştık, üretim süreçlerini yerinde gördük, sohbet etme fırsatı bulduk. Tabii aralarında işte göç yerinden edilme, kimlik meseleleriyle de odağına alan sanatçılar vardı. İşte Suriye'den Berlin'e göç etmiş olan, Berlin'den de şu anda Örebro'da iş kuran bir sanatçıyla da tanıştım. Dolayısıyla orada aslında Open Art İsveç'in en önemli kamusal sanat etkinliklerinden ve açık hava bienallerinden biri. Ve 2008'den beri gerçekleşiyor. Buradaki bu farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların aynı kentte buluşması ve geçici topluluklar oluşturması, ortak deneyimler paylaşması da son derece önemli. Dolayısıyla Open Art üzerinden ve onun çevresinde de gelişen başka işbirlikleri ihtimalleri de arttı diyebilirim. Dolayısıyla evet geleceğe sanıyorum başka türlü evrilerek de devam edecek bir ilişkinin başlangıcı oldu bu.
1: Peki nasıl bir sanat ortamı var orada burada? Sizin serginiz nasıl karşılandı? Burası eminim etrafında bir sanat topluluğu da olan bir yerdir. Çünkü zaten 13 sanatçı herhalde oralı sanatçılar değil mi? Atölyesi var. Düzenli olarak
2: Evet.
1: sadece sergiler değil başka tür buluşmalar, açık atölyeler, aktif olarak üretim ve tartışma yapılan bir alan olduğunu hayal ediyorum. Sizin serginiz orada nasıl karşılandı? Oranın nasıl bir sanat ortamı var? Onu nasıl değerlendirirsin Derya?
2: Tabii ki İstanbul'la kıyaslayamayacağım. Yani aslında Stockholm'le de belki kıyaslayamam. Çünkü ticari bir sanat galerisi yok mesela Örebro'da. Ve F2 de dahil yerel yönetim tarafından ve aynı zamanda da İsveç kültürel fonları tarafından desteklenen mekanlar var. Dolayısıyla yani devlet tarafından desteklenen mekanlar bunlar. Yani karşılığı olsa da örneğin sanatçılar atölyeler için çok minik bir, o kadar cüzi bir kira ödüyorlar ki sen ortak bir giderlerin aslında karşılanması gibi de düşünebiliriz bunu yani. Dolayısıyla o anlamda karşılaştırmak çok şey değil yani eşit gelmiyor bana. Yani
1: Tabii.
2: ticariden çok gerçekten de üretimin, diyaloğun ve sanat aracılığıyla düşünmek ve yan yana olmanın ve birlikte olmanın daha çok anlamlı da olduğu bir kent diyebilirim Örebro. Oradaki sanat ortamında da ağırlıklı zaten ya Hollanda'da, Amsterdam'da ya da daha Stockholm'de sanat eğitimi alıp ya da Oslo'da sanat eğitimi alıp sonrasında tekrar Örebro'ya gelip orada üretmeye devam eden sanatçılar da vardı. Daha fazla veya daha çok birkaç noktada yine işte bizim de sergi temamızda olduğu gibi birkaç şehirde eş zamanlı olarak yaşayan ve gidip gelerek yaşayan sanatçılar da vardı. Göçmen sanatçılar çoktu. Senin dediğin gibi Kürt coğrafyasından çok sayıda sanatçı var orada. Üreten, üretimlerine devam eden. Bir karşılaştırmadan çok aslında bu anlamda bir değerlendirme yapabilirim.
1: Tamam,
2: Örebro
1: harika.
2: üzerinden.
1: Peki zaten bize ayrılan sürenin de sonuna gelmek üzereyiz. Derya Yücel'le birlikteyim. Onun İsveç'te İstanbul arasında, daha doğrusu İstanbul'la Örebro arasında kurduğu güzel işbirlikleri ve diyalogların sonucunda ortaya çıkan Dünyanın Sarsak Muğlaklığı başlığı da gerçekten çok sevdim. The World's Slippery Ambiguity diye İngilizceleştirilmiş bir başlık. Grup sergisinden 13 farklı, 13 değil pardon 11 değil mi? 11 sanatçı.
2: 11 sanat.
1: 13 sanatçı şeydeki Orebro'daki F2'nin misafiri olan
2: Evet.
1: sanatçılar. Sergi 11 İsveç ve Türkiye'den farklı kuşaklardan üstelik ve Türkiye'nin de farklı yerlerinden sanatçılara yer veriyor. İsveç'ten de sanatçılara yer veriyor şüphesiz. Eklemek istediğin son bir şey olur mu? Sergi 13 Haziran'a kadar devam ediyor. Bir etkinlik ya da son olarak eklemek istediğin bir şey varsa onu alabiliriz Derya.
2: Yani evet serginin başlığını sen de dikkat çektin. Ben sadece belki şey söyleyebilirim. Yani bu tür sergiden daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Bir diyalog olması benim için daha önemli uluslararası işbirliklerinde. Çünkü bu muğlaklığın içinde yaşıyor olma halimiz yeni karşılaşmaların ve yeni dayanışma biçimlerinin aslında mümkün olabileceğini de bize hatırlatıyor. Belki son sözüm bu olabilir.
1: Tamam, çok teşekkür ederim. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programını dinlediniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Belkıs Işık'a teşekkür ederiz.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Aslı Toprak. Bugün Amerikalı saksafoncu Steve Wilson'ın çok yeni albümü 2026 tarihli Enduring Sonance'a kulak veriyoruz. Yaklaşık 40 yıldır New York caz sahnesinin saygın isimlerinden, eşlikçilerinden biri olan Steve Wilson, Christian McBride'dan Mary Schneider Orkestrası'na, Chick Corea'dan Dave Holland'a kadar pek çok önemli projede yer aldı ve kariyeri boyunca 200 aşkın albüme katkıda bulundu sanatçı. Ama bu kez müzikal yaşamı boyunca işte yanında taşıdığı, kendisi için özel anlamlar taşıyan 8 besteyi yeniden yorumluyor ve ilk kez belki de lider olarak bir albüm yayınlıyor. 65 yaşında Enduring Sonance. Biz de programımıza albümün de açılış parçası olan Quiet Girl ile başladık. Albümde ona vibrafonda Joe Locke, piyanoda Ronnie Rosnes, basta Jay Anderson ve davullarda Kendrick Scott eşlik ediyor. Steve Wilson'ın sözleriyle bu albüm bir nostalji çalışması değil. Yıllar içinde derinleşen müzikal anlayışının, olgunlaşmış bir bakışının ürün olduğunu söylemiş. Evet, şimdi sırada yine bu albümden Helen's Song var, bir George Cable's bestesi.

Evet, George Cables imzalı Helen Song'u dinledik. Steve Wilson bir başka piyano efsanesinin parçasını yorumladı ve René Rosnes ile olan piyanoda etkileşimi de parçada, bir de vibrafonda tabii Joe Locke'la birlikte böyle bir neşeli atmosfer yaratmışlar. Ve Steve Wilson bu albümü başlangıçta bir balat projesi olarak düşünmüş. Ancak böyle kayıtlar devam ettikçe repertuar genişlemiş. Ortaya daha farklı sesler, tonlar taşıyan bir çalışma çıkmış. Burada tabii piyanist René Rosnes'in düzenlemeleri, stratejileri deyip çok önemli olduğunu yorumlar da okuyoruz. Şimdi Michel Legrand'ın bestesi Pieces of Dreams'i yorumlasınlar.

Evet, albümün duygusal parçalarından biriydi Pieces of Dreams. Steve Wilson albüm için ilham aldığı eserler arasında Stanley Turrentine'ın aynı isimli albümü Pieces of Dreams'de anmış oldu. Pek çok iyi yorumlar var bu yeni albümle ilgili. İşte zarif, zamansız, Steve Wilson'ın bugüne kadarki en dikkat çekici albümü gibi yorumlar. Ama dediğim gibi bir başka dikkat çekici yönü albümünde René Rosnes'in düzenlemeleri. Sadece piyanist olarak değil, albümün o sesini şekillendiren önemli isimlerden birisi. Ve Steve Wilson ona düzenlemelerde hiçbir sınır koymamasını, geniş bir ses paleti hayal ettiğini söylemiş. İşte sonuç ortaya böyle zarif, lirik, katmanlı bir albüm. Şimdi sırada George Cables tarafından bestelenen ve Do the Right Thing filminde yer alan How Long parçasını yorumlayacaklar blues tarzında. Albümün belki de geri kalan o neşeli, iyimser parçalarından biraz farklı. Steve Wilson'ın saksofonu ve basta Jay Anderson'ın solosu dikkat çekiyor. Dinleyelim.

Evet, bugün Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda saksafoncu, flütçü Steve Wilson'ın son albümü Enduring Sonance'a kulak veriyoruz. Çoğu kez alto saksafonuyla projelerde yer alsa da bu albümde soprano saksafonuyla yer alıyor sanatçı. Ve şimdi de Brezilyalı piyanist besteci Eliane Elias'ın Bossa Nova esintili A Volta parçasını dinleyelim yine Steve Wilson'ın soprano saksafonundan.

Evet, saksafon, soprano saksafonda Steve Wilson, vibrafonda Joe Locke, piyanoda René Rosnes, basta Jay Anderson, davullarda Kendrick Scott. Bugün dünyanın cazında bizlerle birlikteler ve şimdi Quincy Jones ve Bob Russell'la ait bir parçayı yorumlasınlar. The Eyes of Love.

Evet, Steve Wilson'ın 65 yaşına özel hazırladığı bu albüm Enduring Sonnets, işte süregelen ezgi, kalıcı tını diyelim albümü, sanatçının müzikal geçmişine dönüp bakarken nostaljiye teslim olmamaya çalıştığı yıllarının o birikimiyle yeniden müziğini anlamlandırmak istediği bestelerden oluşuyor bu albüm, bugün dinlediğimiz. Ve şimdi de yine melodi, lirizm ön planda. The Surest Things Can Change var sırada.

Evet, en kesin şeyler bile değişebilir dedi Steve Wilson ve biz şimdi bu albümün ve programımızın son parçasına geliyoruz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız yeni bir hafta diliyorum. Son parçamız işte Steve Wilson'ın son albümü Enduring Sonnets'ın son parçası Francisco. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
2: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Evet işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık. Ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve bize askerler hiç uyarmadan geldi bize 20 tane kadın. 20 tane kadının 5 tanesi erdi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jopladılar, anos yapmadılar. Ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimizle beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız kat edildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum. Bu gündeme taşındığı için. Yani ben bu dayağı hak etmedim.
1: Rize İkizdere'de HES protestosu sırasında kolluk güçlerinden şiddet gören Havva 1 direneceğini açıklıyor.
2: Apaçık Radyo

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Sizlerle fosil yakıt reklamlarına karşı küresel şehir hareketini, Arnavutluk'taki sulak alan için yükselen halk isyanını, Bonn'da başlayan Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerini, Dünya Çevre Günü'nü, Türkiye'nin 2026 yazına yönelik uzman uyarılarını, Dünya Okyanus Günü'nü ve İzmir'deki İklim Adaleti Forumu'nu birlikte ele alacağız. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü dünyanın en sıcak 11 yılının peş peşe yaşandığı bir dönemde karşıladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gezegenin 1,5 derecelik eşiği aşma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve ana görevin bu aşımı mümkün olduğunca küçük ve kısa ve güvenli tutmak olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın politika raporu, güneş enerjisi, elektrikli ulaşım ve sürdürülebilir soğutma gibi temiz teknolojilerin artık bir niş çözüm olmaktan çıkıp küresel bir norm haline geldiğini belgeledi. Kasım'da COP31'e ev sahipliği yapacak olan Antalya'da aşırı sıcaklıkla başa çıkma deneyimlerini paylaşan 50 şehir arasında yer alıyor. Amsterdam, dünya başkentleri arasında fosil yakıt ve et ürünlerinin kamusal alanlarda reklamını yasal olarak yasaklayan ilk şehir oldu. Cadde billboardlarından tramvay istasyonlarına, metro duraklarından otobüs duraklarına kadar tüm kamusal reklam yüzeyleri artık bu ürünleri tanıtamıyor. Hollanda'da La Haye, Utrecht, Delft ve Nijmegen bu yolda çoktan ilerledi bile. Fransa ulusal düzeyde bu adımı atan ilk ülke unvanını aldı. İngiltere'de Edinburgh ve Sheffield, İtalya'da ise Floransa ve Cenova benzer kararları hayata geçirdi. Dünyada 50'den fazla şehir artık kamusal alanda fosil yakıt reklamına kapalı. Bu hareket temel bir soruyu soruyor. Dünyaya, kamuya ait ekranlar hangi değerleri yansıtmalı? Türkiye'de bu yönde henüz bağlayıcı bir düzenleme yok. Ancak bu çağrıyı biz Antalya'daki iklim değişikliği yani COP31 öncesinde buradan yapalım. Türkiye kamuoyu fosil yakıt ve et reklamlarına maruz kalmasın. Şehirlerin bu alanda öncü olabileceğini gösteren Amsterdam örneği, yerel yönetimlerin iklim politikasındaki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Darısı Antalya başta olmak üzere Türkiye'deki bütün belediyelerin başına. Almanya'nın Bonn kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki 14. yardımcı organ toplantıları açıldı. 18. güne kadar sürecek olan görüşmeler COP31 Antalya öncesindeki son teknik müzakere fırsatı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre hükümetler Bonn'a 3 somut taahhütle gelmeli. Fosil yakıtlardan tam ve finansmanlı çıkış, iklim kayıp ve zararlar için tazminat mekanizmaları ve sivil toplumun müzakere süreçlerine gerçek katılımı. Örgüt kararlaştırılan yılda 300 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefinin düşük gelirli ülkelere gerçek ihtiyaçların çok altında olduğunu vurguluyor. Af Örgütü İklim Politikası Danışmanı Anne Harrison'ın sözleriyle Bonn iklim tartışmalarında sarkaçı adalete doğru kaydırma fırsatı. BirdLife International'a göre Arnavutluk'ta on binlerce, kimi kaynaklara göre ise yüz binlerce kişi 4 gün boyunca sokaklara döküldü. Tiran'daki protestolar Akdeniz'in son bütünlüklü kıyı ekosistemlerinden biri olan Vjosa Narta koruma alanında lüks bir tatil kompleksi inşa etmek isteyen yabancı yatırımcılara karşı yükselen halk isyanının yansıması. Alanın bataklık ormanları, flamingolara, nesli kritik tehlike altındaki Akdeniz foklarına ve deniz kaplumbağalarına yuvalama sahillerine ev sahipliği yapıyor. Yoksullukla Mücadele Savcılığı bu konuda bir soruşturma başlattı. Avrupa Birliği adaylık sürecindeki ülkede hukukun üstünlüğü tartışması bu şekilde alevlendi. BirdLife bu durumu yalnız bir ekolojik kriz olarak değil, demokratik yönetim krizi olarak da nitelendiriyor. Bir sulak alanı özelleştirmek, demokrasiyi özelleştirmektir. Yatırımın arkasında Trump'ın ailesi olduğu düşünülürse halkın tepkisi, hukukun üstün gelmesi son derece umut verici. Türkiye'ye gelecek olursak, Cumhuriyet'te uzmanların bir uyarısı var. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Levent Kurnaz, iklim değişikliği ve El Nino etkilerinin üst üste binmesiyle bu yılın Temmuz'undan itibaren Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş sıcaklıkların yaşanabileceğini açıkladı. İzmir'de daha önce ölçülen 44 ve 45 derecelik rekorlar bu yıl aşılabilir diyor. Artan sıcaklık ve düşen nem koşullarında orman yangını riskleri de kritik düzeyde artıyor. Bu arada bugün Dünya Okyanus Günü. Greenpeace Türkiye'ye göre bu yılın başında Türkiye önemli bir adım attı. 10 binden fazla imzacının desteğiyle sürdürülen kampanyaların ardından Büyük Millet Meclisi Küresel Okyanus Anlaşması'nı onayladı. Ulusal sınırların ötesinde açık denizleri koruyan bu anlaşma yürürlüğe girdi ve tüm açık denizlerin yaklaşık %30'unu kapsayan koruma alanları oluşturulmasına zemin hazırlıyor. Derin deniz madenciliği, endüstriyel balıkçılık ve plastik kirliliği karşısında savunmasız olan okyanus ekosistemlerini yasal güvenceye kavuşturan bu adım, Türkiye'nin deniz biyolojik çeşitliğine verdiği taahhütün somut bir göstergesi. Ve programımızı sivil bir çağrıyla bitiriyoruz. İki gün sonra İzmir'de resmi bon sürecine paralel bir iklim adaleti forumu toplanıyor. İklim adaleti koalisyonlarının örgütlediği bu forum COP31 öncesinde küresel güney perspektifini, yerli haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği müzakerelerini gündeme almayı hedefliyor ve forum herkese açık. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Kedüle müzik.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Girl, but you're but you don't reach out.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Ütun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 8 Haziran 2026 tarihli yayınımız Lee Scratch Perry'i Mouse on Mars'la buluşturan Special No Problem albümünden geldim. Rock Curry isimli kayıt 5 Haziran tarihinde Domino etiketiyle yayınlanan plaktan kulaklarımıza ulaştı. Evet, anlayacağınız taptaze bir albüm bu. Geçen cuma sunuldu. Mouse on Mars, elektronik müzik dünyasının favori ikilisi. 2019 yılında aramızdan ayrılan dub ve reggae ustası Lee Scratch Perry'nin son stüdyo kaydı bu ekiple gerçekleşmiş ve yayınlanması için de aradan 7 sene geçmesi gerekmiş gibi duruyor. Evet, bu hafta boyunca fırsatımız oldukça kulak vereceğimiz albümlerden birisi bu olacak. Lee Scratch Perry'nin tam bir dub reggae albümü diyemeyeceğimiz ama zaten kendisine tam buna kastetmediği bir albüm bu. Special, bu arada special olarak da telaffuz edilebilir. Biraz zorlayıcı. Evet, mekansal manasına gelen Special No Problem. Evet, Rock Curry isimli parça buradan Açık Dergi'nin açılışında kendine yer buldu bile. Haftanın ilk yayını kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek şimdi. Açık Dergi'de saat 7'ye kadar geçecek olan süreyi bu hafta için etkinlik önerilerine ayırdık. 64. yayın dönemimizin ikinci haftasındayız. Eski saatlerine geri döndü Açık Dergi. Geçen hafta kaçırmış olabilirsiniz belki yayın saatimizi. Yani yeniden demek daha doğru 6 ile 8 arası yayında sizlere eşlik ediyoruz. Bugün de ilk bir saat dedik, 7'ye kadar sürecek zamanda bolca etkinlik önerimiz var sizlere aktaracağımız. İkinci saatimizde ise köşelerimiz yayında. Geçtiğimiz hafta yayına başlayan Işıl Çobanlı Erdönmez saat 7 sularında siz sevgili dinleyicilerimizi radyo başında bekliyor. Güne Bakan İletiler başlıklı programım pazartesi akşamları bundan böyle yayında buluyoruz. 1 Haziran Uluslararası Mektup Arkadaşlığı'nın günüymüş geçen hafta. Bunun üzerine bir bölüm kaydetti sevgili Işıl Çobanlı Erdönmez. Evet, Pen Pal Day, mektup arkadaşlığı anması üzerinden mektuplaşmanın iletişim tarihindeki önemine ve güncel örneklerine değineceğiz. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kentten notlarımızı aktardıktan, ajandamızı kapattıktan hemen sonra kapanış kuşağında ise Side'ye uzanacağız. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay bu akşam. Geçtiğimiz yıl çokça konuştuğumuz bir filmi konu edecek. Gündüz Apollon, Gece Athena filminin senaristi ve yönetmeni Emine Yıldırım'la kültürel miras uzmanı Zeynep Ahunbay'ı yan yana getiriyorlar. Side antik kentinde geçen hafıza, aidiyet, kayıp ve geçmişte kurulan ilişkileri büyülü gerçekçilik unsurlarıyla ele alan bir yapımda Gündüz Apollon, Gece Athena, Emine Yıldırım'ın filmi, Zeynep Hoca ile sinemanın kültürel mirasta kurduğu ilişkiyi, mekanın hikayedeki rolünü ve Side'nin çok katmanlı tarihini değerlendirdiğimiz bir söyleşi olacak bu. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz. Bakalım 8-14 Haziran haftasında kültür sanat çevresinde neler olacak.
1: Açık Dergi.
0: Bültenimizi Direnen Akademi notuyla açıyoruz. Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde pazartesi akşamları süren açık ders etkinliklerinde bu akşam Fatih Artvin'in bir konuşması var. Profesör Doktor Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim dalında öğretim görevlisi kendisi. Üniversitelerin Özgür Akademi'ye giderek boğan ortamı nedeniyle 3 yıl kadar önce başlamış Direnen Akademi buluşmalarının 75. dersinde bu akşam sevgili Fatih konuşacak. Heybeliada üzerine konuşuyor. Heybeliada sanatoryumu üzerine tarih, hafıza ve miras başlıklı bir ders verecek. Halka açık dersler dedik. Tabii ki ücretsiz ve herkesin katılımına açık. Direnen Akademi'nin buluşmalarını takip etmeye devam edeceğiz. Sezonda yavaş yavaş sona yaklaşıyor gerçi ama Direnen Akademi ekibinin WordPress'teki blogunda ve YouTube'da geçtiğimiz derslerin kayıtlarının bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Bir yazar buluşması var bu hafta. Buradan hemen oraya geçelim. Fransa'dan ünlü bir sima İstanbul'a geliyor. Eric Vuillard, Gündem L'Ordre du Jour isimli eseriyle 2017 yılında Goncourt ödülünü kazanmıştı yazar Vuillard. 10 Haziran günü, yani çarşamba akşamı, Mino Opera'da bir konuşması olacak. Galatasaray Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Tara Civelekoğlu'nun moderatörlüğünde bu süreçin düzenleneceğini görüyorum. Edebiyatla görüntü arasındaki ilişkiyi kelime, sinema ve dilin ifade olanaklarına odağına alacak. Bu söyleşi de Ardıl Çeviri olacak. Burada da usta bir tercümanı Yiğit Bener'in bulmak mümkün. Evet, Fransız Kültür Mergisi'nin organizasyonuyla Minoa Pera'da çarşamba akşamı Eric Vuyar okurları bir araya geliyorlar. Perşembe günü bir başka konuşmayı da Pera Müzesi'nde buluyoruz. Suyun Kıyısında Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında küratör Özlem İnay Erten, Osmanlı modernleşmesinin estetik hafızası, Halil Paşa'nın sanatı ve dönemin sanat ortamı üzerine konuşacak. Halil Paşa'nın Paris yıllarını izlenimcilikle kurduğu ilişkiyi ve açık hava resim geleneğinin gelişimindeki rolünü incelerken sanatçının portre ve figür anlayışını, eğitimci kimliğini de masaya yatıracak bir konuşma olacakmış bu. Evet, Özlem İnay Erten 11 Haziran günü Pera Müzesi'nde Halil Paşa sergisi etrafında ilgileri beklemekte. Nazım Hikmet Şiir Günleri var bir de. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. kez organize edilen uluslararası bir buluşma. Bu haftanın panel ve konuşmaları çerçevesinde bir de buraya bakalım. Ardından bir açık prova ve söyleşi etkinliğine geçerek müzik etkinliklerine yavaş yavaş girmiş olacağız. Direnen Akademi, Eric Vuyar Söylesi ve Halil Paşa buluşmalarının yanı sıra evet büyük bir Nazım Hikmet Run anması bu hafta gerçekleşiyor. 12 Haziran itibariyle, 12-13 Haziran tarihlerinde diyeyim, tam söylemek daha iyiyim. Haydar Ergül'ün direktörlüğünde düzenlenmekte bu buluşma. Evet, Çiğdem Sezer bu senenin onur konuğu olarak atanmış vaziyette. Cuma akşamı saat 7.30'da açılış töreni gerçekleşiyor. Burada şairler buluşuyorlar. Bir kısa açılış etkinliği olduğunu söyleyelim. Kent Akustik isimli bir ekibin, müzik grubunun Nazım'a Şarkılar başlıklı konseriyle Ataşehir'de bu buluşmayı başlatacağını görüyorum. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ikinci gün ise Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sanat Parkı'nda Amfili Park'ta şair yürüyüşüyle başlayacak buluşma. Festival konukları yürüyüş boyunca kent izlenimlerinin dizelere taşıyacaklarmış. Çiğdem Sezer'in bu ikinci günde onur konu olarak Ataşehirlerle buluşacağı etkinlikte Murat Gülsoy'un da akademisyen yazar ve Apaçık Radyo programcısıyla başlayacak buluşma. Festival konukları yürüyüş boyunca kent izlenimlerinin dizelere taşıyacaklarmış. Çiğdem Sezer'in bu ikinci günde onur konu olarak Ataşehirlerle buluşacağı etkinlikte Murat Gülsoy'un da akademisyen yazar ve Apaçık Radyo programcısı Murat Hoca'nın da

Festivalin ikinci günü 13 Haziran günü yani cumartesi akşamı saat 7'de Turna Kiremitçi'de bir konser vererek 6. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günlerini sonlandıracak. Evet, iki güne yayılan bir buluşma, cuma akşamında tekrar hatırlatırız diye düşünüyorum. Şimdi buradan Salt Galata'ya geçiyoruz. Bir açık prova ve söyleşi var demiştik. Vokal Akademi'nin kurucu sanat direktörü ve koro şefi Kromas'la çalışmalarından da tanıdığımız Başak Doğan 13 Haziran günü yani cumartesi günü bir etkinlik düzenliyor buradan. Evet, sezonun son provalarından birini, Kromas provalarından birini izleyiciye açacaklar. Cumartesi öğleden sonra saat 3 ile 5 arası katılımcılar bir koronun repertuarının nasıl çalıştığını yakından tanık etme fırsatı bulacaklarmış. Çok sesli koro müziğini sevenler, bu alana ilgi duyanlar, Şef Başak Doğan ve koristlerle tanışmak isteyenler için özel tasarlanmış bir etkinlik. Bu sonrasında da bu provanın hemen ardına da bir söyleşi konmuş ama kısa bir söyleşi bu. Bir tanışma anı olarak tasarlandığını tahmin edebiliriz. Evet, Vokal Akademi'den Başak Doğan öncülüğünde Kromas ekibi açık provaya çağırıyor esas herkesi. Haftanın sonuna doğru cumartesi günü gündüz saatlerinizi Salt Galata'da buna ayırabilirsiniz. Şimdi konserlere bakalım. Bu hafta için etkinlik önerilerim. İstanbul'da da sınırlı kalmayacağız. Bir dizi önerimiz var, sizlere aktaracağım ama önce bir üzücü iptal haberim. Mohsen Namcu konseri 13 Haziran için duyurulmuştu bu cumartesi günü. İptal edilmiş. İranlı müzisyenin bu buluşması kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler gerekçesiyle Çankaya Kaymakamlığı tarafından iptal edilmiş bulunuyor. Evet, İran'ın geleneksel müziğini rock, blues ve caz unsurlarıyla buluşturan uluslararası bir sima Mohsen Namcu'nun Mohsen Namcu için ilk konser iptali değil bu. 2022 ve 2025 yıllarında müzisyenin Türkiye'de planlanan konserleri yine dini hassasiyetlere ilişkin tepkiler ve kampanyalar sonrasında yasaklanmıştı. Benzer bir teşebbüsün sonunda başarılı olduğunu bu yılda Çankaya Kaymakamlığı tarafından Mohsen Namcu konserinin üzücü bir şekilde kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler gerekçesiyle iptalini duydum. Dinleyicilerim, Açık Dergi'de izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Evet, farklı kuşaklarda yer verdiğimiz çok kıymetli bir müzisyen, İranlı sanatçı Mohsen Namcu. Bu iptal haberinin ardından bu hafta için etkinlik önerilerimize geçeceğiz şimdi. İstanbul'da müzik festivali başlıyor. Geçen hafta, geçen cuma günü Efruz Çakırkaya ile detaylı bir şekilde konuştuk. 54. İstanbul Müzik Festivali Perşembe akşamı kapılarını açacak. Ama buna geçmeden önce Antalya'da başlayan caz festivalini bir hatırlatmak isterim sizlere. Akra Caz Festivali geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleşti ve bu haftada uluslararası isimlerle caz severler Antalya'da burada buluşuyor. 5 Grammy ödüllü Diane Reeves 10 Haziran tarihinde dünya ünlü R&B ve soul şarkıcısı Just Stone 12 Haziran Cuma günü, meşhur saksafoncu Kenny Garris'e 13 Haziran günü Akra otellerinin düzenlediği bu caz festivalinde müzikseverlerle buluşuyor. Hepsi ayrı ayrı heyecan verici isimler bence. Çok farklı alanlarda olmakla birlikte usta isimler olduğunu da teslim edebiliriz. Evet, Kenny Garrett'la kapanacak hafta. Diane Reeves'la başlayacak ve Just Stone'la devam edecek. Antalya'da geçen hafta Kenan Doğulu'nun pop jazz projesiyle başlamıştım etkinlik. Rusya'dan Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası ile devam etmiştim. Bu hafta sonunda uluslararası ayından isimlerle ilgilisini burada Antalya'da bekliyor buluşma. İstanbul'da da terasta caz konserleri devam ediyor. İBB'nin organizasyonuyla İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nin terasında düzenlenen konserler geçen ay başlamıştı. Bu ayda çarşamba günlerine fikslenmiş vaziyette konserler duyurulmuş vaziyette. Geçen hafta İdil Meşe'nin trio performansıyla dinleyiciler buluşmuşken bu haftada Ayşe Tütüncü ve Ezgi Daloğlu'nun bir performansı olacağını görüyoruz burada. Evet, denizde iç içe ve gün batımına eşlik edecek şekilde tasarlanan etkinlikler bunlar. Çok kıymetli iki isim Ayşe Tütüncüoğlu ve Ezgi Daloğlu bu hafta buluşturacak. Terasta caz buluşması önümüzdeki haftalarda da Efe Demiral ve Simge Pınar'ın yan yana geldiği bir düo projesiyle
Erkan Zeki Ar'ın trio projesine ev sahipliği yapacak. Ücretsiz konserler bunlar.

0: herkesin katılımına açık olduğunda belirtelim ve geçelim. İstanbul Müzik Festivali'ne 11-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda 11 Haziran Perşembe akşamın Tekfen Flamen Orkestrası konseriyle başlıyor. Özbek piyanist Behzut Abdurrahimov, Aziz Şokakimov yönetimindeki Tekfen Flamen Orkestrası'na eşlik ediyor bu konserde. Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosuyla Stravinsky'nin Ateş Kuşu balesi üzerine yazdığı sonraki bir son dönem bir suite'ini repertuara almış Tekfen Flamen Orkestrası. Bir müddettir zaten daimi ekiplerden birisi. İstanbul Müzik Festivali'nin 54. edisyonunun açılışında da onları AKM'nin opera salonunda Perşembe akşamı saat 8'de izleme imkanını bulabiliyoruz. AKM'de tiyatro salonunda sürecek müzik festivali Cuma Cumartesi günü CCN Atel Balletto ekibini konuk edecek festival Enka'nın desteğiyle İtalya'nın tanınmış çağdaş dans topluluğu üçlü bir programla festivale konuk olacak. Fransız koreograf Angelin Preljokaç'ın Beethoven'ın Ayşil Sonatı'nın eşlik ettiği lirik ve empresyonist bir düet olan Uzlaşma dansını sahneleyecek Atel Balletto grubu. Yanı sıra Kanadalı koreograf Crystal Pite'dan Solo Ekom ve İratya Anzarigor Bakovic ikilisinden bir Gershwin yorumunu sahneye taşımaktadır. Evet, sahnede violonselcim Dorukan Doruk ve piyanist Korkmaz Can Sağlam'ın da bulunacağı icralar bunlar. Çağdaş dans ve klasik müziği bir araya getiren CCN Atel Balletto buluşması AKM'nin tiyatro salonunda Cuma ve Cumartesi akşamı saat 8'de gerçekleşecek 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış haftasında. Buna da katılınabilir. Kardeş Türküler konserimiz var bu hafta Harbiye Açık Hava sahnesinde. O da Perşembe akşamı saat 9'da başlayacak. Pek çok konuk sanatçıyla birlikte dinleyicisinin karşısına çıkacak Kardeş Türküler 30 yılı aşkın süredir Anadolu coğrafyasının farklı dillerini ve kültürlerini müzik ve dansla geniş bir dinleyici kitlesine sunmak üzere faaliyetlerine devam ediyor. Farklılıklara saygı duyarak bir arada yaşama şiarını sahneye taşıyacağız diyorlar. Türkçeden Kürtçe'ye, Ermenice'den Çerkezce'ye, Arapça'dan Süryanice'ye uzanan repertuarlarını savaşın gürültüsüne karşı barışın sesi olarak ortaya koyacak bir kez daha ekip Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyenleri bekliyorlar. Kardeş Türkler sahnede çok kıymetli isimler eşlik edecek. Mine Koşan, Candan Erçetin gibi popüler isimler var. İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Sayat Nova Korosu ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü gibi toplulukların isimlerini ilk elden sayalım. Evet, detaylara çarşamba akşamı yeniden bakarız ama konser perşembe. Henüz bilet almadıysanız Harbiye Açık Hava sahnesinde kuvvetli bir programın burada yer olduğunu belirtmek isterim. Ve hızlıca hafta sonuna sıçrayalım. Kent Akvini ilk bölümüne ayırdığımız kuşak için süremiz bitiyor. Küçük Çiftlik Park'ta Long Weekend buluşması görüyorum. Cuma, cumartesi, pazar günleri. Öğleden sonra 3'te kapılar açılıyor ve gece yarısına kadar Küçük Çiftlik Park'ta bir festival alanı tasarlanmış vaziyette. Long Weekend'de pek çok müzisyen var. Emir Yargı'nın Klas Pop projesi ne sayalım? Gayet Suak Yol, Büyük Ev Ablukada ve Edis performansları, yanı sıra Nova Norda, Lin Pesto, Mavi ve Den Zem çağdaş müzik seçkisinden kıymetli isimler olarak Long Weekend'de yer alan müzisyenler. Evet, 3 gün boyunca dediğim gibi 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde bu etkinliğe de burada izleme imkanını bulacağız diye ümit ediyorum. Hafta sonu büyük bir diğer müzik buluşması ise tabii ki Alice Cooper buluşması. Rock müziğin efsanevi ismi %100 metalin katkısıyla Live Park'ta gerçekleşiyor. Alice Cooper saat 9.30'da sahne almadan önce gündüz saatleri itibariyle konserler başlıyor. Rock müzik sahnesinin pek klasikleşmiş diyebileceğimiz isimlerin çok kıymetli isimler arda arda izleyici karşısına çıkacaklar. Saat 5'te Direct Team mesela burada izlenebilecek alternatif rock enerjisiyle. Onun hemen ardından 6.30'da Pentagram ekibinden ilk ismini duyduğumuz, daha sonra solo çalışmalarıyla çok sevilen O Gün Sanlısoy'un performansı var. O Gün Sanlısoy'un performansı 5. sıraysa Kargo sahnede izleyiciyle buluşuyor. Saat 8 suları ve sahneyi Alice Cooper'a epey ısıtacak. Onlar da Life Park'ta, İstanbul'un kuzeyinde gerçekleşecek bir mini festival denebilir buna da. Evet, rock müziğin efsanesi Alice Cooper tüm dünyada konserlerini sürdürürken İstanbul'da da böyle büyük bir organizasyonun parçası olacak. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında haftanın öne çıkan konserlerini hızlıca sizlere aktardık. Bunlara başkaları da eklenebilirdi tabii ki ama süremiz kısıtlı. Yarın öbür gün kent takvimine ayırdığımız kuşaklarda bu eklemeleri yapmaktan çekinmeyeceğiz. Ama şimdi kısa bir aramız var. Bu kısa aranın ardından tiyatro, sinema ve güncel sanat çevresinden notlarla devam edecek Açık Dergi. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Live concert to me is exciting because of all the electricity that's generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert. Even

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: It's the anger, of course. It's the responsibility, sense of responsibility. Maybe it's some relief that I see myself as privileged that I can do all these things, that I can at least express my anger through writing, and through writing into a kind of mainstream paper.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Haftanın ilk yayını bültenimizi sunuyoruz sizlere 8-14 Haziran haftası için. Etkinlik önerileri, konserleri geride bıraktık, hızlıca olup biteceklere baktık. Şimdi güncel sanat çevresinden notlara bir yer vermek istiyorum. Epey yoğun denebilir. Evet, müzik ve güncel sanat çevresi öyle yaz etkisinde değil henüz. Decollage Airspace'e bir uğrayalım, öyle başlatalım sanat notlarımızı. Solo Project isimli açık çağrının sonuçları itibariyle bir sergi izleyiciyle buluşuyor. Sanat dünyasına adım atmak isteyen genç yetenekler için tırnak içinde bir fırsat olarak tanımlanıyor Decollage ekibi tarafından bu proje. Evet, Betül Sertkaya, Bager Akbay, Derya Yücel, Ebru Nalan Sülün, Markus Graf ve Nergis Abiyeva tarafından oluşturulan bir seçici kurul tarafından eserlerini sunmak üzere bulunmuş isim. Evet, Betül Hanım Alışkanlıklar isimli sergisini yarın itibariyle sunuyor. Burada hem kolektif hem kişisel arşivlerden beslenerek galeride sergilemeci bir dizi imge ve sanat eserini yapı bozumuna uğratmış Betül Sertkaya, Alışkanlıklar başlığıyla. Yaz boyunca görülebilecek Decollage Airspace'te bu sergi dünyanın halının altına süpürülmüş o ağır kederini ve absürtlüğünü ironik bir dille yüzeye çıkarmak istiyormuş sergi notları arasında. Bunu da sizlere aktarmadan edemem. Evet, Solo Project isimli Decollage Airspace projesi kapsamında izleyiciyle buluşuyor Sertkaya'nın The Habits Alışkanlıkları. Yarın itibariyle takip etmeye çalışacağız bunu da. Çarşamba günü Ark Kültür'de açılacak bir sergi var. Koca Karı Masalları. Emine Boyner'in sergisi bu. Ezgi Bakçay küratörlüğünde gerçekleşiyor. Emine Boyner sanatçı, sanatkar ve otacı, insanı yeryüzüyle birliğini hatırlatmak ve onarmak üzere çıktığı yolculukta yeni bir patika olarak tarif edilmiş bu sergi sanatçı için. Evet, sanatı tıpkı otacılık gibi bir duyma, tanışma ve hatırlama pratiği olarak icra ediyormuş Emine Boyner. Koca Karı bilgeliğinin ana ata emaneti olarak onurlandırılan serginin kalbinde tüm varlıkların içinde harmanlandığı doğurgan, kozmik rahim, her dem kaynayan cadı kazanı var denmekte. Seramik, keçe eserler, kağıt, tuval ve kumaş üzerine resimler, ses ve su, metinler ve bitkiler, tohumlar ve emektar nesnelerden oluşan bir dost meclisi olarak anlatıyor Emine Hanım sergisini. Sergi kapsamında kent yürüyüşleri de olacakmış. Duyururuz ilerleyen günlerde. Açılış çarşamba günü gerçekleşecek. Cihangir'de yer alan Ark Kültür ev sahipliği yapıyor Koca Karı Masalları'na. Sadece bir ay boyunca 9 Temmuz'a kadar görme imkanını bulabilir dileyenler. Çarşamba günüm Salt'ta bir konuşma var. Burada Barajdan Sızanlar sergisi var biliyorsunuz. Hatta geçen cuma günü Can Candan'la Açık Dergi'nin Portreler Söyleşileri kapsamında bir YouTube yayını için bir araya gelmiştik. Onunla yine bu sergi içerisinde, Barajdan Sızanlar sergisi içerisinde yer alan Nükleer İbrahimlerin izleri işini konuşmuştuk. Türkiye'nin nükleer hikayesini alternatif bir tarih anlatısı ile ele alma imkanı bulduğumuz bu söyleşinin kaydı da Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında yer alıyor. Henüz izlemediyseniz hararetle tavsiye edelim. Bu sırada Barajdan Sızanlar sergisinde bir konuşma var. Hayık Ayvazyan İstanbul'a geliyor. Serginin bir başka konuşmacısı, katılımcısı, mekanı özel olarak ürettiği Ölüm Tepemizde Dolanırken Biz isimli çalışması hakkında konuşacak bu hafta. Serginin küratörü Gülce Özkaray ile gerçekleştireceği bu söyleşi Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema alanında gerçekleşiyor. Evet, Ayvazyan bir mücadele alanı olarak geceyi odağına alan araştırmasından bir uzantısı olarak üretmiş Ölüm Tepemizde Dolanırken Biz isimli işinin bu iş etrafında bir konuşma olacak. Ayrıca sanatçının pratiğinde öne çıkan meseleleri, Türkiye ve Levant coğrafyasının müzik tarihiyle ilişkilenen çalışmaları da ele alacak bu buluşmada. Müzisyen Omar İtani, Nadia Dau ve Rhea Dalin'in bestelediği parçaların eşlik ettiği enstalasyon söyleşiyle birlikte aktive olacak. Saat 6.30 itibariyle çarşamba akşamı biz de heyecanla bekliyoruz burada olup bitecekleri. Perşembe günü İstanbul Modern'de bir konuşma var. Burada Yalan Fotoğraf sergisinden daha önce söz ettik. Panorama, Hayaller ve Yerler sergisinin konuşmaları sürüyor. Dördüncü buluşma bu haftaya tasarlanmış. Refik Akyüz moderatörlüğünde İrem Sözen ve Kerem Uzel konuşacaklar burada. Sanatçılar kendi eserlerini anlatıyorlar panorama konuşmalarında. Bu sergide eserlerini gördüğümüz zaman ne yazık ki artık aramızda olmayan Cem Ersavcı'nın sanat pratiğinde moderatör Refik Akyüz ele alacakmış. Perşembe akşam saat 6 itibariyle başlıyor bu etkinlik. İstanbul Modern'in etkinlik odasını hatırlatırız yarın tekrar. Şimdi buradan cumartesine geçelim. Cumartesi günü Arter'de Türkçe işaret dili turu var. Arter'in güncel sergilerinden bir seçkiyim. Türkçe işaret dili kullanıcılarının yorumunu açan özel bir uygulama bu. Nisan Kökten yürütücülüğünde gerçekleşiyor. Sınırlı sayıda katılımcı için. Ücretsiz düzenleniyor etkinlik. Çağdaş sanatla etkileşimi artırmayı amaçlayan önemli bir program bu. Arter'in güncel sergilerinde yalan yapıtlardan bir seçkiyim malzeme olarak alıyor kendini. turlar@arter.org.tr adresinde bir rezervasyon imkanınız var. Türkçe işaret dili turu nadir uygulamalardan birisi güncel sanat dünyasında. Şimdi buradan Eskişehir'e uzanacağız. Ardından da Tekirdağ'a gideceğiz. Burada sergi açılışları var. Eskişehir'de iki sergi açılışı birden var. Eldem Sanat Alanı'nın iki ayrı mekanında buluyoruz bu sergileri. Sırayla bakalım. Sanatçı ve akademisyen Aşkın Ercan'ın Her Damla Bir Öykü, Her Akış Bir İz Taşır sergisi Erdem Sanat Alanı'nın Fırın isimli alanında izleyiciyle buluşuyor. Porsuk Çayı çevresinde şekillenen kentsel doku ve ekosistemi suyun taşıdığı tarihsel, kültürel ve ekolojik yüzler üzerinden ele alan Her Damla Bir Öykü, Her Akış Bir İz sergisi su, ekoloji ve kent hafızası üzerine odaklanan bir araştırma sergisi. Mekan özgü yerleştirmeler, video çalışmaları, buluntu nesneler ve arşiv fotoğraflarından oluşan kolajların yanı sıra kolektif hafıza defteri olarak kurgulanan bir sanatçı kitabını da içeriyor. Açılış günü Fung İstanbul ekibinin bir performansı var. Müzik ve ses aracılığıyla serginin ekolojik meselelerle kurduğu diyaloğu genişleten bir performans olarak tasarlanmış bu. Sahanın Sürdürülebilirlik Fonu desteğiyle serginin mümkün olduğunu belirtelim. 13 Haziran günü kapılarını açacak Her Damla Bir Öykü, Her Akış Bir İz Taşır sergisi ve 30 Ağustos tarihine kadar da burada izlenebiliyor. Erdem Sanat Alanı'nın Mahsen isimli sergileme alanında ise bir başka solo sergi açılışı da yine cumartesi gününe tarihlenmiş. Sevgi Poyraz'ın solo sergisi bu. Evet, oyuncak gibi sergi Matruşka formuna çıkış noktası alarak alışılmış okuma biçimlerini, yerleşik kabulleri ve nesnelerle kurduğumuz ilişkiyi sorgulamaya açıyor denmekte. Kılganlıkla dayanıklılık, tanıdıklıkla tekinsizlik ve oyunla belirsizlik arasında salınan yapısıyla izleyiciyi nesnelere, anlamlara ve algı biçimlerine yeniden bakmaya davet ediyor denmekte. Sevgi Poyraz'ın bu solo sergisi için biraz daha kısa bir sergileme bu. 5 Temmuz alanına kadar görülebilecek Erdem Sanat Alanı'nın Mahsen alanında. Evet, Erdem'de iki sergi birden var bu cumartesi günü, bir de konser fırın alanında. Hafta sonu yeniden hatırlatırız. Şimdi Tekirdağ'a uzanalım. Evet, Barbara Stüdyo'nun ikinci sergisi 14 Haziran'da kapılarını açıyor. Temas bölgesi Tekirdağ'da yer alan Barbare bağlarında Melis Golar küratörlüğünde gerçekleşecek bu grup sergisinde çok kıymetli katılımcılar yer almakta. Tek tek sanatçıların isimlerini sayamayacağım ne yazık ki, ama detaylı bilgi Barbare'nin sosyal medya hesabında bulunabilir. Temas bölgesi bağlara daha sistematik ve araştırmacı bir bakışla yaklaşacak. Evet, burada bir üzüm bağında yer alıyor bu sanat alanının. Sınırları ve konumunu anlamaya yönelik bu bağların bir ilk araştırma sergisi geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti Tekirdağ'da ve sonunda İstanbul'da Barınhan'da bir versiyonunu izleme imkanını bulmuştuk. Şimdi ikinci sergi Temas bölgesi daha araştırmacı bir bakışla bağlara bakacak. Barbare bağlarının yüzeyinde değil, damarlarında dolaşarak hissedilmeyeni işitmeye, düzenin altında işleyen sistemleri görünür kılmaya çalışacak sergi Gaia hipotezini merkezine almakta. Söylediğim gibi Melis Golar küratörlüğünde gerçekleşiyor ve 14 Haziran'da açılışım gerçekleşecekmiş.
0: Açık Dergi.
1: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programım devam ediyor. Haftanın ilk yayını Kentten Notlar. Bugün yarın Süreyya Operası'nda Saraydan Kız Kaçırma var. 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenleniyor etkinlik. Festivalin de kapanış günlerine denk gelmekte. Saraydan Kız Kaçırma, Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Opera ve Bale Festivali ekibi tarafından icra edilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından diyeyim, daha doğru olsun, klasik haline sadık kalınarak Caner Akın rejisiyle 155 dakika ve 3 perde halinde izlenebiliyor. Mozart'ın ünlü eseri bugün ve yarın için opera severlere bir öneri olarak bunu kenarda tutalım. Ve Dekaloger Space'i az evvel anmıştık bir sergi açılışıyla. Bu haftaki sergi vesilesiyle mekana uğramışken burada Lucy isimli oyunu da gördük. Onu duyuralım sizlere. Evet, ödüllü bir gösterim. 2025'in Aralık ayında ilk defa izleyici karşısına çıkmış Lucy performansı Afife Tiyatro Ödülleri'nde de yılın en başarılı oyunu seçilmişti. Gamze Güzel'in Tanıl Yöntem'le birlikte sahneye koydu ve performansta Çağlıkaya ile birlikte yer aldığı bir deneysel oyun bu. Bir performans daha doğrusu denebilir. Evet, Lucy hakkında bildiğimiz şu meşhur şempanze, denek şempanze vardır. Yani o Lucy hakkında bir gösteri, insanlar ve hayvanlar arasında olduğunu varsaydığımız sınırı bulanıklaştırarak Lucy vakasına gözlemsel bir karşılık üreten bir performans olarak deneysel ve absürt kategoriden epey ilgi de görmüştü bu sezon. Evet, ödül aldıktan sonra da yeni temsiller duyuruldu ama çok sık değil yine de. Lucy bu hafta çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktıktan sonra Dekoraj Art Space'te 2 hafta kadar sonra 24 Nisan'da bir kere daha sahnelenecek. Evet, 3 bölümlük bir performans bu. Dekolaj Art Space'te bu sezonun ödüllü oyunlarından biri olarak Lucy'yi henüz görmediyseniz ya 10 Haziran ya da 24 Haziran tarihini ajandanıza not etmenizi tavsiye ediyoruz. Peki sinema çevresinde başka neler var? Buradan hemen oraya geçelim. Önce bir İstanbul Modern'e uğramak istiyorum. Burada bir VR projesi izleyiciyle buluşuyor bu hafta. Deniz Tortun ve Sister Sylvester'ın birlikte yazıp yönettikleri Gölge Zaman Türkiye premierini bu Perşembe günü İstanbul Modern'de yapacak. Aynı anda birbiriyle uzlaşması imkansız iki farklı zamanın içinde yaşama hissini tarif ediyormuş Gölge Zaman. Bir çocuk için kahvaltı hazırlarken onun yaşamı boyunca binlerce yıllık bir çiçek türünün yok olacağını bilmek ya da trafikte işe yetişmeye çalışırken motorunuzdaki yakıtın tarih öncesi canlıların sıkışmış kalıntılarından oluştuğunu fark etmek gibi örnekleri var Gölge Zaman mefhumunun. Evet, proje bu zamansal ve duygusal çelişkileri sanal gerçeklik ve simülasyon teorisi üzerine keşfe çıkıyor. İki bedene, dört ele ve iki kalbe sahip olmak ya da aynı anda iki ayrı dünyada yaşamak gibi imaları var mefhumun. Evet, Gölge Zaman bir virtual reality, sanal gerçeklik projesinin ismi oluyor bu kavramsal hazineden. Deniz Tortun ve Sister Sylvester'ın ürettikleri VR projesinin Türkiye premieri 2023 yılında ilk defa izleyici karşısına çıkmış bu arada. Venedik Film Festivali'nde bu iş işte bu haftaya tarihlenmiş vaziyette. Türkiye'deki premier Perşembe günü bu arada. Yönetmen Deniz Tortum, araştırmacı Nurten Bayraktar, akademisyen Reşat Fualçam ve küratör yazar Karen Cirillo'nun sanal gerçeklik teknolojisini ve bu kavramın farklı veçelerini ele alacağı bir söyleşte tasarlanmış vaziyette. 2 hafta kadar da deneyimlenebilecek bu arada bu VR projesi, Gölge Zaman projesi. Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın bizim de epey merak ettiğimiz bir işi bu. Bu arada ikilinin 2021 yılında ürettiğim Our Ark isimli kısa deneme filmi de belki duymuş olanlarınız vardır. O filmin de Gösterimleri bu vesileyle planlanmış. İstanbul Modern Sinema'da 11 ve 18 Haziran tarihlerinde görülebilecek Our Ark, gezegensel çöküşe karşı bir güvence olarak yedek kopyalar yaratma fikrini teknoütopyacı bir vizyonu merkeze taşıyan ilginç bir fikirdi. Evet, Nuh'un gemisine bugünden bakan bir kısa deneme filmiydi Thornton ve Sylvester'dan. İkinin Gölge Zaman VR projesinin İstanbul'a gelmesi vesilesiyle bu filmin de yeniden Beyaz Perde'de olacağını görüyoruz. Evet, Beyaz Perde demişken Sinematek Sinema Evi'ne uğrayalım. Burada gösterimler yılın son programıyla devam etmekte. Fransız yönetmen Louis Malle odaklanmış bir retrospektif merkezinde yer alıyor bu son programda. Yanı sıra World Cinema Project kapsamında restore edilen filmler de izleyiciyle buluşuyor. Yarın akşam Louis Malin André ile Akşam Yemeği filmi saat 8'de gösterilecek. Çarşamba günü ise Mayıs'ta Milium görmek mümkün. Perşembe gününe geldiğimizde ise bir Louis Malle filmi değil ama World Cinema Project'ten bir Tayland filmini burada görüyoruz. Evet, Veraset Akul'ün bir yapıtı, öğle vakti müpem bir nesne izleyiciyle buluşacak. Veraset Akul'ün ilk filmiydi bu. Kurmaca ve belgesel sinemanın sınırlarını bulanıklaştıran deneysel bir seyirlik. Bir film ekibinin Tayland'ın kırsal kesiminde denk geldikleri insanlarla oynadıkları bir oyun üzerinden kurduğu bir hikaye görüyorduk. Yönetmenin net 2 yıldan uzun bir süre yayılan çekim süreci ve 16 mm kamerayla çekilmiş siyah beyaz görüntüyle göz dolduruyor demiş Sinematek ekibim bu özel program için. Perşembe akşamı görmek mümkün. Sinematek'te saat 8'de başlayacak buluşma. Bu arada pazar günü 2 güne yayılacak 5. Sinematek günlerini de sizlere duyuralım. Sektör buluşmaları düzenleniyor burada bir müddettir. 13-14 Haziran tarihlerinde de 30'a yakın panel, söyleşi ve atölye ile sinema televizyon sektörünün dinamiklerini ve üretim aşamalarını ele alan buluşmalar tasarlanmış vaziyette. Uluslararası bir etkinlik bu. Cannes Film Festivali'nden son birkaç yılda ödül alan 6 kısa film de ücretsiz izleyiciyle buluşacak. Evet, 18 sektör birleşenin yer aldığı bir network alanında tasarlanmış vaziyette 5. Sinematek günlerinin sektör buluşmaları kapsamında. Detaylı bilgi sinematek.kadıköy.ber.tr adresinde bulunabiliyor. Bütün program burada duyurulmuş vaziyette. Sizlere ilgilileri daha doğrusu bu alana yönlendirerek kent takvimini şimdi sonlandıralım. Biraz solgunalım çünkü köşelerimiz devam edecek yayına. Bizden sonra Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'nı yayında bulacaksınız. Sözü onlara uzatmadan önce Fire Dali isimli parçayla devam edecek yayınımız. Evet, ünlü reggae ve dub ustası Lee Scratch Perry'nin 2019'daki ölümünden önce gerçekleştirdiği son kayıtlardan biri bu hafta kulaklarımızda. Ünlü elektronik müzik ikilisi Mouse on Mars'la gerçekleşen bu stüdyo buluşması bir plağa dönüştü ve geçen cuma dinleyiciye sunuldu. Special No Problem isimli bu plaktan bu akşam dinleyeceğimiz ikinci parça var. Şimdi sırada Fire Dali sizlerle.

Vinyo.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu. Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İkinci programımızdan herkese iyi akşamlar. Öncelikle geçen haftaki geri beslemeleriniz için teşekkür ederiz ve giriş parçamızdan kısaca söz etmek isterim. Janis Joplin'in Little Girl Blue şarkısını dinliyoruz. Programımızın başında ve sonunda sakin ama meraklı kısmına denk geldiğini umuyorum. Bugün de gene iletişim tarihine özel bir günü seçtim ve umarım süreyi iyi kullanıp gene şarkıyı orta kısımda çalmayı da başarırız diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz geçen hafta iletişim dünyasında anılan, kutlanan, yani ikisini de kullanabiliriz ama güzel bir olay olduğu için kutlayabileceğimiz Ulusal Mektup Arkadaşlığı Günü. 1 Haziran tarihinde kutlanıyor. Aslında oldukça yeni, yakın zamanda kutlanıyor. Ama tabii biz mektubun tarihçesine ve iletişim dünyasındaki yerine bakacağımız için oldukça eski bir geçmişi var bu konunun. Yani yazı araçlarının gelişmesiyle hayatımıza giriyor ve bugün dijital dünyaya kadar da getirebileceğimiz bir mesele. Mektup arkadaşlığı kişisel bir durum gibi gözükmekle birlikte o yazışmalar içerisinde oldukça kültürel, toplumsal, siyasi, askeri meselelerin yazışıldığını ve bunların daha sonra yayınlanarak da iletişim tarihinde yerini aldığını görüyoruz. Örneğin İsa'dan önce 3000'lerden başlarsak tabii o kadar uzun uzun girmeyeceğiz detaya ama yazının icadıyla birlikte yazışma kültürünün de başladığını söyleyebiliriz Mezopotamya'da. Kullanılan araçlar, kil tabletleri, çivi yazısı, Mısır ve Pers içeriklerinde de bunların örneklerini görebiliyoruz. Peki kim yazışıyor? Daha çok kişisel hikayeler ve yazışmalardan ziyade aile üyeleri, yetkililer, yöneticiler arasında yazışmaların olduğunu görüyoruz. İsa'dan önce 50'lere geldiğimizde gene bir dönemeç, Cicero'nun mektuplarını edebi yazışmalara örnek gösterebiliriz. Burada da gene aile dostları, siyasi isimler, kişisel ve entelektüel yazışmaları ön plana bu sefer çıkartıyor ve tarihçeye geçiyor. 6. yüzyıla baktığımızda da parşömen, ipek, keten kağıt kullanımının arttığını görüyoruz. Tabii bunların hepsi oldukça zahmetli. Yavaş işleyen ve uzun süreçler. Belki bu noktada kağıdın tarihçesinden de bahsetmemiz gerekebilir. Kağıdın İngilizce karşılığına baktığımızda paper kelimesinin Latince'de papyrus kelimesinden geldiğini görüyoruz. Papyrus bitkisi, papyrus dallarından ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da bize şunu kanıtlıyor. İletişim araçlarında gördüğümüz isimler, kelimeler, kavramlar kullanılan araçtan adını alıyor genellikle. Dolayısıyla bu da bir aracın ve kağıdın kullanımına gönderme yapıyor. İngilizce'de letter kelimesine baktığımızda da yani mektup anlamında kullandığımız letter'ın iki tane karşılığı olduğunu görüyoruz. Bu da ilginç. Çünkü hem mektup hem de harf anlamında kullanılıyor letter. Yani bu da neyi gösteriyor? Yazılan eser ya da mektup, kağıt üzerine yazılan şeyler kelimelerden türetilir. Dolayısıyla onu var eden şeydir. İkisi de aynı kelime olarak kullanılıyor İngilizce'de. Hatta belki okutman anlamındaki lecturer, edebiyat anlamındaki literature'a kadar da götürebiliriz kelimeyi. Türkçe'de baktığımızda da mektup kelimesinin gene harf gibi yani yazılan, üzerine yazı yazılan, yazılmış olan, yazmak fiiline ve yazılmış kelimeleri harflere gönderme yaptığını görüyoruz. Arapça'da maktub adından geliyor ve gene yazmak anlamında kullanılan ketebe ifadesinden de kökenini alıyor. Yani gene bir araç olarak kullanılıyor. Bir konuyu haber vermek, duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa bildirmek amacıyla bir iletişim aracı işlevi üstleniyor. Sonra 12. yüzyıla geldiğimizde basın ve medya tarihi için önemli bir olay gerçekleşiyor. Haber mektupları ortaya çıkıyor. Yani Venedik'te vesaire hatta Osmanlı'da da karşılığını görüyoruz. Elden ele dolaştırılan olaylar, haberler, iletiler, küçük derlemeler hatta günümüzde newsletter kavramı da vardır. Ama bu tabii 12. yüzyıldaki anlamla aynı ifadeyi taşımıyor. Hatta bir laf vardır. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?
Bu çok gezen kişilerin, yani sanatçılar, tiyatrocular, seyyahlar, ticaret isimleri, siyasetçiler gezdikleri noktalara deneyimlerini de götürüyorlar. Yani şurada şu şu olay yaşanmış, bak haberiniz olsun gibi insanlara bu gelişmeleri haber verme ihtiyacı duyuyorlar ve bunları da yazıyla ya da sözlü ifade ediyorlar. Çünkü her dil ve sözlü kültür yazıya geçemiyor. Yani 7.000 dil varsa bunun 700'ünün yaklaşık yazılı edebiyatı var. Sözlü aktarım tabii çok daha kolay. Herkes okuma yazma bilmek zorunda değil. Ama bu demin saydığımız mesleklere mensup kişiler özellikle de mühürleyerek yani kimsenin açıp okumasını istemedikleri konuları sıcak mühür basarak elden ele haftalarca, aylarca seyahat ederek bazen canları pahasına diğer kişilere bu haberi ulaştırmak için götürebiliyorlar. Özellikle kraliyet ve papa mühürleri bu anlamda çok meşhur. Filmlerden de bilirsiniz, elçiye zeval olmaz anlamında elçi götürüyor haberi ama elçinin kafasını alıyorlar mesela. Halbuki aylarca seyahat etmiş haberi iletmek için ve karşılığında da belki de hiç dönemeyeceğini bile bile bu mektubu taşımış oluyor. Başka ne amaçlarla kullanılıyor? Yani kişisel gibi görülen ama kitlesel olan olaylar, eğitim ve ders vermek amacıyla da mektuplar kullanılıyor. Matbaanın icadı tabii bu anlamda çok büyük bir dönüm noktası. Yani 1450'lerden söz ediyoruz Mainz şehrinde Almanya'nın. Bu dönemden sonra el yazması tabii ki bitmiyor. Ama kopyalama, çoğaltma, kağıdı ilanları, siyaseti, haberleri yaygınlaştırma çok daha kolay oluyor. Ama el yazması tabii ki bitmiyor. 1700'lere baktığımızda Boston gazetesinde yer alan Stona derslerinin mektup aracılığıyla yapıldığını görüyoruz. 1800'lerde İsveç Üniversitesi'nde kadınlara kompozisyon dersleri verildiğini görüyoruz gene mektuplar aracılığıyla. İngiltere'de aynı şekilde ticari yazışmaların öğretilmesi için kullanılıyor. Chicago Üniversitesi'nde yapılıyor. Osmanlı'da 1900'lerin başında Ebu Ziya Tevfik Bey ve oğlu arasındaki mektuplaşmaları görüyoruz. Tanzimat dönemi tabii çok büyük bir dönüşüm noktası gene. Bilgi aktarımı, kültür sanat faaliyetlerinin artırılımı, eğitim vazifesinin üstlenmesi, siyasette yapılan atılımlar bazen baskı ve sansür dönemlerinde bazen de edebiyata ve eğitime katkı sağlanması için gene edebi kültürün bir parçası. Yani mektup hem bir iletişimin parçası hem de eğitim ve siyasetin parçası olarak yorumlanabiliyor. Kişisele doğru ne zaman geliyoruz peki? Kişisel mektup yazışmalarına ne zaman geliyoruz? 1650'lerde Londra'da artık deniyor ki bazı girişimciler ve iş insanları artık bu seçkin ve okuryazar kitlenin parçası olmaktan çıkıp daha halkın kişisel meselelerini yazabileceği bir konu olmalıdır diyor ve kentsel posta sistemi olan Londra Penny Post'u kuruyor. Hatta BBC'nin tarihçesine baktığımızda da radyo posta teşkilatı olarak önünde aslında radyodan önce posta teşkilatının kurulduğunu görüyoruz. Bunu bir kültür iletişim paketi olarak yorumlayabiliriz. Yani radyo olacak, yayıncılık olacak, geniş kitlelere ulaşacağız ama bunun da bir parçası posta ve dağıtımdır gibi düşünebiliriz. Kişisel artık tamamen kişisel yazışmalara ise 1930'larda başlanıyor. Yani mektup arkadaşlığı dediğimiz kavram 1920'lerin sonunda Milletler Cemiyeti'nin okulları teşvik etmesiyle başlıyor. Sınır ötesi yazışmalar, öğrencilerin kendi kültürlerini farklı ülkelerdeki yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşmasına mektup arkadaşlığı deniyor. Ve 1930'larda bu olay artık uluslararası boyuta geliyor. Küresel mektup arkadaşlığı teşvik edilerek değişim programlarında yani hala öğrenci değişim programları var. Farklı ülkelerdeki öğrenciler birbirlerine farklı diller, kültürler, şarkılar paylaşarak yazışmayı gene eğitim amacıyla ama biraz daha kişiselleştirerek öğrencilerin bu bilişsel ve zihinsel yapısını geliştirmeye çalışıyorlar. Peki
Mektup arkadaşlığının İngilizce karşılığı nedir? Onu anlatırsak pen pal dediğimiz, yani aslında pen friend de diyebiliriz bu arada. Ama günün kullanım tabiri pen pal olarak geçiyor. Gene 1990'lara yaklaşıyoruz. Yani 1960'larda evet İrlanda'da bir etkinlik düzenleniyor. İrlanda'nın Dublin şehrinde gene bir mektup arkadaşlığı kutlaması yapılıyor. Ama bunun gün olması ne zaman derseniz 1990'larda ABD'li bir aktivist, mektup aşığı, Amerikalı kadın Rosie Tall. Genelde kadın olmasını belirttim çünkü yazışma kültüründe kadınların hikayelerinin çok yeri var. Yani o siyasi aurada evet bir erkek egemenliği olabilir ama kişisel yazışmalarda çokça kadın örneği göreceğiz. Ve Rosie Tall diyor ki tamamen geleneksel yöntemlerle, yani bir mektubunuz olacak, bir zarfınız olacak, kartpostalınız olacak, fiziksel ve geleneksel bir yöntemle mektup arkadaşlığı kongresini yapıyor. Bu kongrenin fikri de ilk defa 1 Haziran'da atıldığı için evet 90'larda çalışmalar başlıyor ama 1 Haziran 2017'den itibaren ulusal ve sonra da uluslararası mektup arkadaşlığı günü başlıyor. Pen pal dediğimizde pen İngilizce'de kalem anlamına geliyor. Pal da böyle daha samimi bir dost, arkadaş, hatta günümüzde yoldaş, kanka olarak da çevrildiğini duyuyoruz. Mektup arkadaşlığı, mektup yoldaşlığı, yani ben sana yazayım, seni bekleyeyim, sabredeyim, yavaş bir süreç, sindirelim, ama bu bir yolculuk ifadesini taşıyor. Hatta bunun için snail mail, yani salyangoz postası ifadesi kullanılıyor. Çok da hoş geliyor kulağa. Çünkü salyangoz yavaş bir hayvandır. Kabuklu, kendine ait özelliği vardır. Hassastır ve çok yavaş ilerler. Yani geleneksel bir hızla ilerler. Bu da dijitale karşı bir duruş simgeliyor. Yani fiziksel olacak ve yavaş olacak anlamını taşıyor. Dolayısıyla bu yavaşlığı kutlamak için de biz geleneksel yazışma yöntemlerini kullanıyoruz. Tabii burada zarfların ve pul koleksiyonculuğunun da ayrı bir önemi var. Yani filatelinin biriktirmek, sabırlı olmak, yani Türkiye'de ve dünyada da bunun çokça örneği var. PTT İstanbul Müzesi var, Ankara'da Türkiye'nin tek pul müzesi var. Burada da yazışma yönlendiriliyor tabii ama bu bir birliktelik, yani tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Kalemiyle, belki masası ışığıyla, yavaşlığıyla ve pul seçimiyle çok birlikte kullanabileceğimiz bir paket ve tabii ki de yavaşlığıyla. Şimdi ben örneklere geri döneceğim ama süreyi iyi kullanmak için bu noktada bir şarkı çalmak istiyorum. Çokça şarkımız var. İçinde mektup geçen, postkart geçen, pen pal geçen. Ama ben pen pala odaklanmak için ve programımızın sakin yapısına uysun diye kısa bir şarkı seçtim. Sammy Wells'in 2021'de çıkan Pen Pal şarkısı yaklaşık 2 dakika sürüyor. Bu fikriyatı anlatıyor. Tabii ki başka şarkılar da var önerebileceğim ama kısa olması için bunu dinleyelim. Sonrasında gene örneklerle bir arada olalım. Müzik

Şimdi örneklere devam edersek kadınların hikayeleri çok önemli dedik mektuplaşmalarda. Örneğin 36 yılına baktığımız zaman iki kadın arkadaşın mektuplaşmalarının gene mektup arkadaşları tarihçesine girdiğini görüyoruz. Bu iki arkadaş yıllarca yazışıyorlar. Yani yaklaşık 50 yıla yakın bir süre dostlukları mektuplaşma üzerinden gidiyor. Biri Bronx'tan, Amerika'dan, biri Fransa'nın Lyon şehrinden. Silvia ve Claudia adında iki kadın arkadaş. Sonra bunlardan birinin kızı bu yazışmaları kitaplaştırıyor. Yani kadınların burada kişisel hikayelerini anlatmadaki sabrı, özverisi ve mükemmelliği biraz mektuplaşmayı daha kadınlar penceresinden bize baktırtıyor. Örneğin Amerikalı şair Elizabeth Bishop ve Brezilyalı mimar Lota de Macedo'nun ilişkilerine yönelik mektuplaşmaları var. Kıtalar arası hem şiir ve sanattan bahsediyorlar hem de özel hayatlarından söz ediyorlar. Dolayısıyla bu bir kişisel gibi görünen ama aynı zamanda da toplumsal, kültürel meseleleri de yansıtan bir durum. Anne Frank'in yazışmaları var örneğin. Rosa Luxemburg'un yazışmaları var. Tezer Özlü, Leyla Erbil yazışmaları var. Yani kadınların bu konuda biraz daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Psikolojik açıdan baktığımızda da yazma kültürü, sabrı, düzenliliği, iletişimi ve o zihinsel akışımızı daha iyi ifade ettiği söyleniyor. Bir de her kişinin kendine ait bir el yazısı vardır deriz. Yani kişiliği yansıtır. Yukarı doğru yazmak, aşağı doğru yazmak, yamuk yazmak, çarpık yazmak, okunamayacak şekilde yazmak gibi böyle çokça yazı türü var. Bu da insanların karakterlerini de yansıtıyor. Dolayısıyla daha böyle farklı ve orijinal bir kendinize ait dil yaratmış oluyorsunuz. Bilgisayardan yazdığımızda fontlar tek örnek ama el yazısı yazdığımızda bu bir tek örnek. Hatta bazı kanıtlar üzerinden de bunun imzasına uymuyor ya da işte harfinin salınımına uymuyor gibi bazı böyle kanıt niteliğinde de el yazmalarını kullanabiliyorlar. Bir de tabii daha yavaş bilgisayara göre yani hem düşünüp hem yazmak noktasında. Örneğin mahkumlar işte harfinin salınımına uymuyor gibi bazı böyle kanıt niteliğinde de el yazmalarını kullanabiliyorlar. Bir de tabii daha yavaş bilgisayara göre yani hem düşünüp hem yazmak noktasında. Örneğin mahkumlar

daha azalttığını, daha iyi bir ruh haline, yani dışarıdaki ve içerideki yazışmayı birbirine bağladığını, dışarıdan içeriye mektuplar olarak tanımladığını ve bunların da psikolojik olarak iyi geldiğini söylüyorlar. Yemek dünyasından bir örnek vermek istiyorum bir de. Belki duymuşsunuzdur. Amerikalı ünlü aşçı Julia Child aslında Fransız yemeklerine aşık. Tamamen Fransız mutfağı üzerine çalışıyor. Ama Amerika'da doğmuş, Fransa'da yaşıyor. Amerika'daki yakın dostuyla yazışmaları sırasında yemek tarifleri gönderiyorlar birbirlerine. Aynı zamanda bir ajans sahibi arkadaşı. Tam 10 sene boyunca yazışıyorlar. 10 sene boyunca 400 mektupla yemek tarifi yazıyorlar. Şöyle oluyor, filmin de var belki, oradan da takip edebilirsiniz. Yemek tarifini yazıyor, arkadaşına gönderiyor. Arkadaşı diyor ki, tabii yavaş ilerliyor mektuplar, tahmin edersiniz ki. Yemeğin şurasındaki şu miktar olmamış. Düzeltiyor, tekrar cevap yazıyor, tekrar geliyor. Kitabın yayınlanması için sürekli bir mektuplaşmak durumundalar. Hatta Julia Child 90'ların 90'lı yaşlarının sonunda vefat ediyor. 2000'lerin başına kadar da televizyon programı yapıyor. Sırf bu tariflerinden dolayı ünlü oluyor. Yani Fransız tariflerini çok detaylı anlattığı için ve kitap olarak da basılıyor. Dolayısıyla böyle ilginç örnekler de var. Örneğin Büyük Katerina ve Voltaire gibi yazışmalar var. Kafka'nın Milena'ya mektupları var. Ya bir de böyle tabii aşk mektupları var olayın içine giren. Van Gogh'un kardeşi Theo ile yazışmaları var. Theo'ya mektuplar var. Bunun içinde hem sanatını anlatıyor ama hem de kişisel maddi sıkıntılarını, hatta ölümle pençeleştiğini anlatıyor. Mektuplar geç ulaştığı için sıkıntılar da yaşanabiliyor. Ama böyle hani mektuptan başka bir araç olmadığı için de uzun uzun kendini anlatabileceği tek araç belki de. Hatta telefon, telgraf ve sonrasında bilgisayar olsa bile mektuba devam ediliyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Fikret Mualla mektupları var. Yakın zamanda bir sergi olarak da bunlar sunuldu. Zarfların üzerine çok güzel resimlerin çizilmesiyle birlikte. Nazım Hikmet Pirai mektupları var. Tomris Uyar, Turgut Uyar yazışmaları var. Leyla Erbil, Tezer Özlü yazışmaları var gibi. Yani oldukça Rosa Luxemburg yazışmaları var. Dolayısıyla bu böyle kişisel gibi görünen ama edebiyat ve sanat tarihimizde de iletişim tarihinde de yerini alan bir olay. Kişiselden kitle iletişim araçlarına yazılan mektuplar var. Örneğin Güzin Abla mektupları gibi, belki 80'lerden hatırlarsınız. Barış Manço'ya mektuplar vardı. Moda posta kodunu söylediğimiz, çünkü aynı zamanda bu hayran mektupluğunu da gösteriyor. Yani insanların duygularını ifade ettiği, o kişiye ulaşmak için duygularını nasıl bugün yorum yazıyoruz, mektupla uzun uzun anlatabildiği çok kıymetli bir araç olarak da görülüyor. Taziye mektupları var. Tekzip mektupları var. Gazetelere gönderdiğimiz cevap ve düzeltme hakkı oluyor kişinin adı geçtiği zaman. Dolayısıyla hem kamusal bir araç hem de kişisel bir araç olarak düşünebiliriz. PTT'den biraz bahsettik ama PTT'nin çok ilginç bir olayı gerçekleşmişti. Türkiye'deki mektup tarihçiliği için diyeceğim. 1980'lerin sonu, 86 yılı, 87 olabilir. 2000'e mektuplar diye bir proje gerçekleştirdi PTT. Ve insanlara dediler ki, bugünden 2000'lere mektuplar yazacaksınız. İşte artık ekmeğin fiyatı olur, o günkü yaşadığı yeri tarif etmek olur vesaire. Bir sürpriz şeklinde. Benim de çok kıymetli rahmetli dedem 1986'da hani kızım büyüyecek, hani adresi de aynı kalır umuduyla, artık nasıl bir öngörü ise aynı adreste de kalmışız yıllarca. Bir gün kapı çalıyor ve bu zarf geliyor. Ve ben hatta PTT'nin bugünkü durumunu düşündüğümde, bu ulaşım ağını ve dağıtım becerisini bunca sene, hani tabii insanlar, taşınanlar mutlaka olmuştur ama nasıl doğru bir şekilde ulaştırdıklarını düşününce gerçekten çok büyük ve kıymetli bir iş yaptıklarını tekrar hatırlıyorum. O mektup hala duruyor. Yani adres aynı. Ama tabii üstündeki zarf, kullanılan pullar, her şey eski ve özel böyle
Na

0: Naylon paketlerde saklanmış hasar görmemesi için rengi değişmiş ama böyle bir projede gerçekleşti. Yani mektup tarihimiz için çok önemli bir olay. Sesli mektuplar var. Çünkü herkes okuma yazma bilmek zorunda değil. Özellikle yakın çevremizden duyduğumuz Almanya'dan Türkiye'ye yazılan ve o kişinin okuma yazma bilmediği durumlarda seslendirilen mektuplar var. Bu da mektuptan sayılıyor çünkü mektubu fiziksel olarak yazıyoruz ve başka biri bizim için seslendiriyor. Dolayısıyla bunu da bir mektuplaşmaya örnek verebiliriz. Sevgili mektupları, çocuklarımıza yazdığımız mektuplar, sevdiğimiz müzisyenlere yazdığımız mektuplar var. Örneğin Kanadalı bir rock grubu var, Sloan isminde. Pampas şarkısı, çok ilginç bir hikayesi var. 94 yılında Nirvana grubuna yazılan Kurt Cobain'e olan sevgilerini ya da işte duygudaşlıklarını diyelim, hayranları tarafından yazılmış gerçek mektuplardan, alıntılardan oluşuyor bu şarkı. Çok enerjik ama gerçek bir hayran mektubunu anlatıyor. Şimdi sanatsal örnekleri vermemiz gerekirse de dizilerden örnek verirsek gene biraz eskilere gideceğiz. Pampas ismini taşıyan bölümünde Star Trek dizisi, meşhur bilim kurgu dizisi Star Trek'in ikinci sezonunun 15. bölümünde, yani bakalım 89 yılına tekabül ediyor. Bir gezegenden yazışma kültürünü yaptıkları ve ismi de Penpal olan, mektup arkadaşı olan bir konu. Yani Drema gezegeninden Sarjan adında bir uzaylı ile Data'nın yazışmalarını konu alıyor. Tamamen dizinin bu bölümü bu konuya ayrılmış durumda. Penpal adında bir roman var. Tabii çokça örnek var sanat dünyasının ama ben gene böyle ilginç bulduklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2012'de yazılmış bir roman Datan Auerbach tarafından. Yazarın internet kültüründen doğup böyle psikolojik de gerilim mi biraz daha gelecek kaygısıyla yazdığı küresel bir meseleyi ele alıyor. Bunun örneğinde de şöyle bir ilginç detay var. Kitap o kadar beğeniliyor ki merak ediliyor. Kickstarter projesi vardı, belki hatırlarsınız. Oyluyorsunuz projeleri ve eğer beğeni alırsa, yeterli sayıya ulaşırsa o projenin bağışlarıyla, yani o proje sahibi tamamen bağışlarla ayakta kalarak projesini hayata geçirebiliyor. Yani kitap maliyetleri o giderlerden karşılanıyor. Çok beğenildiği için de bu roman desteklenip devamı getirilmiş. Filmler olarak baktığımızda Türk sinemasında Beynel Milal, Vesikalı Yarim, Selvi Boylu Al Yazmalım gibi yazışmaları çok görüyoruz. Yani gerçekten mektup sanat ve iletişim tarihinde ve kişisel arkadaşlık ve sevgi hikayelerinde çok gördüğümüz bir araç. Yani Batı'dan da bir örnek vermek gerekirse bu sefer modern mektuplaşmaya bir örnek vermek istiyorum. You Gotta Mail filminde, 1998 yapımı, Tom Hanks ve Meg Ryan'ın oynadığı filmde, konu da biraz iletişimle ilgili olduğu için izlemediyseniz tavsiye ederim. Büyük bir zincir kitabevinin sahibiyle küçük bağımsız bir kitabevinin sahibi arasında birbirlerini görmeden tamamen hani elektronik mektuplaşma diyeceğim. Üzerinden yazışmaları, işte hem toplumsal meseleleri hem kitap kültürünü konuştukları, halbuki gerçek dünyada düşmanlar, bunun üzerinden bir tanışıklık yakalamalarıyla ilgili bir film. Resim ve yağlı boya örneği vermek gerekirse de gene birkaç örnek var ama bir Hollandalı yazar var, çok enteresan. Çokça mektupla ilgili çalışması var. Gerard ter Boer, Hollandalı, 1600'lerde faaliyetlerini sürdüren bir ressam. O kadar çok mektupla ilgili de eseri var ki, mühürlenen mektup var, mektup taşıyan kadın eseri var, dikte edilen mektup eseri var ve yazılan mektup eseri var. Yani çevirdiğimizde bizim bütün hani programın başında söylediğimiz fiillere yönelik çalışmalar yapmış. Yani hani mektup mühürlenir, basılır, okunur ve kadınlar daha çok bunu yapar diye düşünen bir ressam ki bu tabloların çoğunda da kadın karakter görüyoruz. Dolayısıyla mektubun hem araç olarak bütün o fiillerini taşıyor hem de kadınların daha çok kullandığını da göstermiş oluyor. Programı kapatırken yani mektup arkadaşlığının dostlarımızla hala ben de devam ediyorum ya da sevdiklerimizle ya da ünlü birine olabilir, bir siyasi olabilir. Yazışma kültürünü bırakmamamız üzerinden bir temenniyle bitirmek istiyorum. Yani güvercinle iletişimle başlıyoruz iletişim tarihine. Küçük notları güvercinlerin ayağına takarak güvenerek gideceklerini bilerek o sabırla başlıyoruz iletişim tarihini. Bugün ise bu hıza kendimizi kaptırmadan nasıl devam edebileceğimizin bir yolunu bulmamız lazım. Bu anlamda da yazmayı bırakmayalım diyorum. 2026 yılındaki mektup etkinliklerinden çok kısaca bahsedeyim. Anne Frank'e gene gönderme yapacağım. Anne Frank'in yazıştığı yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki acılarını yazıştığı 1939 yılında Junia Wagner ve kız kardeşinin yazışmaları bir 2026'da Amerika'da etkinlikte okunuyor. Charing Crossroad filminin gösterimi yapılıyor ve gene yukarıda bahsettiğimiz iki kadın dostun yazışmalarını da kızlarının söyleşi olarak aktarımıyla da etkinlikler devam ediyor. Dolayısıyla her alanda yani kültür, siyaset, eğitim, turizm, ticaret alanlarında da yazışma kültürünün bitmemesi iletişim tarihimiz açısından çok çok önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir iletişim tarihi konusuyla aranızda olmayı umuyorum. Hoşça kalın, açık kalın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
0: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Bu akşam bir filmi konuşacağız. Filmin adı Gündüz Apollon, Gece Athena. Aslında geçen sene çıkmış bir film. Bunu şimdi konuşmamızın sebebi Europa Nostra Türkiye Kültürel Miras Gönüllülüğü ve Gençlik Programı var Europa Nostra Türkiye'nin. Bu program kapsamındaki etkinliklerden biri de kültürel miras temalı film ve belgesel gösterimleri olacak. Bu bir seri halinde olacak. Bu seri geçtiğimiz hafta başladı. Bu serinin ilkinde de Gündüz Apollon, Gece Athena'nın özel bir gösterimi yapıldı ve yönetmeni ve aynı zamanda yazarı da olan Emine Yıldırım'la ve bu konuda yıllarca SİDE'de çalışmış olan Zeynep Ahunbay'la birlikte film üzerine bir söyleşi yapıldı. Biz şimdi filmin yönetmeni ve hikayenin yazarı Emine Yıldırım'la birlikteyiz. Ona soracağız filmle ilgili ve kültürel mirasla ilişkisini filminin. Çünkü oldukça önemli bir bağlantı var filmde. Zaten adından da bu çağrışımlar var. Bu mekanın yani SİDE'de geçiyor film. SİDE'nin filmdeki hikayenin içindeki yeri, rolü, SİDE'nin tarihsel katmanları nasıl filmin hikayesiyle örtüşüyor, kesişiyor onları konuşacağız. Europa Nostra Kültürel Miras Gönüllülüğü ve Gençlik Programı'nın yaptığı etkinliğin amacı da bu. Burada gösterecek olan filmlerde kültürel mirasla kesişimleri üzerinden bu filmler seçilecek ve söyleşiler yapılacak. Bunu da takip etmenizi öneririz. Filmi de izlemediyseniz belki bizim programımızdan sonra izlemek istersiniz. Film dediğim gibi SİDE'de geçiyor. Hafıza, kayıp, aidiyet, geçmişle kurulan ilişkiler filmin hikayesinde var. Fantastik bir anlatısı var ve antik kentin o çok katmanlı atmosferi hikayenin çok önemli bir parçası haline geliyor filmde. Emine Yıldırım'ı tanıtayım. Önce bir hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Teşekkürler geldiğiniz için. Emine Yıldırım aslında ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olmuş. Fakat daha sonra hemen sanırım sinemaya doğru yönelerek Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümünde lisansüstü çalışmalarını yapmış. 2011 yılından beri sinema sektörünün içinde hem yapımcılık yapmış, senaryo yazarlığı ve yönetmenlik yapıyor şimdi de. Daha önce yaptığı Kusursuzlar filminin senaryosuyla Ankara Film Festivali'nde en iyi senaryo ve Uçan Süpürge Bilge Olgaç başarı ödüllerini kazanmış. Halen de Kadir Has Üniversitesi'nde senaryo dersleri vermekte. Bu akşam konuşacağımız film Gündüz Apollon Gece Athena'da Emine Yıldırım'ın yönettiği ilk uzun metrajlı film. Bu filmde 2024 yılının sonunda Tokyo Film Festivali'nde ilk kez gösterilmiş ve orada da Asian Futures bölümünde en iyi film seçilmiş 2024'ün sonunda. Arkasından İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza Festivali, Antalya tüm festivalleri dolaşmış bir film. Şimdi yönetmenimizle filmin kültürel mirasla ilişkilerini konuşacağız. Tabii filmin adında zaten Akdeniz mitolojisinin önemli tanrıları Apollo ve Athena var. Apollo ve Athena'ya adanmış tapınaklar SİDE'de de var. Ve filmin büyük bir bölümü SİDE antik kentinde kalıntılar arasında çekilmiş. Önemli bir rolü var bu kalıntıların ve antik kentin filmin içinde. Şimdi soralım, SİDE hikayenizde ilham mı oldu? Tabii ki ilk sorumuz bu. Yani neden SİDE'yi seçtiniz? Ve filmin adı bir de bize ne demek istiyor? Onu mesela bana en azından ilk çağrışımlarından farklı bir hikayeyle karşılaştım filmi izleyince. Buradan başlayalım.
5: Tabii. Yani şöyle diyebilirim aslında neden size birazcık daha ben de kendi geçmişimden bahsedeyim. Ben zaten çocukluğumdan beri çok severim mitolojiyi. Her türlü mitolojiyi diyeyim buraya. Sadece Helenistik değil aynı zamanda Anadolu mitolojisini. Bir taraftan da aslında ablam da siz de tanıyorsunuz. Ege
4: Evet.
5: Yıldırım da kültürel mirasçı olduğu için. Aslında üniversiteden beri Ege ile hani ben de bütün bu tarihi meselenin hani ucundan da olsa çok içindeyim. Ve de bizim küçükken anneannemiz bizim evi aslında Efes Antik Kenti'ne çok yakındı. Dolayısıyla sürekli bir Efes Antik Kenti'ne giderdik. Ki Ege oradaki Kızılay'da da stajyerlik yapmıştı 90'larda. Dolayısıyla benim hani içimde çocukluğumdan beri bu tür mekanları, bu tür antik mekanlara bir aşinalığım var. Ve çok seviyorum. Ama Side'nin ayrı bir yeri oldu benim için. Bir şekilde denk geldim Antalya Film Festivali'ne gittiğim bir sene. Hemen ardından 2 günlük bir kendi başıma Side'ye gitmiştim. Kasım aylarındaydı. Ve Side'nin çok ilginç bir özelliği vardı benim için. Mesela Efes, Aspendos gibi hani kendi başına bir yer olmaktan ziyade hala bir sürü insanın yaşadığı bir mekandı orası. Yani evler hala duruyor. Atıyorum bazı işte evlerde yaşayan arkadaşlar uyanıyor karşısında işte kaç bin senelik bir kolon. Yani geçmişin ve şimdiki zamanın bu kadar iç içeliği Side'de yani aslında daha yaşıyor olması beni çok etkiledi. Ve de hani çok farklı bir şey hissettim orada. Özellikle de ki o dönem ziyaret ettiğimde biraz hep evet zaten ülkemiz hep zor bir durumdan geçiyor. Biraz genel olarak moralim bozuktu çağımızla ilgili diyeyim. Ama mesela oraya gidince hani şu çok ilginç bir kafa geldi bana ve dedim ki yani insanlar çağlar boyunca aslında neler neler yaşamış, ne zorluklardan geçmiş. Ve hani biz de aslında bu döngünün bir parçasıyız ve ben bu döngünün hani küçük bir toz parçasıyım. Ama olsun bu da çok iyi bir his. Yani çok daha büyük bir şeyin parçası olmak. Ve hani belki geçmişten de başka bir ilham alabilmek fikri bana çok iyi geldi. Dolayısıyla başından beri aslında ben Side'de bu hikayenin geçmesini istiyordum ve hani öyle yazdım. Yani işte bütün o hayalet mevzusu işte zaten hala yaşayan bir yer geçmiş halen var. Ve de
4: Üst
5: tabii ki
4: üste binmiş
5: evet üst üste
4: geçmişte bugün.
5: aynen üst üste binmiş ve de bir taraftan da sinemada aslında bu hani geçmiş mevzusunu görsel olarak göstermenin en kolay yolu aslında mimari yani. Hani direkt size hani Side Antik Kenti zaten size bütün kalıntıları ve tapınaklarıyla diyor ki bakın burada bir geçmiş var. Hani hiç itiraz edemeyeceğiniz burada ben varım diyor. Dolayısıyla biraz oradan yola çıktım, oradan ilham aldım. Filmin ismiyle ilgili de bu biraz açıkçası sezgisel bir karar oldu. Oraya gittiğimizde zaten biliyorsunuz hem Apollon Tapınağı var, yanında da Athena Tapınağı var. Ve bütün aslında filmin bu anlatmaya çalıştığı ikililik, işte gündüz, gece, hayalet, canlı, bütün bu meseleler bir şekilde bu isimle var oldu. Ve başından beri ve biz bu ismi tuttuk. Yani çok da açıkçası çok çok mantıklı bir açıklaması bunu demektir diyemem. Ama bize doğru geldi.
4: Siz böyle bu ikilikler diye
5: Tabii.
4: söyleyince tabii yerine oturuyor. Hani orada Apollo ve Athena'nın da hani tanrılar olarak da aralarında bir
5: Tabii.
4: ikilik var
5: Aynen.
4: veya çekişme var diyelim. Evet, şimdi hemen filmin karakterlerinde siz anne çocuk ilişkileri üzerinden geçmişle bağlarını ve o karakterler de bunu yapıyorlar. Aidiyetlerini sorguluyorlar. O sorgulayışları etrafında gelişiyor. Ve bunlar üzerinden de farklı zamanlarda kadınların durumunu, kadın durumlarını, onların toplum içindeki rollerini, çağlar boyunca süre gelen toplumsal ve politik meselelerini aktarıyorsunuz. Ana karakter Defne de kendi geçmişini sorguluyor ve bir yandan da diğer karakterler içinde bir köprü işlevi görüyor ve onların da geçmişle ilgili sorunlarını çözmelerine ve iyileşmelerine yardımcı oluyor. Biz de aslında geçmişin en somut aktarımı olan sizin de dediğiniz gibi kültür varlıklarına böyle bakıyoruz. Yani kalıntıları anlamak, geçmişi çözümlemek evet esas yapmaya çalıştığımız şey ama bunların ötesinde bunları anlamanın, geçmişi anlamanın bugünümüzü de iyileştirdiğini düşünmek istiyoruz ve bugünümüze de katkıda bulunduğunu düşünerek yaklaşıyoruz kültür varlıklarına. Siz de bu paralelliği kurmuşsunuz gibi filmde. Bunu nasıl oturttunuz onu sorayım. Nasıl kurdunuz bu geçmişle bağlantılarda bu somut kalıntıları anlamak ne demek?
5: Yani şöyle ben de yok size kesinlikle katılıyorum yani hani bu paralellik hani ben de bu şekilde düşünüyorum hani o geçmişin bir şekilde kendi hayatımıza da nüfuz etmesi ve oradan bir şey öğrenmek, almak, hani bir mirası devam ettirmek hani bence çok önemli. Ve insanlar tabii ki bununla bazen çok kolay bağlantı kuramıyorlar yani.
4: Evet.
5: Dolayısıyla biraz bunu hatırlatmak gerekiyor. Benim başıma şöyle bir şey gelmişti bu film için araştırmalar yaparken. 7000 sene önce aslında galiba Mısır'da bulunan bir tableti çözümledi arkeologlar. Ve tablette de bir anne bir oğluna mektup yazmış. Ve mektupta da aşağı yukarı şöyle bir şey diyor. Evladım işte küçük kardeşim beni hiç aramıyor. Çok bozuldum ona. Onunla da konuş. Yani... Hani bu kadar aslında basit ve günlük bir şey ve hani biz bunu unutuyoruz aslında. Hani çağlar boyu insanlar hani bize çok benzer duygular, işte sorunlar yaşadılar. Ve biz de oradan kopuk değiliz aslında. Dolayısıyla biraz filmin mizahı da buna hizmet etmeye çalıştı. Yani
4: Evet.
5: bunu böyle çok didaktik ve ciddi bir şey olmaktansa hani daha hafif, daha böyle bir Italo Calvino kafasındaki bir hani sığlık değil ama hafifliğe girerek hani seyirciyle bir yani bu konuda bir şey oluşturmaya çalıştı filmde zaten paralellik öyle diyeyim.
4: Evet, yani o hani Side antik kenti dediğimiz zaman işte o arkeolojik kalıntıları şunu demek istiyorsunuz. Yani onlar böyle biz anıtsal şeyler olarak
5: Tabii.
4: bakıyoruz ya, siz onu normalleştiriyorsunuz. Orada da normal bir hayat sürüyordu aslında
5: Tabii.
4: eskiden de diye. Yani onu
5: Tabii.
4: anladıkça da işte bugün biz de benzer şeyler yaşıyoruz. Belki oralara bir iyileştirici etkileri olur. Filmde bu çok net bir şekilde var. Siz tabii Defne'ye, yani filmin ana karakterine, o bir, çünkü bir arkeolojik kazı yapar gibi araştırıyor işte kendi geçmişini. Hatta hani spoiler olmasın, bizzat kazı da yapıyor zaten filmde. Bu filmdeki diğer karakterlerin ve kendi tarihini çözümlüyor. Siz de ona bu filmdeki fantastik ögelerle, hayaletlerle, hani geçmişle konuşabilmesi için çok güzel bir araç veriyorsunuz. Bu her zaman bizim elimizde olan bir araç değil tabii. Ama yine bunun içinde bile, hani geçmişle ilişki kurarken diyalog şart diyorsunuz. Burada
5: Evet.
4: acaba dedim tarihçilere veya arkeologlara, bizlere bir mesajınız mı var? Yani geçmişe bakarken daha konuşmalı olun gibi mi?
5: Yani şöyle diyebilirim aslında hani tarihçilerden ziyade genel seyircilere bir mesajım olabilir ancak hani ben kim tarihçilere ne diyebilirim. Yani ama mesela şunu da çok seviyorum aslında bu tarihin yeni en azından bir sürü yayınında ve hani çok daha ulaşılabilir bir tarih literatürü çıkmaya başladı. Yani
4: Evet.
5: artık sadece akademik algılanmıyor tarih okumaları da yani bir hani normal bir kişi olarak da tarihi okumak bence birazcık daha insanlar için zevkli bir hale geldi. Dolayısıyla hani benim aslında daha çok orada bir hani seyirciye mesajım var. Yani evet hani biz şu andaki bir zamansallıkta yaşıyoruz ama aslında zamansallığımız çok daha geniş. Ve çok daha fazla beslenebileceğimiz bir yer var. Yani ve bir sürü halk var. Sonuçta evet belki bir nasıl diyeyim turistik promosyon gibi olmasın ama evet Anadolu'da o kadar çok kültür, o kadar çok tarih, o kadar çok geçişkenlik oldu ki hani bizim buradan bir şey öğrenmesek de dinlememiz ve bunların hepsine kulak vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani çok beşeri bir yerden daha iyi insanlar olabiliriz diye
4: Evet.
5: düşünüyorum. Yani çok basit bir yerden ve bence hani kültürel mirasında aslında hani herkesi kucaklamaya çalışmasının da bence çabalarından bir tanesi bu. Yani herkese açık olmak, bu mirasın aslında hepimize ait olduğunu, hani belki ait de yanlış bir kelime ama hepimize emanet edildiğini hatırlatmak önemli bence orada.
4: Evet, yani dediğiniz gibi hani sadece onlar işte böyle anıtlar, bakalım, gezelim, gidelim değil. O geçmişle konuşmanın aslında en somut araçları, değil mi? Burada
5: Evet.
4: Side kentinin, antik kentinin olduğu gibi. Aslında belgelere de biraz işaret var filmde ama çok filmi anlatmamak için söylemiyorum. Yani bir fotoğraf, bir tablet var. Somut bir şeyler üzerinden o diyalog kuruluyor falan. Yani geçmiş öyle donuk bir şey değil.
5: Evet,
4: Bu filmde
5: aynen.
4: de hiç değil. Yani orada
5: Doğru.
4: yıllardır insanların benzer hayatları yaşadığını söylüyorsunuz. Bir pratik soruyla bitirelim.
5: Tabii ki.
4: Bu çekimleri yaparken orada halen tabii kazı sürüyor, arkeologlar çalışıyor. Onlarla ilişkileriniz nasıldı?
5: Çok güzeldi, sağ olsun. Siz de biliyorsunuz Ferişta Alanyalı oranın SİDLE'nin kazı başkanı şu anda.
4: Evet.
5: Hocam sağ olsun bize icazet verdi çekime girmeden önce. Kendisiyle konuştuk, derdimizi anlattık. Hiçbir kalıntıya zarar vermeyeceğimizin sözünü verdik, sorumluluğunu aldık. Hikayeyi de neyse ki hani Kültür Bakanlığı destekli olduğu için sevdi oradaki ekip. Ve bize çok yardımcı oldular ve hani buyurun çekin dediler. Ve tabii ki, ama tabii ki hiçbir şeye zarar vermemek
4: Tabii.
5: kıstasıyla. Biz de tabii çok hep çok sürekli dikkatli olmaya çalıştık, inanın. Yani hiç öyle kolay bir şey
4: Evet.
5: de değil. Antik kenti çekmek
4: Tahmin
5: işte, oraya
4: ediyorum. Evet.
5: basma, şuraya basma, ona dokunma. Yani ama yine de sağ olsunlar çok açıktılar ve çok yardımcı oldular. Yani hem Ferişta Hoca hem de aynı zamanda ilk Manavgat İl Kültür'deki arkadaşlar. O yüzden onlara da selam, saygı olsun buradan.
4: Peki, çok
5: Tamam.
4: teşekkürler. Bu filmi de herkese tavsiye ediyoruz. Elinize sağlık.
5: Teşekkür ederim.
4: Kültür
5: Çok sağ olun.
4: mirasını, kültür varlıklarını bu kadar yoğun bir şekilde hikayenize kattığınız için eminim çoğalacaktır bunlar. Çok
5: Umarım.
4: teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Europa Nostra Türkiye'nin gönüllü grubunun düzenlediği etkinlik İBB Beyoğlu Sineması'nda yapıldı ve ardından yapılan söyleşide de filmin yönetmeni Emine Yıldırım'la birlikte Profesör Doktor Zeynep Ağanbay da katıldı söyleşiye ve onun da yorumlarını dinledik. Şimdi biz Zeynep Hanım'la beraberiz. Bize de filmle ilgili yorumlarını yapacak. Hoş geldiniz
5: Hoş
4: hocam.
5: bulduk.
4: Şimdi ilk sorumu ben size sorayım. Siz de filmi izlediniz ve sizin Side Antik Kenti sizin çalışmalarınızda önemli yeri olan bir yer. 70'li yıllardan 90'lı yıllara kadar orada çalıştınız. Bu filmde Side sadece bir arka plan değil, bir atmosfer de kuruyor. Siz de tabii burayı daha iyi bildiğiniz için sıradan bir izleyiciye göre daha fazla aslında anlam okumuş olmalısınız filmde. Side'deki antik kentin ve kalıntıların filmin hikayesine yer alış biçimini nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl yorumladınız?
0: Side'de tabii çok kalıntı var. Onlar hikayenin daha mistik, daha karmaşık olmasına katkıda bulunuyorlar. Yani hayaletler var. Onlar bir takım yerlerde dolaşıyorlar. Bunlar arkeolojik kalıntı olunca tabii ki hikaye daha gerçeküstü düzeye çıkıyor. Yani tiyatro var. Tiyatronun yanındaki agora, devlet agorası, başka kalıntılar, tapınak alanı ve tabii ki batıdan gün batımı,
4: Evet.
0: yani deniz ve işte bir takım şeyler, hayaletler, ölü canlılar diyelim, onlar denize gidip yok oluyorlar. Yani bunların hepsi doğayla, arkeolojik varlıklarla birlikte hikayeye katkıda bulunuyor. Yani onun daha gerçeküstü görünmesini sağlıyor diyeyim.
4: Evet, gerçekten çok katkısı olmuş. Side'nin de gün batımları da ünlüdür, değil mi?
0: Evet, çok ünlüdür.
4: Özellikle.
0: Kıyıları, yani deniz çok sığ. Onun için yürüyerek belli bir mesafe gidiyorlar. O ölü canlıların yahut işte hayaletlerin de suya batıp gitmeleri, onları bir süre denizin içinde izlemek de enteresandı yani.
4: Evet, ben şunu da merak ettim hocam. Şimdi tabii siz orada hem çalıştınız hem de mesleki birikiminizle acaba bir mesleki deformasyon oluyor mu filmi izlerken? Yani filmden daha çok kalıntıları mı bakıyorsunuz, izliyorsunuz yoksa filme kaptırabildiniz mi kendinizi?
0: Yani film tabii ki sürükleyici, ilginç. Onun dışında kalıntılarda yapılan yeni düzenlemeler var. Onlar dikkati çekiyor. Müzenin içinde yeni bir sergileme bahçesinde vesaire. Yani
4: Evet,
0: onlar
4: sizin
0: da tabii ki tiyatronun içinin düzenlemesi. Yani en son gelişmeleri de arkeolojik çalışmalar, koruma çalışmaları izlemek mümkün oluyor. O da evet.
4: filmden. Evet, iki ayrı planda belki
0: Evet,
4: izliyorsunuz
0: tabii
4: siz
0: ki.
4: ikisini
0: Yani
4: birden.
0: hikayenin yanı sıra onlara da dikkat çekilmiş oluyor.
4: Evet, çok değişmiş. Side'deki durum,
0: Yani
4: kalıntıların durumu.
0: sürekli kazı ve bir takım düzenlemeler yapılıyor. Yani özellikle hemen tiyatronun yanındaki alanda yeni çalışmalar var. Athena Tapınağı'nda düzenlemeler var. Onlar da filmde görünüyor.
4: Peki hocam, böyle bir filmde çok rastladığımız bir şey değil aslında bu kadar
0: yoğun kullanılması arkeolojik bir sit alanının, hakikaten neredeyse filmde onun da bir rolü var.
6: Evet.
0: Bütün atmosferi belirliyor. Bu sıradan izleyicilerin kültür varlıklarına bakışını nasıl etkiler sizce, ya da etkiler mi, olumlu buluyor musunuz?
6: Yani sadece bir filmle tabii ki onların etkilenmesi mümkün değil. Yani bir altyapı olması lazım. Side hakkında bir bilgisi olması lazım. Tabii ki böyle bir şeyi görmek, yani ona merak uyandırmak, kendi gözleriyle dolaşıp görmek. Çünkü yani fotoğraflar görüyoruz, bir takım yerler geziliyor ama elimizde bir plan yok. Yani nereden girdik, nereye gittik, orası neye yakın? Yani bu tür şeyleri bizim gibi mimar olan veya arkeolog olan insanlar merak edecektir. Onları bir davetiye çıkarmak gibi oluyor. Yani oraya gidin, görün.
0: Evet.
6: Kendi gözünüzle, bir rehberle, yani plan, elinizde bir planla dolaşın. Çünkü sütunlu cadde var. Onun yanında, yani biliyorsunuz, iki tane aşaması var. Orta çağda şehir küçültülüyor savunma açısından. İslam akımları başlayınca hemen tiyatronun yanından bir sur geçiriliyor. Oraya bir kapı yapılıyor. Yani ondan sonrası da şu andaki modern Selimiye köyü ve çarşılar vesaire var. Onun kuzeyinde kalan kısım daha arkeolojik alan. Oradaki esas kuzey surlarına kadar giden sütunlu cadde. Bir tarafta Piskoposluk Sarayı var. Bizans dönemi de var.
0: Evet, oldukça zengin.
6: Evet, yani hem liman yanında bazilika yapılmış, kilise yapılmış, hem yukarıda Piskoposluk Sarayı ve onun kalıntıları var. Yani şehir hakkında daha çok merak edip yerine gidip görme isteği uyandıran bir film diyebiliriz.
0: Evet, olumlu bir katkısı olacaktır herhalde.
6: Muhakkak.
0: Bir de tabii bu filmin temaların esas teması diyelim, geçmişle bir diyalog.
6: Evet.
0: Bütün karakterler işte hayaletler aracılığıyla geçmişle konuşuyor. Belki bu tür tarihi kentlerin ya da hani anıtsal olarak gördüğümüz yerlerin normalleşmesini, insanların hayatının parçası olmasını sağlar mı acaba? Belki daha bir, yani gerçek olabilir onların gözünde orada böyle bir hikayenin de olduğunu görmek.
6: Yani tabii hikaye insani, yani orada çok işte kadın kocasından eziyet görmüş, onu öldürmüş, çocuğunu bırakmış veyahut işte ana karakterin annesi gayrimeşru olduğu için çocuk verilmiş, bakım evine verilmiş. İşte anası Havva, babası.
0: Evet, hepsinin bir
6: sorunu
0: var.
6: Yani çok çarpıcı şeyler var, noktalar var. İnsani veyahut işte bir eylem yapmış, politik eylem, öldürülmüş, işkence olmuş. Yani Türkiye'nin başka sorunlarını da bu hayaletlerle görüyoruz. Yani çok o açıdan insanın yüreğine dokunan, hisler uyandıran bir film. Onun arkeolojiyle bağlantısı o mistik havayı vermek için. Yani tabii görünen şeyler de ilginç olduğu için. O
0: bir
6: konuda...
0: de Antik Hanım var karakter olarak. O da çok eskiden geliyor ama onun da dertleri benzeşiyor aslında.
6: Evet, yani ilgi çekici bir kombinasyon olmuş. Arkeoloji, insani şeyler, günümüzdeki politik baskılar, istenmeyen durumlar, toplumsal sıkıntılar, hepsine bir değinme var.
0: Peki hocam, çok teşekkürler. Siz de hem filmle ilgili yorumlarınızı etkinlikte anlattınız, bir de bize gelip anlattınız.
6: Rica
0: çok teşekkür
6: ederim,
0: ederiz.
6: Teşekkürler, sevgiler.
4: Europa Nostra Türkiye, Kültürel Miras Gönüllülüğü ve Gençlik Programı kapsamında kültürel miras temalı film ve belgesel gösterimleri serisini başlatıyor. Bu serinin ilki de pazar günü İBB Beyoğlu Sineması'nda Gündüz Apollon, Gece Athena filminin gösterimiyle başladı. Filmin ardından da bir söyleşi yapıldı. Biz de bu akşam filmin senaristi ve yönetmeni Emine Yıldırım'la ve filmi kültürel miras açısından da değerlendiren, SİDE'de yıllarca çalışmış olan Profesör Doktor Zeynep Ağunbay'la filmin kültürel mirasla kesişme noktalarını, çakışmasını konuştuk. Nasıl ele alınıyor kültürel miras filmin hikayesi içinde? Onları bize anlattılar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
7: Açık Dergi.
8: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu ve Burçin Hoca ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
9: Günün sözü.
8: Müzelerinizi fırlatınız. Bu kadar yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes anlaşmasına çok yakın olduklarını söyledikten sonra İran'ın İsrail'e füze atmasını bu sözlerle değerlendirdi. Diken.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
11: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Dilek Samancıoğlu ve Hilal Soğancıoğlu'na teşekkür ederiz.
12: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam Efe Küçükçınar'la beraberiz ve ilk solo albümü Yarat Kendini 27 Mart'ta yayınlandı. Şimdi 18 Haziran'da Karga'da albümün lansman konseri var. Bu albüm yayını ve lansman konseri arası buluşmalarını çok seviyorum. Efe hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Galiba ilk defa. Olmuştur kesin de bana söylememişlerdir. Benim gibi 8'deki programa yetişmek için saat kuran bir konuğum var.
1: Evet.
0: Çok mutluyum. Yani bugüne kadarki en doğru konuğum olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen 1'de uyanmışsın.
1: Evet.
0: 1'e kurdun alarmını.
1: 1'e kurdum.
0: Ben 2'ye kurdum.
1: Biraz zor uyandım ama. 1'e kurmama rağmen.
0: Geç kalma ihtimali olur muydu alarm kurmasaydın?
1: Geç kalma ihtimalim olmazdı ama telaşla gelmek zorunda kalırdım. Ben bir yerlere giderken telaşlı olmayı sevmiyorum.
0: Benim olurdu mesela. Bir uyanıyorum akşam 7.
1: Ya şimdi hava sıcak olduğu için cam açık uyuyorum ve dışarıdaki korna sesleri falan bir yerden sonra uykumu bölüp bölüp hafifletiyor. Ama cam kapalı olsaydı 4'e kadar uyuyabilirdim yani.
0: Sonra da koşturmak istemedim.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim alarmı kurduğun için.
1: Rica ederim.
0: Uykumuzu aldık o zaman.
1: Hı-hı.
0: Değil mi? Herkesten çok uyuduk. Biz dinleyen herkesten çok uyumuş olabiliriz.
1: Acaba kaçta yattıysak?
0: Ben herhalde 9-10 gibi uyumamıştım.
1: Sen çok uyumamışsın
0: sabah.
1: O zaman
0: ben
1: herkesten.
0: Ben çok uyumamışım aslında herkesten.
1: Senden çok fazla uyuyan insanlar olmuştu.
0: Vardır,
1: bugün.
0: Vardır kesin. Evet, nasılsın bu uyku düzenin dışında?
1: İyiyim genel olarak. Bir sorun yok. Bir sorun olana kadar iyi olduğunu genelde anlamazsın ya. Ama şu an iyiyim diyorum, iyiyimdir çünkü bir sorun yok yani.
0: Senin bir sorun olmadığını söylemene sevindim. Çünkü albümünü dinledikçe...
1: Albüm sorunlar üstüne kurulu bir
0: evet,
1: albüm,
0: sanki
1: evet.
0: Çok sorunum varmış gibi geldi.
1: Aslında hayat içinde herkesin olduğu sorunlar, şarkıda bahsettiğim sorunlardı. Ama beni o şarkıları yazarken biraz yoğun hissediyormuşum galiba o duyguları. Öyle çıktılar.
0: Şarkılar hangi dönemin şarkıları?
1: Şarkılar 2018'den 2026'ya kadar olan bir süreç aslında. Üçer üçer sorunlar ayrılıyor kategoriye albümde. İlk üç şarkı benim toplumla olan problemlerimi anlatıyor. Ortadaki üç şarkı benim ikili ilişkilerde insanlarla olan problemlerim ve son üç şarkı da kendimle olan problemlerim biraz. Öyle bir kategori var içinde. Öyle olmuş.
0: Biraz aslında bu 8 senelik süreç senin 20'li yaşlarına dair kendine bir kayıt bırakman gibi de okunabilir sanki.
1: Evet, 20'li yaşlarımdaki kötü tecrübelerim nelerden kaynaklanmış? Bunu geri bakıp görebildiğim bir şey. Aslında benim o süre nelerden dert edindiğimi ben şarkılardan fark ediyorum. Çünkü şarkılar genelde elime gitar alıyorum, söylüyorum bir şeyler. O süre ne çıkarsa demek ki benim derdim şu anda buymuş. Onu fark ediyorum aslında. Bazen farkında olmadığım sorunlarım da şarkı yazarken ortaya çıkıp bana kendilerini hatırlatıyorlar gibi bir şey.
0: Bir şekilde senin için anlamlandırma süreci gibi anlıyorum yaşadıklarını.
1: Yani galiba.
0: Şarkı yazmak böyle bir şey galiba.
1: Herkes için öyle mi bilmiyorum ama bende öyle işliyor biraz.
0: Biraz iç hesaplaşmalar.
1: Evet.
0: Zaman zaman albümdeki iç hesaplaşmaların kendini yargılamaya çok dönük olduğunu fark ettim. Belki de sendeydi sorun. Bir şey daha vardı. İnsanlar koşarken de bir cümle. Bakalım bulabilecek miyim? Tahmin edebilir misin?
1: Dan diye söyleyince şarkılarımın sözü aklıma gelmiyor.
0: Her şeyin suçlusu ben miyim gerçekten?
1: Ama onun öncesinde de bir şey diyorum.
0: Ne diyordun?
1: Bak, hiç söyleyemiyorum şu an, çıkmadı aklımda.
0: Dur bakalım.
1: Ha, saptığım her yol çıkmaz sokakken. Yok, o değil, o başka line'ı. Bak, bilmiyorum.
0: Hemen açıyoruz Spotify'dan lyrics. İnsanlar koşarken ben yerimde saydım. Koşuyorum insanlar hep.
1: O dönem insanlar bir koşturuyordu.
0: Yeryüzünde bu kadar insan yaşarken her şeyin suçlusu ben miyim gerçekten?
1: Evet, ben öteki line'ları bir karıştırdım kafamda. Evet. O sorun bende çok yaşanıyor.
0: Konser az kaldı bak.
1: Şarkıyı söylerken başından başlayınca karışmıyor ama ortasından bir yerden yakalayıp da söyleyemiyorum bir
0: şeyleri.
1: Evet,
0: melodiyle birlikte tutturabilirsin evet. De. Şiiri de böyle ortasından bir dizi hatırlamak falan.
1: Evet. Mesela çevresini bazı insanlar böyle cover şarkıları falan ezberliyor. Ben kendi şarkılarımı 3 ay çalmayayım unuturum yani. Sürekli bir pratik etmem falan gerekiyor.
0: Bu albüme gelene kadar neler yaptın Efe? Seni bir yerlerden tanıyor olabilir dinleyenler.
1: Bu albüme gelene kadar... Yani aslında yine bu albümde olan bazı şarkıları Hiç diye bir grubum varken birkaç konserde çalmıştık o zamanlar. Belki bilenler bilmiyorum.
0: Hangi seneler?
1: Zor soru.
0: 20 sonrası herhalde.
1: 2020 sonrası, 2024 öncesi o aralar.
0: Hı hı.
1: Genelde işte 2018'den beri şu prodüksiyon işlerine biraz yöneldim. Kendim öğreneyim bir şeyler, şarkıları sıfırdan kendim yapabileyim falan diye. Korona zamanında da kapanınca iyice ben de ona kapanmış oldum. En son kendimi işte şu sıralar hazır hissettim, artık yeterli gördüm ve tamam ben bir albümü baştan sona kaydedip prodüksiyonunu yapabilirim vesaire deyip, o da 2025'in ilk başında, sonunda mı? 2025'te ilk single Bu Ay Senin diye yayınladım, işte öyle öyle devam etti. Aslında direkt albüm yaparım diye bir fikir yoktu kafamda. Şarkıyı bir yayınladım. Sonra gidişine göre bakacaktım. Ama şarkılar da zaten hazır olduğu için, çoğu hazırdı en azından, bir üç tanesini falan sonradan yazdım. Yani genel olarak bir albüm oturabilecek bir konsepti oluşuyordu. Dedim o zaman neden ben bunu albüm yapmayayım? Biraz öyle oldu.
0: Geçen yıl aslında tam neredeyse bir yıla yayarak Şubat'tan Aralık'a kadar 5 single gelince ben zaten bunlar bir albümün parçaları diye düşünmüştüm.
1: Bir yerden sonra öyle oldu. Üçüncü şarkıdan sonra dedim artık tamam bunlar albüm olacak. Bir de ilk şarkıdan sonra işte yayınladığım sonraki iki single'ı Roxy'ye yollamıştım ben.
0: 2025'teki Roxy değil mi?
1: Geçen seneki işte.
0: 24. Roxy evet. Müzik günlerinden üçüncülükle ayrıldım.
1: Evet.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Mutlusun herhalde bu konuda.
1: Mutluyum çünkü çok beklemediğim bir şekilde oldu. Ben o şarkılar zaten hazır diye Roxy'nin herhalde ben son başvuru gününde bir yatmadan önce yollayayım ya ne olacak dedim. Yolladım, sonra yolladığımı da unuttum. Bir gün bir telefonla uyandım işte finale kaldınız diye. Sonra bir haftada ekip hazırla da çalış şarkılara falan. Öyle bir arbede olmuştu
0: Kaç
1: benim için.
0: Kaç şarkı gönderdin?
1: İki şarkı gönderdim.
0: Hangileri?
1: Ne Yaparsan Yap. Bir de şey insanlar koşarken.
0: Albümde dinlediğimiz kayıtlar mı? Hazır mıydı o zaman?
1: Yok demoydular o zamanlar. Ya son mixleri değildi ama bundan çok da farklı değillerdi. Yani sadece mix olarak biraz daha geliştiler. Onları yolladım. Aynı zamanda konserde bir de Bu Hayat Senin Değil'i de çaldık. 3 şarkı çaldık. Sonra öyle olunca baktım üçüncülükte alınca dedim herhalde şarkılar da çok kötü değil ya. Öyle olunca bari yayınlayayım dedim ve
0: İyi
1: sonra
0: bir motivasyon sağlıyor değil mi?
1: Evet yani şarkıları odamdan ilk çıkarabildiğim yer oldu diyebilirim. Yani tamamen büyük bir insan kitlesine ve belli yerlere müzik kariyerinde vesaire ulaşmış insanlara bir şekilde ulaştılar ve beğenilerini aldılar. O da bana bir motivasyon verdi tabii.
0: Müzik yarışmalarının böyle bir yönü var bence. Yarışmadan çok bir motivasyon kaynağı, bir network kaynağı.
1: Kazanan insanlar için ya bir herhangi bir ödül alan insanlar için motivasyon olabilir ama mesela ben hiçbir şey almasaydım bu sefer de şey diyebilirdim yani.
0: Evet, onu da
1: yani.
0: Düşündüm şimdi.
1: O zaman yapmayayım ya madem beğenilmedi kötü değil kötü demek ki o
0: çok
1: zaman.
0: Çok da dinlemeye değer değil mi?
1: Yani.
0: Üretmeye değer değil mi
1: aslında
0: acaba?
1: Aslında çok kötü bir düşünce bu. Herkes bir şey üretmeli ama yine de böyle minik minik motivasyon düşüşleri yaşatabilir böyle durumlar.
0: İnsanın bir onay bekleme sorunu var.
1: Evet.
0: Bence sorun.
1: Sorun tabii ki sorun. Aslında hiçbir şey yayınlamak bile zorunda değil insan. Ürettiği sürece kendi o ürettiği şeyle mutlu olabilir ama yine de birileri duysun istiyorsun bazen.
0: Öyle bir şey değil bence sanat üretimi ya. Bir kitap yazıp rafa koymak falan.
1: O nasıl baktığını aslında sanat olarak bakmak da zorunda değilsin o yaptığın şeye. O an onu yaparken sen iyi hissediyorsan sonucu çok da önemli olmuyor. Tamam sen bir şey çıkartmışsın ortaya. Arada bakarsın o zaman ama yaparken mutlu olmuşsun zaten. Çok da duyurmana gerek yok eğer istemiyorsan.
0: Sanat kelimesinin biraz baskı yaratan bir yönü var. Daha çok yaratıcı eylem kullanılıyor şimdilerde.
1: Evet, yani baskı yaratıyordur. Ben sanatçıyım diyebilir miyim bilmiyorum. Çok büyük bir şey, sıfat.
0: Çünkü sanatçıysan yaptığın şey de eser.
1: Evet,
0: Ve
1: yani.
0: çok büyük bu kelimeler.
1: Evet, ben odamda gitar çalıyordum. Yani yaptığım şey o benim. Çok sanatsal bir şey ortaya koymak için ben oraya oturmadım.
0: Bestecilik okuyan bir arkadaşım bir kere bana şey dedi. Şimdi eve gitmem lazım çünkü bir eser yazmam gerekiyor pazartesiye kadar.
1: Yani mesela bir
0: Bir an çok
1: deadline ile
0: garip
1: eser nasıl
0: geldi.
1: yapabilirsin?
0: Çok
1: Çok
0: garip
1: zor.
0: geldi. Böyle şey oğlum eser mi? Öyle kullanılıyormuş jargonda.
1: Çok ilginç.
0: Yani öğrencisin, bir ödevin var hafta sonu için. Yapacağın şey bir eser.
1: Korkunç duyuluyor
0: Bence de.
1: yani.
0: Bence de öyle. Bir şarkı dinleyelim mi albümden?
1: Dinleyelim.
0: Ben mi
1: Ne?
0: seçeceğim
1: Sen
0: yine?
1: seç.
0: Ben hep konuklarıma seçtiririm. Sen niye bana seçtiriyorsun? Hepsi senin çocukların olduğu için mi?
1: Hepsi benim çocuğumdan değil. Sen şimdi dinledin. Sen bakalım neyi seçeceksin?
0: Hmm. O zaman şöyle yapalım. İlk üç şarkı toplumla olan sorunlarında. Şimdi sonraki üç şarkı ikili ilişkilerdeki sorunlarında. Onlardan birini dinleyelim.
1: Okay.
0: Şimdi ilk toplumla olan sorunlarından bir tane dinledik çünkü. Yarat kendini mi o zaman acaba?
1: Olur.
0: Albüme ismini veren parça.
1: Evet.
0: Sonra da şu kendini yaratma fikri üzerine konuşalım isterim.
1: Konuşalım.
0: Şimdi o zaman eğer hazırsa Efe Küçükçınar'dan 27 Mart'ta yayınlanan ilk solo albümüne ismini veren parçası Yarat Kendini Apaçık Radyo'da.

0: Efe Küçük Çınar'dan Yarat Kendini dinledik. Efe, insan kendini nasıl yaratır sence?
1: İnsan kendini nasıl yaratır? Düşünmem lazım. Ben
0: Düşünmüş olmalısın bu albüm yaparken.
1: onu ben karşımdakine yarat kendini diyorum. Ben yaratmadım ki. Yani o bulsun
0: Baya
1: diye.
0: kendine diyorsun gibi.
1: Yok, bu şarkı kendime değil ama albüm başlığı olarak kendime mesela. Nasıl yaratır kendini?
0: Niye
1: Ya,
0: kendini yaratmasına gerek var ya da?
1: yani var, herkes var olmak durumunda değil mi? Var olmak için bir yaratılmak lazım bir şekilde.
0: Varsın zaten, yaratılmışsın.
1: Fizyolojik olarak yaratılmışım ama zihnimde kendime ne kadar var ettim acaba? O var mesela. Bir şeyler başararak, sevdiğin şeyleri yaparak, belki ortaya koyarak ya da kendi gözünün önüne sererek. Geriye baktığımda ben şunları şunları yaptım, şunları başardım ve şöyle şöyle durumlarda iyi tepkiler verebiliyorum vesaire. Yani kendini geliştirmek aslında bir yerde yaratmak kendini. Ne kadar kendini geliştirirsen o kadar yaratılıyorsun gibi bir şey belki de.
0: Ben şöyle düşündüm. İnsan zaten içine doğduğu aile, çevre, toplum, toplumsal sınıf, sistem tarafından yaratılıyor ya. Onu yıkıp yeniden inşa etmek gibi bir şeyden bahsettiğini düşündüm.
1: O şey de bu şarkı için değil ama albüm adı olan Yarat Kendine genel albüm konseptinde evet böyle bir düşünceyle zaten onu yazdım. O da biraz zaten ilk şarkının girişlerinden anlaşılıyor. Yani sürekli bizden bir şeyler beklenmiş. Bu hayat bizim değil çünkü bize olan beklentilerle bir hayat yaşamışız. Bize karşı yapılan planlarla bir hayat yaşamışız. Ve bunları yıkıp bir yerden kendini yaratman, sıfırdan yaratman gerekiyor. Biraz onu kendime hatırlatmak için aslında yani doğru düşünmüşsün.
0: Bu hayat senin değil, sen bir plandın. Değil
1: Evet.
0: mi? Kimin planı?
1: Ailemizin, öğretmenlerimizin, patronlarımızın, devletin, herkesin bizim için bir planı oldu. Ve o planlardan dolayı yani şu an yaşadığımız hayatı yaşıyoruz. Tabii kendi verdiğimiz kararlar da belli bir nokta etkilemiştir ama biz o kararları vermeden önce bizim için yapılmış planlar vardı sonuç olarak.
0: Ve verdiğimiz kararlar ne kadar özgür irade doğrultusunda acaba?
1: Mesela belki
0: Özgür irade
1: bizim
0: var
1: kendi
0: mı
1: düşüncemiz
0: zaten?
1: diyoruzdur ama bizim düşüncemiz bizim elimizde mi ki onu da şekillendirmişlerdir yani.
0: Tüm inançların, doğruların, sınırların zaten şekillendirilmiş oluyor bir
1: Evet.
0: yaşa kadar.
1: Evet.
0: Şimdi bu pop psikoloji, kişisel gelişim, kendini yeniden inşa etme konseptini çok pazarlıyor. Ama bunun da aslında insanların üzerinde acaba başka türlü bir baskı mı yarattığını düşünüyorum.
1: İnsanların üstünde zaten her durumda bir baskı var ya. Yani ne yapsak bir baskı altındayız zaten. Neye adım atsak onun bir baskısı var. Bu da tabii ki bir baskı yaratıyordur
0: Yani
1: yani.
0: özgürleşmek de bir baskı, potansiyelini gerçekleştirmek.
1: Yani özgürleşme
0: Bu da bir
1: kavramı
0: baskı.
1: bir insana öğretilmeden önce özgür olmadığını zaten bilmiyordur. Ona sen özgür olmak zorundasın dediğinde bir şeyler ya tersmiş o zaman benim bir şey yapmam gerek gibi bir baskı oluşabilir üstlerinde.
0: Düşünüyorum. Bu şey konusunu çok düşünüyorum. Potansiyelini gerçekleştirmek, kendini yaratmak, kendini var etmek. Herkes potansiyelini gerçekleştiremediğini düşünüp üzülüyor genelde. Ben de üzülüyorum arada. Bazen de şey düşünüyorum, yani belki de potansiyelimiz bu kadardı ya. Olamaz mı?
1: Yani bence de öyledir yani demek ki bu çıkmış şimdiye kadar. Belki daha iyisi daha sonra çıkacak o versiyonuna daha sonra ulaşacaksın. Herkes

0: her şey. Hemen o insanlar koşarken yerinde saydım olayı da biraz bu aslında. Başka insanların kendi istediklerini hızlı hızlı gerçekleştirdiğini görüyorsun ama sen hala yerinde sayıyorsun. Ama belki senin zamanın daha sonra gelecek ve belki daha büyük şeyler başaracaksın. O kadar da kendimize yüklenmememiz lazım. Bunu biraz yaş ilerledikçe fark ediyorum önceden.
1: Bu
0: Çok daha
1: albüm
0: fazla
1: çok kendine yüklenen bir albüm gibi geldi bana.
0: 20'li yaşlarımı kendime yüklenerek geçirdim zaten.
1: Gerçekten öyle bir şey ama 20'li yaşlar bence.
0: Evet.
1: Çok acımasız davranıyorsun kendine.
0: Hala davranıyorum mesela ama 2 senem daha var. Belki iki
1: İki
0: sene
1: senem
0: sonra.
1: daha var. Ya 30'da bir klik atıyor diyorlar. Atıyor galiba.
0: Bakalım göreceğiz. Onu ikinci albümde anlayacağız
1: İkinci
0: eğer.
1: albümün 30'lar. Öyle mi olur? Artık yok, yine yaparsın 2 seneye bir albüm.
0: Bakalım ya. Kendimi öyle bir deadline verip de zorlamak istemiyorum. Ne çıkarsa oldu süreç boyunca artık.
1: Ama ilk albümden sonra bir motivasyon geldi mi?
0: Hem motivasyon
1: Solo projene
0: geldi.
1: dair.
0: Yani bir motivasyon tabii ki geldi. Yani sonuçta en azından en büyük duvarı kırdım ve bunu insanlarla paylaşabilmeye karar verdim ve paylaştım. O en büyük eşikti. Bundan sonrası daha hızlı gelir. Yani 8 yıllık şarkıların toplamı olmaz. Ama ne kadar hızlı gelir bakalım.
1: Bitirdin mi Zula'dakileri?
0: Daha bu
1: Vardır.
0: albüm normalde 18-19 şarkı olacaktı. Ben ayıklaya ayıklaya 9'a getirdim. Daha çok var yani Zula'da. Ama onları kullanmak ister miyim? Belki yeni bir sayfa açmak istiyor olabilirim yeni albümde.
1: Benzer meseleler ekseninde mi dönüyor o şarkılarda?
0: Çoğu evet. Yani genelde zaten bu yaşlardaki insanların yaşadığı problemler de belli. Ben de onlardan çok farklı problemler yaşamıyorumdur. Genelde bu durumlar. Belki arada ufak tefek farklı şeyler vardır ama hatırlamıyorum. Bakmam lazım şarkılara.
1: Toplumla, ikili ilişkilerle ve kendinle dertler.
0: Evet.
1: 20'lerin özeti.
0: Evet. Sende de öyle değil miydi?
1: 20'li yaşlarım çok hatırlamak istemiyorum.
0: Ben şimdi hatırlatacak bir albüm yaptım kendime. Unutamayacağım da.
1: Bir de beyin 25 yaşında gelişimini tamamlıyormuş diye bir bilgi vardı. Geçenlerde
0: O
1: onu
0: front korteks.
1: güncellediler bu arada.
0: Evet.
1: 36 mı dediler? Öyle yeni
0: İşte
1: bir
0: zaman
1: yaş
0: kazanmak için bir
1: söylediler.
0: şeyler diyorlar ama.
1: Bu bilgiyi duyduktan sonra ama bir şey dedim, yani gerçekten beynim yokmuş gibi davrandığımı hatırlıyorum 20'lerimde.
0: Evet.
1: Tatlı bir özgürlük ama beynin olmaması.
0: Ben yine o zamanları da hep böyle overthinkleyerek geçirdim. O yüzden beynimi yine fazla kullandım ama beynimin ne kadar kapasitesi vardı? Öyle bir durum var. Gereksiz kullandım bence yani keşke kullanmasaydım. Da bazı dertlerimin belki farkında olmayacaktım, daha mutlu olacaktım.
1: Ama fazla düşünmek de insanı hareket edemez hale getiriyor.
0: Evet, doğru.
1: Bazen düşünmeden bir şeyler yapmayı çok seviyorum.
0: Ben onu yapamıyorum işte.
1: 30'larda inşallah.
0: İnşallah bakalım. Bekliyoruz.
1: Böcek dinleyelim istiyorum.
0: Olur.
1: Ve
0: Dinleyelim.
1: sonra bu Kafkaesk şarkının üzerine konuşalım istiyorum.
0: Tamam.
1: Olur mu? O zaman şimdi Efe Küçükçınar'dan Böcek dinleyeceğiz. Bu da yine toplumla dertlerini de anlatan şarkılardan
0: Evet.
1: biri.
0: Evet.

0: Efe Küçükçınar'dan Böcek dinledik. Arada Efe şarkının sözlerinde açtı önünü. Program esnasında zaman kaybetmeyelim diye.
1: Evet.
0: Kafkaesk buldum tabii ki. Dönüşümü hatırlattı bana. Böcek duyunca zaten.
1: Genelde insanların aklına öyle. O gelir. Evet.
0: Ama konular da o şekilde gidiyor şarkının içindeki.
1: Evet.
0: Kafka'nın böceği aslında hani böcek olmaktan çok da bir insanın kendine ve topluma yabancılaşmasının metaforu. Kafka'nın külliyatındaki eserlerde de genel olarak karakterler neyle suçlandıklarını bilmezler. Ama sürekli bir suçluluk duygusu vardır altta yatan. Bu albümde de aslında genel olarak da Kafkaesk bir tavır gördüğümü düşünüyorum.
1: Evet, mesela Kafka'nın Dönüşüm kitabında da ailesinden dolayı sürekli yaşadığı işe gideceğim bir şeyler işte sağlamam gerekiyor, bir fayda sağlamam gerekiyor anneme, kız kardeşime vesaire öyle düşüncelerden kırılıyordu. Daha kitabın başında bunlarla giriyor zaten. Ve gerçek hayatta da sorumluluklar aslında insanı bir yerden sonra kafayı tırlattırıyor yani. Öyle olunca sanki sen o sorumluluğu gerçekleştirmek için varsın.
0: Başarı mecburiyeti.
1: Evet, yani bunları yapmazsan değersizsin demek ki. Böyle toplum aslında insanı senden fayda sağlayamıyorsa seni değersizleştiriyor. Ve böyle bir düşünce de tabii insanı kendinden böcekten bir farkı olmadığını düşündürtüyor zaman zaman.
0: Bir de bu aslında insanı yıkıma sürükleyen bir şey gibi de hissediyorum. Yani neyden suçlu olduğunu bilmeyip sürekli bir suçluluk çektiğinde, neyin olduğunu bilmediğin bir şeyin acısını çekerek yaşadığında,
1: Evet.
0: o zaman bir suç işleyeyim, bir hata yapayım da hiç değilse elimde somut bir şey olsun, neye üzüldüğümü bileyim noktasına geliyor insanlar bence. Varoluşçu romanlarda genelde bu vardır zaten.
1: Evet. Yani mantıklı bir düşünce.
0: Ve Yarat kendinde bence varoluşçu bir albüm gibi düşünüyorum.
1: Genel olarak kendimi şu sorunları aşıp da sıfırdan yaratmakla ilgili. Aslında hatta Uçurum en sonundaki şarkı biraz atayım da kendimi kurtulayım düşüncesiyle yazıldı mesela. Bakalım atınca kurtulacak mıyım? Ama metaforik bir atma tabii ki o. Sonunda bir değişikliğe gidiyorum yani albümde. Bakalım gerçekten bu albümden sonrasında böyle şeyler yaşanabilecek mi? Ve istediğim bir şekilde kendimi yaratabilecek miyim? Ya da dinleyen insanlar bir şeyler alabilecek mi de albümden kendilerini yaratacak bir motivasyon elde edebilecekler mi? Ama eninde sonunda tabii kendini bir şekilde eskiden batmış olduğu o bataklıktan zihinsel bataklık olabilir, farklı bir şey olabilir. Bir şekilde çıkartmak üstüne yani.
0: Yani varoluşun özden önce gelmesi gibi insanın kendi eylem ve seçimlerinin sorumluluğunu alarak yaşaması ve kendisini yeniden yaratması. Derdin bu gibi.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle derdim bu, evet.
1: Ya kimin derdi bu değil ki aslında. Yani ben sadece dillendirdim ama bence herkes bunları yaşıyor. Ve yine dillendiriyorlardır arkadaşları arasında vesaire. Ben biraz yoğun yaşadım o duyguları sadece o sırada.
0: Evet, belki de bu dönemin de derdi bu, kuşağının da derdi daha çok bu. 20'lerde de biraz böyle yaşamak gerekiyor belki. Biraz
1: Evet.
0: halledip bunları.
1: 20'lerde insanın üstünde çok büyük bir beklenti var. Yani bir de bilinmezlik var. Yani lisan bitmiş, üniversiteye başlamışsın. O 4 yıl boyunca okuyacağın şey belki de senin hayatın boyunca yapman gereken meslek olacak. Sonra ondan çıkıyorsun, o mesleği yapmıyorsun, dımdızlak kalıyorsun ortada. Sonra ne yapacağım düşünceleri oluyor. Beklenmedik bir şeyler gerçekleşiyor, öngöremediğin şeyler gerçekleşiyor. Ondan sonra kendine dönüp bakıyorsun ve kendine döndükçe içindeki problemler ortaya çıkıyor. Öyle bir döngüye giriyorsun ve kendini dibe çekiyorsun gitgide. Bunlardan bir şekilde kurtarması gerekiyor insanın kendini.
0: Ve müzik de belki bunun için, senin için iyi bir yol. Yani bu hayat senin değil ama bu albüm tamamen senin.
1: Evet, yani müzik benim bunları dillendirebilmem açısından iyi oluyor. Çünkü bazen bana da bu durumları müzik bana geri hatırlatıyor. Konuşmanın başında da söylemiştim işte. Bazen elime gitarı alıp mikrofon karşısında söylerken farkında olmadığım sorunlarım dilleniyor. Ya da insanlara nasılsın dediklerinde söyleyemediğim şeyler o sırada ortaya çıkıyor.
0: Bir derdim var ama ne olduğunu bilmiyorum.
1: Evet, yani bazen arkadaşlarımla otururken, dertleşirken falan, lan bak ya hiçbir derdim yokmuş gibi hissediyorum. Yani dinleyecek bir şey gelmiyor aklıma. Ama eve bir gidiyorum, elime bir gitarı alıyorum. Bitmiyor, dert anlata anlata bir sürü şey, şarkı çıkıyor yani. Bazen kendi kendini anlatman gereken dertler de çıkıyor belki de, insanlara çok anlatmak istemediğin. O yüzden böyle beynin artık daha rahat hissettiği sırada onları dışarı döküyor demek ki.
0: Nazik de bir insansın yani fazla dert anlatmak istemiyor olabilirsin.
1: Yani
0: Bastırıyor olabilirsin.
1: insanları boğmak da istemem tabii ki. Herkesin bir derdi var, şimdi gelip bir de benimkini mi dinleyecekler?
0: Bu albümün tüm söz, müzik, mix, kayıt, aranjelerde birkaç şarkıda destek var. Onun
1: Evet.
0: dışında onlar da sana ait. Mastering.
1: Ne, o da bende.
0: Her şey sende. Hepsini yatak odasındaki, yatak odandaki stüdyonda
1: Evet.
0: gerçekleştirmişsin.
1: Doğru.
0: Nasıl hissettiriyor bu böyle bir albüm ortaya koymak tek başına? Bir yandan çok introvert bir albüm. Yani bu kadar tek başına kotarmış olman da aslında uygun albümün doğasına.
1: Yani kişiliğim de öyle. Çok introvert. Hatta şey böyle
0: Bu kadar konuştuğuna
1: Evet, ben de yani Sixteen
0: şükrediyorum.
1: Personalities diye bir şey vardı. Bir ara onu çözdüm. %96 introvert falan çıkmıştım.
0: %96.
1: Evet, korkunç yani o benim seviyem. Ve
0: Of.
1: ya genelde yalnızım. Genelde yalnız olmayı tercih ediyorum. İnsanla birileriyle görüştüysem böyle 4-5 gün evden çıkmamam lazım. Onun yorgunluğunu anca atabiliyorum.
0: Ben de.
1: Sen o zaman kişiliğine göre çok yanlış bir meslek yapıyorsun. Radyoculuk, insanlarla sürekli konuşup bir
0: Bunun
1: şey.
0: dışında çok fazla insanla görüşmüyorum galiba.
1: O zaman yeterli.
0: Çünkü çok yoruyor beni.
1: Evet.
0: Bütün konuşulan her şey kafamda dönüyor günlerce. Korkunç bir yorgunluk hissediyorum insanlarla zaman geçirdikten sonra.
1: Evet, bende de. Yani öyle olduğu için albümü de tamamen tek başına yapmak aslında tek seçeneğimdi. Çünkü o kadar insanla sürekli etkileşim içinde olarak ben bu albümü yapamazdım yani. Belki şarkıları bile yazamazdım bir yerden sonra yani. Tek kalmam gerekiyordu. Ve süreç hızlı oluyor benim için her şeyi tek yapınca. Yani birilerinden bir şey beklemiyorum. Bir dosyayı alıp onun bana gelmesini beklemek zorunda değilim. Bir revize istediğim zaman o revizenin gelmesini beklemek zorunda değilim. Kendim hallediyorum elimden geldiğince. Tamamen harika yapıyorum diyemem ama
0: Harika olmasın benim olsun mu?
1: yani hem o hem de bana yeterli işte ya. Daha ne olsun, yapmışım o kadar. Yetmiş. Yayınlamışım.
0: Yani grup müziği aslında senin karakterinle çok da uyum sağlamıyor mu sence?
1: Belki yani yaptığım müzik aslında dinlenildiği zaman çok solo bir şey gibi duyulmuyor. O yüzden sahnede insanlarla olmayı seviyorum ama yaratma sürecim genelde tek başınayken daha iyi işliyor, ama farklısını da çok deneyimlemedim. Belki grupta da iyi işler ama işte insanların kafamızın çok iyi uyuşması gerekir öyle bir durumda da.
0: Grup içindeki etkileşimde sana zor gelen şeyler ne?
1: Genelde insanları organize etmek. Yani gelin şu gün şu şarkıyı kaydedelim, gelin şunun mixine beraber bakalım falan filan herkesi.
0: Mesela birinden bir iş bekliyorsun. Bu yoruyor mu seni? Kafanda bir tep açık kalıyor mu sürekli o
1: Tabii
0: iş
1: ki.
0: için?
1: Evet, ve o beklediğim süreden geç gelmişse sürekli onu hatırlatma şeyi aşırı geriyor beni. Öyle şeyler.
0: Artık rahatsızlık vermek istemiyorsun.
1: Evet, tam olarak
0: Çok
1: öyle.
0: mu fazla olur bir daha hatırlatsam ama onun gelmediği her saatte sana rahatsızlık.
1: Bir de bende biraz şey psikopatlığı var yani, her şey tam zamanında, tam şu dakikasında gerçekleşmek zorunda gibi bir şey var bende, niye bilmiyorum. Böyle planlama manyaklığı var. Her şeyi planlarım ben. Ve o geciktiği sürede onun da gerginliği biliyor. Aynı zamanda hem o çocuğa benim hatırlatmam gerekiyor. Onun gerginliği ayrı. İş bir gün bile gecikse gecikti. Onun gerginliği ayrı. Böyle böyle biniyorlar bana bütün gerginlikler. Öyle olunca da motivasyon da kalmıyor bir yerden sonra yani.
0: Aslında bağımsız bir sanatçısın. Bir takım plak şirketlerine deadline'ların falan yok.
1: Yok, evet.
0: İstediğin zaman yaparsın.
1: Evet.
0: Niye bu kadar plan program?
1: Kendime o plan
0: İş
1: program.
0: disiplini.
1: Evet. Ben her şeyim genelde mesela hiçbir yere de geç kalmam. Bir şey başladığımda direkt dakikasında başlarım falan.
0: Alarmı kurarım, uyanırım.
1: Evet. Mesela bugün geç kalma korkusu her zaman olur. Birini bekletme korkusu her zaman olur. Bu buluşmalarda bile. Biri bekleyeceğine ben erken gideyim, ben bekleyeyim falan. Onun da sosyal gerginliği var üstümde her zaman. Yani insanlara kötü bir an yaşatmak istemiyorum beni beklerken. Neden bilmiyorum ama öyle genel olarak planlıyım ve öyle plana sadık kalmayı seviyorum.
0: Bu albüm kayıtlarını çok planlı mı gerçekleştirdin? Ya da release'leri. Şu single
1: Yok.
0: şu zaman çıkacak, albüm kesin şu tarihte çıkacak.
1: Onlar çok plansız gerçekleşti. Şarkıların aslında
0: En
1: yayınla.
0: plan yapılması gereken yerde de yapmaman yani.
1: Evet. Ya çünkü işte albüm olacak mıydı bilmiyordum ve şarkıları biraz benim yayınlamazım. Mixini ne zaman bitirirsem yolladım. İşte mix sürecine bağlı oldu ama bu sene de yayınlayacağım dedim. Bu sene de yayınladım mesela. Öyle bir plana sadık kalma oldu. Bir sene daha gecikmeyecekti albüm. Aksaklıklar oldu işte. Askere gitmeden önce bilgisayarım bozuldu. Normalde askere geldikten Ekim'de direkt yayınlayacaktım ben albümü. Bilgisayar bozulduğu için şarkıları yetiştiremedim falan, öyle sorunlar oldu. Elimde olmayan aksaklıklar. Ama şarkıları genelde mikserini bitirdiğim zaman yolladım. Ama şarkılar hazırdı yani. Birkaç tane yeni yazdım ve yeni yazdıklarımı ekleyip eskilerini çıkardım falan. Böyle bir planlama oldu. Onun dışında öyle ilerledi süreç.
0: Hangi enstrümanları çaldın albümde?
1: Gitar, bas gitar, klavye var bazılarında. Davulu, elektronik davulla çaldım MIDI olarak. Onu düzenlemelerini yaptım.
0: Her şey evde.
1: Evet. Başka aklıma gelmiyor. Bunlar temel enstrümanlar bunlar işte. Gitar, bas, klavye, davul.
0: Ama sahnede yalnız olmuyorsun.
1: Evet, sahnede yine bir gitar var, bir bas var, bir de davul var şu anki line-up'ımız öyle.
0: Dört kişisiniz. Kimler var ekipte?
1: Eren Kin'in var. Aynı zamanda Roxy'de ben de gitarda çalmıştı kendisi. Cansın Yurdakol var bas gitarda. Eren Kin'in elektrik gitarda. İpek Kızıltan da davulda.
0: Ve 18 Haziran'da,
1: 18
0: Perşembe
1: Haziran'da
0: akşamı
1: Karga'da,
0: heyecanlı değilsin.
1: evet.
0: Konuştuk öncesinde.
1: Yani öyle de demeyeyim ama el titreten bir heyecan henüz yok ama oradayken kesinlikle olur. Sahneye adım attığım an başlıyor bende heyecanlar. Öncesinde çok düşünmemeye çalışıyorum. Burada da öyle oldu yani. Buraya oturunca konuşmaya başlayınca heyecan başlıyor.
0: Hiç heyecanlı görünmüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İçimde fırtınalar kopuyor diyorsan
1: Biraz
0: eyvallah.
1: rahatladım yani. İlk 15 dakika biraz gergindi ama şu an iyiyim.
0: Eriç de sizinle birlikte
1: Aa
0: olacak.
1: evet, bizden önce Yeriç çıkacak.
0: İki konser izleyeceğiz.
1: Evet, kendisi akustik bir set yapacak. Sonra biz tüm full band olarak
0: Provalar yapıldı mı?
1: yapıldı. Bir tane daha alırız herhalde konser öncesi.
0: Evet, daha var.
1: Evet.
0: Bayağı var.
1: Bayağı da değil, bir hafta mı kaldı? Bir buçuk hafta mı?
0: Haftaya galiba.
1: Haftaya da değil ya.
0: Hı-hı, değil. Bugün 8 işte 10 gün var.
1: Evet. Çok da kalmamış.
0: Çok da kalmamış. Bir şarkı daha dinleyelim bu sefer de. Kendinle olan sorunlarından.
1: Okay.
0: Albümün o üçlü setinden. Sen seç artık bunu da.
1: Ben mi seçeyim?
0: Ne yaparsan yap mı? Kimseden iyi değilim mi? Uçurum mu?
1: Bana seçtirme ya.
0: Uçurum çalmayalım.
1: Çalmayalım.
0: Atlayarak bitmesin program şimdi.
1: Tamam. O zaman şey olsun. Ne yaparsan yap olsun.
0: Tamam
1: Hem
0: hadi.
1: Roxy'de de o vardı öyle şey araya.
0: Bir şey olsun, nostalji olsun. Neyse bir şarkı seçtirmeyi başardın en azından. Dilacığım o zaman Efe Küçük Çınar'dan ne yaparsan yap şimdi Apaçık Radyo'da.

0: Efe Küçükçınar'dan Ne Yaparsan Yap dinledik. Güzel bir janra çeşitliliği var bence albümde. Renkli bir albüm. Baştan sona monoton ilerleyen, tekrar tekrar aynı şarkıyı duyduğumuz bir albüm değil. Biraz konuştuk programın öncesinde ve doğalında ilerlediğini, böyle çıktığını söyledin.
1: Evet.
0: Çok da planlamadığını aslında.
1: Evet.
0: Evet mi cevabı?
1: Planlamadım ve böyle çıktı. Yani
0: Müthiş bir konuk.
1: yani öyle çıkıyor. Yani bu albümde en azından öyle oldu. Ben bu şarkıları yazarken şöyle bir janrada bir şarkı yapacağım diye oturmadım başlarına hiçbir zaman. Ama herhalde o sıralar dinlediğim müzikler falan filan bir şekilde etki etti. Ve elim gitar da oralara gitti. Onlar çalınmış oldu.
0: Önceden de hep böyle miydi müzik üretimi? Yoksa böyle bir türe
1: Zaten
0: daha yakın
1: önceden yaptığım
0: hissettin?
1: şarkılar da bunun içinde. O yüzden hep genelde böyle ilerliyor. Mesela şu janra yapmak istiyorum deyip de o janrayı yapamıyorum. O çıkmıyor mesela bende. Bir belirleyemiyorum onu kafamda. Akustik başlayan bir şarkı bambaşka bir şey alıyor ya da hiç akustik başlamıyor falan. Genelde o sıra Efe ne çıkarmak istiyorsa içimdeki Efe öyle oluyor.
0: Yani bir sonraki albüm nasıl olur? Hiçbir fikrin yok galiba.
1: Yok ya keşke olsa bak onu planlayamıyorum o beni çok geriyor. Yani bir yandan ben akustik bir şey de yapmak istiyorum. Böyle çok sert garaj albüm de yapmak istiyorum. Elektronik şeylerin olduğu bir tane daha yapmak istiyorum ama çıkar mı bakacağız. Kendi kendine olduğunda çıkıyor ama planlayınca çıkmıyor işte öyle bir sıkıntı var.
0: 2026 yılında solo projenle bir albüm yayınladın.
1: Evet.
0: Bu albümü duyurmak, tanıtmak, solo bir artist olarak sahnede bir prezans edinmek, konser verebilmek nasıl hissettiriyor sana şu an tüm bunlar?
1: Bunlar asıl yük bunlar gibi hissediyorum ben.
0: Müzik
1: Yani
0: yapmak değil.
1: evet keşke müzik yapsaydım ve bitseydi. Yani öyle istiyordum biraz. Yapayım, salayım insanlara bir yere ulaşsın o ama işte olmuyor öyle. Ya yani ben hala sahnedeki o frontmenliğe alışamadım. Zaten 4 tane falan konserde şarkı söylemişimdir toplasam. O yüzden hala ona alışmaya çalışıyorum. Sahnede böyle gözlerin önümde olmasına alışmaya çalışıyorum. Yani ben öyle bir insan değildim. Normalde toplum içinde gözler çok benim üstümde olmaz ve ben seviyorum ona görünmez olmayı biraz severim ben. O geliyor işin durumu var. Onu dağıtma reklamını yapma şarkının insanları tanıtma vesaire. Onu da çok zorlanıyorum. O yapamadığım şeylerden bir tanesi mesela. Videolar çekmek lazım, sosyal medyaya içerik üretmek lazım falan ama hiç iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim zaten. Onu oradan başaramıyorum. Sahnelerde geriliyorum falan. Genel olarak şu anki durumu başaramıyorum yani. Bakalım nasıl olacak.
0: İşin en zor tarafı bu gibi.
1: Evet.
0: Bir de introvert bir kişilik olduğun için de içe dönük diyeyim
1: Hı.
0: Türkçedeki karşılığıyla, belki bilmeyenler vardır. O da işi zorlaştırıyor aslında. Çünkü artık sadece müzik yaparak dinleyiciyle bir bağ kurmak çok zor.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: sürekli her gün fotoğraflarını paylaşman, bazı konularda fikir beyan etmen.
1: Sadece senin şarkını istemiyorlar artık yani
0: Evet, seni...
1: senin varlığın ama
0: Evet.
1: belki sevmeyeceksiniz varlığımı ve şarkımı dinleyin onu sevin işte yani ne bileyim zor onu kendimi sevdirmeye çalışamıyorum ve
0: Çalışmak da istemiyorsun belki de.
1: yani zaten daha kendimi ben tam olarak sevdim mi o da şüpheli o yüzden nasıl bunu
0: Nasıl
1: bir de
0: zorlayayım
1: insanlara
0: insanları
1: nasıl
0: ya?
1: yani.
0: Çok iyi. Evet, işte sürekli böyle o şeyi görmek istiyor dinleyici. Nasıl bir insansın? Ne düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Tavrın ne?
1: İstemesinler. Keşke istemeseler.
0: Sen dinleyici olarak istemiyor musun mesela, öyle bir beklentin yok mu?
1: Dinleyici olarak.
0: Sadece işte bir dinleme platformunda rastladığın bir sanatçı, bir albüm üzerine hiçbir bilgi yok. Belki biosu bile yok. Senin de yok mesela Spotify'da.
1: Hı.
0: Sana dair bilgi edinmek çok kolay değil. Bir Instagram hesabın var.
1: Evet.
0: Ama oradan da ne kadar kim olduğuna dair bilgi edinilebilir bilmiyorum.
1: Evet, çok da değil yani.
0: Sen böyle bir sanatçıyla karşılaştığında müziğiyle bir bağ kurabiliyor musun mesela? O şarkı aklına takılıyor mu? Defalarca dinlemek istiyor musun? Kim acaba, konseri olsa da gitsem diyor musun?
1: Evet, o bende oluyor. Aslında işte herkes de oluyor aslında ama de çok var mesela.
0: Herkes de olmuyor.
1: O güzel herkes de olmuyorsa bende biraz oluyor. Yani mesela Spotify'da daha hiç artist profiline girmediğim ama albümleri kayıtlı olan gruplar da var. Ama aynı zamanda böyle sanatçının sürekli röportajlarını izlediğim, her ne yapıyor ne ediyor takip ettiğim sanatçılar da var. Mesela Mac DeMarco'yu çok severim. Şimdi konsere gelecekti, ona çok heyecanlıyım. Adamın manyak gibi izliyorum ben röportajlarını vesaire.
0: Sence müzikle olan bağını arttırıyor mu? Onun müziğiyle olan
1: bağımı arttırıyor. Mesela arkadaşlarıma adamın albümlerini anlatırken background'uyla anlatıyorum. Bak şu şöyle şöyle nedenlerden yapmış falan filan. Şöyle kaydetmiş, böyle etmiş. Öyle anlatınca tabii adamla daha yoğun bir bağ hissediyorsun.
0: Peki sence buradan çıkartılacak bir ders var mı?
1: Buradan çıkartılacak bir ders. Ben acaba Mac DeMarco kadar ilginç bir adam mıyım da insanların ilgisini o kadar çekeceğim, ama var. İlla belki birilerinin ilgisini çekerim ama var olmam gerekiyor onun içinde. Var olmak için de görünür olmam gerekiyor. Ve görünür olmak çok zor.
0: Bence zaten varsın ve ilginç olup olmadığını sorgulamaman gerekiyor. Yani o aslında senin karar verebileceğin, senin yargıda bulunabileceğin bir şey değil.
1: Evet.
0: Sen fikrini beyan edeceksin, kendini ortaya koyacaksın ve insanlar karar verecek. Evet. Yani bir işe dair de aslında aynı şey geçerli bence.
1: Hı hı.
0: Bir şarkıyı yapıp bence işte çok da iyi değil ya da işte bence çok da değerli değil demek yerine onu paylaşmak. Çünkü bunun örneklerini gördüm röportajlarda. İnsanlar mesela çok inanmadıkları bir işi yayınlıyorlar ve sonra dinleyici çok bağ kuruyor, işte milyonlar dinleniyor, kendileri de şaşırıyorlar.
1: Hı hı. Evet, bende de mesela Ne Yaparsan Yap benim başlarda içime sinmeyen bir şarkıydı. Ama bir arkadaşım var, deli gibi seviyor o şarkıyı. Yani en sevdiğim şarkım o falan, şarkın o falan diyor.
0: Yani
1: o
0: kimin
1: olunca,
0: hangi ihtiyacına tekabül edeceğini, kimin
1: öyle.
0: Nereden bağ kuracağına sen karar veremiyorsun aslında.
1: Bilemiyorsun, karar veremiyorum ve bu onun kararını benim verememem beni geriyor işte mesela. Onun kontrolü bende değil de bir şeylerin kontrolü elimde olmadığında ben geriliyorum.
0: Bir yandan da bir özgürlük.
1: Yani yine kontrolü tercih ederim ben özgürlükten. Bir şey benim kontrolümde olsun da daha
0: aslında
1: iyi
0: hiçbir şey de kontrolümüzde değil mi acaba Efe?
1: Zaten değil. O yüzden bu
0: İllüzyon
1: kadar...
0: İllüzyon mu acaba
1: Bu kadar
0: kontrol?
1: Korkunç hayat zaten o yüzden.
0: Yani.
1: Keşke elimizde olsa ama maalesef değil.
0: Ama şimdilik ben böyle ilerleyeceğim. Yani videolar çekmeyeceğim, içerik yapmayacağım mı diyorsun?
1: Çekmeyeceğim, yapmayacağım demiyorum. Çekemiyorum, yapamıyorum diyorum. Keşke yapabilsem. Ama deneyeceğim yani. Olduğu kadar. Şimdiye kadar da yani denedim biraz. İşte Instagram'da cover videoları falan yapmıştım bir süre daha albümü yayınlamadan önce. Belki kendi şarkılarım için de yaparım öyle canlı kaydetme bir şeyleri
0: Ya da işte
1: falan.
0: kendine uyacak bir içerik tipi bulmak önemli. Bu söylediğin olabilir. Sen mesela bütün bu prodüksiyon sürecini, kayıt sürecini kendi başına gerçekleştiren bir sanatçı olarak belki bu süreçleri belgeselleştirsen, videolarını çeksen, yapım
1: Video
0: süreçlerine
1: altında ben
0: dair
1: onu asla yapamazdım.
0: belki
1: O işleri
0: tutorial'ları.
1: çıkaramazdım düşününce. Bir de...
0: Bu arada çok iyi anlıyorum seni. Ben de yapamam yani.
1: Bir de yani ben işleri hep kendime göre yapıyorum. Belki prodüksiyonu öğrenmek isteyen birisi beni orada izleyecek. Ben her şeyi belki de yanlış yapıyorum ama bende o işliyor. Yani yanlış öğrenebilir benden. Bir o var. Bir de zaten kamera beni kaydederken ben doğal ortamımdaki gibi çalışamam. Ve ben o doğal ortamımda bir şeyi mixlerken falan... Bir güne bölüyorum onu, 20 dakika başında oturuyorum, belki 40 dakika reels izliyorum o sıra. Yani ilginç değil izlemesi ama düşünülebilir. Yani bana uygun bir içerik bu mesela, çünkü farklı bir şey yapmıyorum aslında, kendimi doğal zoo gibi, ya hayvanat bahçesi gibi aslında beni doğal ortamımda izliyor olurlar. İlginç, denenebilir. Dener miyim göreceğiz, bilmiyorum.
0: Merak ediyorum bundan sonra neler yapacağını.
1: Ben de. Keşke bilsem ben de neler yapacağım.
0: Geçen
1: Planlar var
0: seneki
1: kafamda minik minik.
0: single'larından beri takip ediyordum seni. Evet, tabii ki dinliyordum. Nereye gidecek bu iş diye bakıyordum. Sonra albüm geldi.
1: Evet.
0: 27 Mart'ta. Yarat Kendini albümünü konuştuk bugün Efe ile. Efe Küçükçınar'la. Ve 18 Haziran'da Karga'dayız değil mi?
1: Evet. Önce biz Eriş olacak. Ondan sonra biz çıkıyoruz. Saat 8'de Karga Kadıköy'de.
0: Lansman konseri, albümün ilk konseri. Zaten
1: Heyecanlı.
0: şu ara çok etkinlik yok, yaz geldi, kapalı mekanlar çok da aktif değiller. güzel bir etkinlik bence. Kaçırılmaması gereken bir konser olabilir.
1: Bence eğer de albüm hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorlarsa evet, gelebilirler.
0: Efe'nin albümünü bugün çalabildiğimiz kadar çaldık. Birkaç şarkı dinledik. Eğer duyduklarınız hoşunuza gittiyse ve Efe'nin introvert kişiliği bu ilk röportajında açığa çıkmışken eğer yakın hissettiyseniz belki de 18 Haziran'da Karga'da buluşuruz diyorum ve artık gidelim mi?
1: Olur.
0: O zaman kapatalım programı. Şarkı dinleyecek vaktimiz yok tabii ki. Ama bayağı dinledik. Güzel, verimli bir gün oldu. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Bye bye.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Dilek Samancıoğlu ve Hilal Soğancıoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Bir vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo'da programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Akşamın açılışını komşudan Yunanistan'dan bir müzisyenle Nikos Siloris ile yaptık. Çok yakın bir süre önce yeni tanıştığım bir Yunan dostumun tavsiyesiyle Siloris'in müziğiyle tanıştım ben de. Akşamın açılışını yapan Itme Mia Fora adlı parça ki bir varmış bir yokmuş anlamını taşıyormuş. Girit'li sanatçının 1974 yılında kaydettiği bir çalışmaydı. Akşamın Vertigo adına en eski tarihli çalışmasından güncele dönüyoruz. Son dönemde yer vermeyi ihmal etmediğim bir ekip İrlanda'dan folk grubu Lancum'a mikrofonu bırakacağım. 2023 çıkışlı grubun şimdilik son stüdyosu olan False Lancum'dan seçtiğim parça Netta Perseus.

Son dönemde Vertigo'da sıkça kendilerine yer bulan sesleri konuk ettik. İlk olarak İrlanda Modern Folk sahnesinin önemli ekiplerinden Lancôme'u dinledik. Ardından ise gözdelerinden David Eugene Edwards'ı henüz gün yüzü görmüş Mercurial Silence stüdyosundan Ciesh Irwin adlı parçasıyla ağırladık. Apaçık Radyo'da Vertigo programı Amerikalı ekip Grant Lee Buffalo ile sürecek. Grant Lee Phillips önderliğindeki ekip özellikle 1990'larda epey ses getiren albümler üretmişti. Onlardan ilki olan 1993 tarihli Fuzzy stüdyosunu açan The Shining Hour ile Grant Lee Buffalo Vertigo'da.

Pek sevdiğimiz iki Amerikalı ekibi ağırladık birer parçalarıyla. İlk önce anonsunu yaptığım çalışmada Grant Lee Buffalo konuğumuz oldu. Az önce biten parça ise favori gruplarımızdan The Afghan Whigs'in Ağustos ayında müzikseverlerle buluşacak Soft Control adlı yepyeni stüdyolarından geldi. Ekipten House of High adlı parçaya kulak verdik. Bu iki köklü gruptan gencecik bir ekibe geçiyoruz. Sabina Hellström'un liderliğini yaptığı Londralı Bon Depar'ı Nisan ayında dinleyicilerle buluşan tek stüdyosu 4 şarkılık Greed adlı EP'den bir parça ile Vertigo'cularla tanıştırmış olalım. How to Feel ile Bon Depar sırayı alıyor.

Bir tane çalışma en son 2018 yılında konuk ettiğimiz İngiliz şarkıcı ve besteci Nadine Shah'a aitti. Müzisyeni 2015 tarihli Fast Food adını taşıyan ikinci stüdyosunun single'larından birinde Full parçasını da dinledik. Nadine Shah'tan önce ise genç ekip Bon Depart bizlerleydi. Şimdi yine yeniden Built to Spill zamanı. 2 hafta önce de çalmıştık, bıkmayacağız sanırım. 2022 şimdilik son stüdyo When the Wind Forgets Your Name. Elements ile Built to Spill tekrar bizlerle.

Doug Marsh'ın harika ekibi Beatles'e aitti biten çalışma. Yine tanıdık ekiple bu sefer caza bulaşacağız. İlk olarak Belçika'ya geçiyoruz. 5 kişilik caz ekibi Black Flower, Mart ayında sürpriz yaparak geçen seneki stüdyodan sonra 3 parçalık bir EP ile geri döndüler. Motions adlı bu EP'den Trip to the Store ile Black Flower apaçık radyoda.

İki caz parçası dinledik ardı ardına. İlk olarak Black Flower, ardından ise çok daha tanıdık, çok daha meşhur Amerikalı ekip Tortoise misafirimiz oldular. Tortoise'dan dinlediğimiz The Equator adlı çalışma grubun pek meşhur 1998 tarihli TNT stüdyosunda bulunuyor. Programımız Vertigo'nun sonuna doğru yaklaşırken yine dev bir ekiple devam ediyoruz. Efsanevi Alman grup Einstürzende Neubauten. Gruptan bu akşam için grubun 10. albümü olan 2007 tarihli Alles wieder offen stüdyosundan bir parça seçtim. Nagorno-Karabakh ile söz Einstürzende Neubauten grubunda.

Zwei große schwarze Raben fressen Pflaumen aus dem Baum.

der Blick, der ist am feinsten. Über Wolken.

2007 yılından bir Einstein üzerinde Neubauten çalışması ile Vertigo'nun da bu akşamlık sonuna geldik. Son bir parçayla mikrofonu Cem'e Ahtapot'un bahçesine devredeceğiz. Öncelikle destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Komşudan Girit'ten bir müzisyenle başlamıştık. Yine komşudan, bu sefer Selanik'ten bir grupla da programı kapatacağız. Akşamın son konuğu Psychedelic Rock ekibi Naxatras olacak. Neredeyse 7 yıl olmuş gruba programımızda yer vereli. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Naxatras grubunun. Geçen sene müzikseverlerle buluşan Five albümünden geliyor parçamız. Space Keeper.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Akın Nalçay'a teşekkür ederiz.
3: Ladies and gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oddities!
4: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

Apaçık Radyo, Ahtapot'un Bahçesi. Evet, merhaba. Vinnie Riley'i çalacağız. Vinnie Riley'nin solo albümleri var ama Duritti'den bahsediyorum. Duritti, Kolom çalacağız. İlk albümü, 1979'da kaydedilen albüm bu. Yıllar sonra ilk defa 45. yıl anısına, 45. yıl vesilesiyle özel bir baskısı yapıldı ve bu aslında ilk yeniden tekrar mastering'i yapılıp yayınlanan kaydı ve hızı ona göre güncellenen bir kayıt. Duritti Kolom'un. Dolayısıyla bunu çalacağız. Size Vinnie Riley'nin o müthiş gitarı ve atmosferiyle beraber. Albüm biraz kısa kalacak. Malum 70'ler albümü diyebiliriz. Onu hemen gene Duritti Kolom'un yeni bir parçasıyla yeni gün yüzüne çıkmış ve 16 yıl sonra ilk defa çıkacak olan Renaissance adlı stüdyo albümlerinden bir parçayla tamamlayacağım programı. Renaissance albümü henüz birkaç parça yayınlanmış durumda. Herhalde bu içinde bulunduğumuz ay gün yüzüne çıkacak tamamıyla. 2010'ların başında Vinnie Riley bir takım rahatsızlıkları baş gösterdi ve dolayısıyla gitarıyla arasına mesafe girdi. O eski şahane gitar sınırlarını karşılayamasa da belli ki gene müthiş bir müzikal güçle bu albümü ortaya çıkarmışlar arkadaşlarıyla beraber. Bruce Mitchell var, Keir Stewart var. 16 yıl sonra da bir bu Manchester'lı ekibin ki duayenlerden biri. Manchester'lı ekibin, Duritti Kolom'un, Vinnie Riley özelinde bu kaydını dinleyeceğiz. O albümün parçasını dinleyeceğiz. Bu albümden, bu son çıkaracağı albümden parçayı dinleyeceğiz. Liars parçanın ismi de. Biraz daha gitar sadası arka planda ama Manchester'ı hatta biraz daha zamanın Bristol'üne giden hafif trip hop ritimleriyle de ambient bezeli bir parça bu. Evet, önce The Return of the Duritti Kolom, yani 45 yıl sonraki 79 tarihli ilk albümü Duritti Kolom'un ve ona ilişkinde Liars isimli yeni parçaları. Buyurunuz efendim.

0: Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

İyi geceler Apaçık Radyo'da iPalas programı bu gece bir dub efsanesi Beam Sherman'la başladı. Beam Sherman'ın İngiltere'de Adrian Sherwood'la birlikte kaydettiği efsane albüm Across the Red Sea'den meşhur parçası Slummy Ghetto iPalas'ı açtı. Devamında Adrian Sherwood'un kendisini African Head Charge ve Speaker's Corner Quartet'le birlikte dinleyeceğiz. 2025'e çıkardıkları Barbican Heights EP'sinden Wicked Kingdom of This Earth gelecek. iPalas.blogspot.com, iPalas.mail.com, başka mecralarda Substack'te ve Here This Archive.org gibi mecralarda da iPalas'ı bulabilirsiniz. Bu akşamki ve her daim bütün destekçiler, dinleyiciler ve bütün teki gibi çok çok teşekkür ederim. Programın sonunda tekrar bir araya gelmek üzere Adrian Sherwood, African Head Charge, Speaker's Corner Quartet ile birlikte Wicked Kingdom of This Earth. Herkese keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyo'dasınız, apaçıkradyo.com.tr veya Apaçık Radyo aplikasyonu üzerinden dinliyorsunuz. iPlus programının sonuna geldik. Mehmet On dinlemekteydik. Mehmet On'un son albümü Warm Shadows'dan Taipsan ve Ugne Uma ile birlikte kaydettiği parça Laimeti Pavisksa idi biten parça. iPlus.blogspot.com, iPlus.mail.com, Substack'te var, Archive.org'da var, Hirdis'te var, her yerde bulabilirsiniz. Bir anlamda iPlus'ı nasıl dinlemek isterseniz, takip etmek isterseniz, bu akşamki ve her daim bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Bütün Tenki gibi de ayrıca çok teşekkür ederim. Kapanışta Cried'lerin son albümü Schemes'ten bir parça var. Bu sene yayınlanan albümden dinleyeceğimiz parça Cloud Tip'in. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'e teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
5: Apaçık Radyo.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Evet, bir power metal programı yapıyoruz. Master Plan'in yeni albümü geliyor. Metal Morphosis. Kaçıncı albümleri oluyor bu? Yedinci albüm, yok, evet. Altıncı albümleri pardon oluyor. Yani Master Plan bir albüm yaptı mı? Roland Krapov önemli gitarist. Bu projesi de çok iyi yürüdü. Yani Halloween'den sonra adam bir şekilde işte bu artık Avrupa power metalinin köşe taşlarından biri Master Plan'i kurdu. Ve yürüyor yani yolunda. Öbür tarafta işte bu Halloween takımı var. Halloween takımı da tabii değişik yerlerden gidiyorlar. Birazcık daha kendi içinde sert bir yol var
0: Evet.
1: orada. Bu daha
0: Ama Halloween
1: power
0: o eski
1: metalin
0: sertliğinde
1: melodik
0: değil yani artık. Onlar da eski sertliğinde değiller şey
1: yo
0: olarak.
1: yo şey Halloween'in içindeki grubu demeye çalıştım.
0: Evet.
1: Yani işte orada o meşhur şeyler var ya Kaya Hansen takımı. İşte Kaya Hansen'in zaten girmediği delik kalmadı. Yani adamın bir sürü kendi içinde grubu var. Ve Gamma Ray'lerden tut,
0: Evet.
1: Unisonic'lere, şunlara bunlara. Örneğin şimdi Gamma Ray'le birazcık daha sert tarafını atlıyordu o.
0: Evet.
1: İşte Unisonic Halloween'le dediğin gibi daha yumuşak taraf. Hatta artık Halloween'e değil,
0: Aslında
1: power
0: baktığında
1: metal.
0: en serti Halloween'di.
1: Tabii.
0: 90'lardaki
1: Zamanında
0: en sert
1: zaman
0: şeyi
1: tabii
0: Halloween'di.
1: 80'lerde Halloween en
0: Evet.
1: sertlerden biriydi. Şimdi artık daha şey kalmaya başladı.
0: Bon
1: Yumuşak
0: Jovi'ye
1: kalmaya.
0: döndüler.
1: Bon Jovi'ye döndü yaşa. Yani dediğim gibi Hard and Heavy'ye döndü yani Power Metal'den. İşte bu grupta bu Master Plan grubu da olayın daha Power Metal'den. Ama bu da Power Metal'in gerçekten yumuşa. İşte Amerikalılar
0: Ama
1: birazcık
0: bu
1: devreye
0: çok tribün
1: girdiler.
0: değil mi ya? Tribün vokaller, tribün şeyler
1: Tabii
0: böyle şey
1: öyle,
0: yani artık
1: öyle, öyle.
0: sıkılmadılar mı arkadaş tribün. Biraz
1: Yani
0: daha böyle insan hafif progresif istiyor, hafif şey istiyor değil mi? Yani
1: o işi
0: Master Plan
1: Kamelot, o
0: dediğim
1: işi Kamelot yapıyor
0: ama
1: bence.
0: Master Plan de dediğimiz grup yani çok artık yani
1: Öyle.
0: teknik olarak, şey olarak, müzik kalite olarak çok üst düzey gruptan bahsediyoruz.
1: Tabii
0: Hafif böyle
1: bunlar
0: minik
1: tepes.
0: değişimler, şeyler istiyorsun yani duymak istiyorsun değişik melodiler, şeyler, yürüyüşler. Çok standart kalıyor. Ben yani üzülüyorum.
1: Öyle.
0: Master Plan'i
1: Öyle.
0: seviyorum şey olarak. Bir kere inanılmaz bir vokal ve şey. Makine gibi bir çalım var. O yani hafif Dream Theater gibi şey gibi o böyle hafif değişik tınılar, hafif melodik şeyler, akustik gitarlar hani böyle daha farklı yapılar duymak istiyorsun. Yani çok artık böyle o kalıp kalıp müziği dinlediğimde rahatsız oluyorum artık Master Plan'in
1: Zaten
0: şeyi.
1: aynı şey işte dediğin gibi işte o double bass ritimleri davulda ondan sonra o belli bir bir staccato
0: Evet.
1: adını söyle melodi üst üste gidip gidip duran bir ne yazık ki master plan bu. Yani
0: Evet.
1: örneğin bak Talisman vardı hatırlarsın o
0: Oo,
1: birazcık
0: evet,
1: daha bu.
0: aynen.
1: Yani daha değişik tarafıydı işte Marcel Jakob'la gitti güme. İşte bu Amerikalı Kamelot bunun daha sertini yapmaya çalışıyor. Alman var tabii bizim Avantasia projesi var.
0: Ya
1: Yani
0: işte power metal'i biraz şey çok kısır döngüye sokuyorlar. Aslında
1: öyle.
0: dediğim şey o yani bir
1: Öyle.
0: sürü çevresinde black metal'den doom metal'e işte progressive metal'den şeye kadar bir sürü aslında o kümenin çevresine değen yani o çizgisine değen bir sürü müzik tarzı var. Onları alıp kullanmıyorlar. Çok böyle ortada
1: Yok. Evet.
0: seyirciye oynayan şeyde
1: Evet.
0: kalıyorlar. Bu kadar iyi
1: Tekrar.
0: grup bence heba oluyor şey olarak.
1: Evet. Peki şeye ne dersin? Ve bu Rick Astley'nin vokallerine ne dersin? Yani bence çok ciddi düşüş var bu adamın
0: Çok
1: vokallerinde
0: düşmüş
1: ya.
0: evet.
1: Değil mi?
0: Yani o
1: Değil
0: şey
1: mi?
0: kalmamış.
1: O güç yok yani bayağı
0: Hem
1: artık.
0: güç yok hem de böyle seni alıp saran böyle
1: Ha,
0: drama
1: evet.
0: yaratan zaten bu yani power metal yapıyorsa hafif dramatik şeyi de
1: Tabii tabii
0: vurgulaman
1: tabii
0: gerekiyor.
1: tabii.
0: Onu da
1: Tabii.
0: kaybetmiş biraz. Çünkü sesi kaybedince o şeyi
1: Evet.
0: kaybetmiş. İlk
1: İfadeyi
0: ses.
1: kaybetmiş.
0: Aynen.
1: Kendini ifade ediş şekli. Örneğin şimdi Stratovarius düşündüğünde Tommy Cotipelto hala bir şekilde o şeyi var adamın
0: Evet.
1: o.
0: Doğru diyor.
1: Nasıl
0: Aynen.
1: derler? Senin dediğin o kendini ifade ediş yani o duygu var adamda hala. Hala iyi. Tamam o da yaşlandı. O da yani eski
0: Yaşlandı.
1: notaları vuramıyor ama Yani ama ben bu Ricard'deki düşüş dikkat çekici. Yani ve hatta rahatsız edici olmaya
0: Çok
1: başladı.
0: oktav düşmüş yani, şeyi
1: Evet.
0: düşmüş, range'i çok dar
1: Range'i
0: alanlar
1: çok
0: sıkıştı
1: daralmış değil mi?
0: yani.
1: Yaşa. Yani bende de aynı fikir var. Bilmiyorum hani sen de katılır mısın diye açtım konuyu.
0: Evet.
1: Yani şey işte master plan'i görünce hadi bir power metal olsun deyip böyle biraz yenilere baktım. İngiliz Tail Gunner var işte. Bu iki, bunların birincisi Guns for Hire. Çok ses getirmişti 2023'teki. Allah'ım
0: Evet.
1: Allah. İşte bu New Wave of British Heavy Metal'ın daha serti, heavy power denilen işte o tarz çift gitar armonileri, şunlar bunlar, vokal temiz, güçlü vokal. Böyle çok hatırlıyorum. Biz de fena değil demiştik. Bu kadar hani şey yapmamış da bayağı olay olmuşlardı
0: Ya
1: adamlar böyle
0: hard
1: Maiden
0: rock
1: tarzı.
0: soslu bu ama. Bu
1: Evet
0: yani
1: tabii canım.
0: sırtında
1: Tabii.
0: hard rock'a yaslıyor yani. Burada davulcu müthiş çalıyor abi bu grupta.
1: Davulcu çok
0: Davulcu
1: iyi. Davulcu
0: müthiş
1: çok iyi.
0: yani.
1: Tabii tabii.
0: Basçı da keza
1: Evet.
0: onunla birlikte iyi
1: Evet. İşte
0: yürüyor.
1: onun için zaten Maiden'a benzetiyorlar biraz.
0: Aynen.
1: Yani bu
0: Ama bir
1: dediğin
0: şey
1: üretim
0: söyleyeyim mi? Artık
1: seçimi.
0: metal gitaristleri seni heyecanlandırıyor mu uzun zamandır? Çok
1: Yok hayır.
0: aynı değiller mi
1: Yok yok yok
0: abi?
1: hayır.
0: Yani
1: Yok
0: Martin
1: dediğin gibi.
0: Fredman'dan sonra yani beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü onun armonik yürüyüşü, müzikal kafası çok farklı. Biliyorsun o şeyleri yani Megadeth'te
1: Tabii
0: acayip
1: tabii.
0: işler ya çıkardı.
1: Evet.
0: Ondan sonra metal gitaristleri çok yani sivip yapıyorlar, şey yapıyorlar yani o kadar standart şeyler yapıyorlar ki. Yani
1: Evet.
0: hep aynı şeyi duyuyorsun. Çok
1: Aynen.
0: heyecanlandırmıyorlar beni.
1: Valla altına imzayı atarım işte bu Tail Gunner'ın da esas özelliği bu işte çift gitarlar yani aynı Judas Priest,
0: Abi
1: Iron
0: çift
1: Maiden
0: gitarı
1: gibi.
0: kullanan adam 1980'deydi ya.
1: Evet işte olay
0: 46
1: orada.
0: sene önceydi yani.
1: Olay o
0: Bitti
1: yani.
0: artık ya
1: İşte
0: çift gitar. 5 gitar
1: onu
0: yazıyorlar. Ne olacak anasını satayım yani.
1: duymayı seviyor işte insanlar. Hala o 80'lerin o metal sound'unu
0: İlla dörtlüsünü,
1: duymayı
0: üçlüsünü,
1: seviyorlar.
0: beşlisini duymak istiyorlar değil mi? O aynı
1: Aynen.
0: melodinin.
1: Yani.
0: Değişik ya.
1: Enforcer iyi beceriyor bu işi. Yani Enforcer iyi bir grup. O işte daha modern tarafını tutturdu. Ama yani bu işte Tail Gunner tarzı gruplar. Yani ilk albümleriyle inanılmaz hava cıva. Ama dediğim gibi biz önce ikinci albümleri oturdum dinledim. Yani hani bu programa bir şekilde girer. Çünkü hani şey olsun program diye düşündüm böyle acayip böyle power
0: Ya
1: metal
0: beni işte
1: olmasın da.
0: davulcu mesela ilk duyduğumda oha ne güzel çalıyor adam oldum. Şey inanılmaz okuyor şeyleri,
1: Tabii
0: tuşeleri,
1: tabii filan çok
0: ritmik
1: güzel.
0: yürüyüşü falan
1: Çok
0: müthiş.
1: giriş çıkışları
0: Ama abi
1: çok iyi dediğin
0: gitaristler
1: gibi.
0: o kadar müthiş değil mesela. Yani
1: Yok
0: hep standart
1: evet.
0: şeyi yapıyor. Ulan da öyle bir
1: Evet.
0: davulcun var. Sen de hafif şey yapsana. Aksaklığa git, şeye git değil mi? O, hem onunla atış
1: Değil mi? Doğru.
0: yapmamışlar. Çok
1: Doğru.
0: düzde kalmış
1: Doğru.
0: gitaristler. O zaman işte
1: Doğru.
0: grup şeye düşüyor. Yani biri içinden çok yetenekli olmuş oluyor. Diğerlerini egale etmiş oluyor. Onu da duyuyorsun yani.
1: İşte burada o sıkıntı Tail Gunner'da. Yani tabii ben senin kadar şey görmedim olayı. Ben kendi içinde
0: Ama
1: şey geldi.
0: dinlenmek için
1: Ha,
0: dinlenir.
1: yok yok
0: Şey
1: yok.
0: olarak
1: Hayır.
0: değil.
1: Ya yani
0: Güzel,
1: örneğin şimdi
0: akıcı yani.
1: bu tarzı seven birisi bu albümü yutar. Yani
0: Vallahi ben
1: gerçekten
0: seviyordum. İşte artık dinleyemiyorum diyorum ya.
1: artık
0: Yani
1: çok
0: çok
1: fazla
0: benzer
1: gelmeye
0: şeyler
1: başladı.
0: duyunca şeye
1: Evet.
0: kaçıyorum artık.
1: Doğru.
0: Ne denir? O ince ayrıntı arıyorsun orada böyle
1: Evet.
0: ufak
1: Evet. Bir şey
0: oynayışlar
1: verecek
0: arasında.
1: canım dinlediğin şey bir şey sana bir şey
0: Yani.
1: katacak yani dediğin gibi zamanını harcamak istiyorsan gruba evet bana da oldukça yavan gelmeye başladı artık bunlar yıllar yıllar dediğin gibi 45 yıl 46
0: Yani.
1: yıl yani yeter artık yani dediğin gibi 1980'den bugüne şey olduk tabii biraz fazla artık yosun bağladı dediğin gibi bu tarz
0: Hayır bir de o
1: bakalım
0: kadar
1: yani.
0: çok tarz çıktı ki onları kullanmıyorlar şey olarak ya.
1: Tabii şimdi şeyi de düşünmek gerek Ömer 18-20 yaşında bir gencin Iron Maiden, Judas Priest'i keşfedip onları dinleyip arada Tail Gunner'ı sokmasını düşün. Ya biz Iron Maiden, Judas Priest de neredeyse
0: Evet.
1: yani onların en iyi dönemlerinde yaşadık. Yani birebir yaşadık. Her bir albümün heyecanı şusu busu. Yani bu çocuklar geriden geliyorlar. Tabii onlar için Tail Gunner gerçekten heyecan verici bir grup olabilir ama yaş ilerledikçe herhalde onlar da artık
0: Yani.
1: onları şey olacaklardır, yavan bulacaklardır. Neyse işte 3 yıl sonra Midnight Blitz albümünü çıkardılar. Tail Gunner'ın. Haber vermiş olalım. Lion's Share, üçüncü grubumuz İsveç'ten. Bunlar da çok eskiler. 87 yılında kurulmuş grup. İşte dağılmaları var, şeyleri var. 90'lı yıllardaki nasıl diyeyim, kaoslar var. Evet. Ondan sonra 2000'li yıllarda bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çok ünlüydüler. Yani gerçekten özellikle 94'teki ilk şeyleri, albümleri olay olmuştu. İşte gittiler, turladılar. Bunlar Motorhead, Dio, Manowar, Lion, Lion's Share çok büyük olaydı. Bu Lars Chris önemli bir...
0: Tam o tarz zaten.
1: Aynen. Ama yani devamını hiçbir zaman getiremedi. Durdu, kalktı sürekli. İşte 2000'li yıllarda bir başlarda durdu. 90'lı yılları böyle kaos içinde geçirdikten sonra 2007-2009'da iki albümle geldi, fazla ses getiremedi. Bu sefer küstü gitti. Şimdi 2009 yılındaki Dark Hours'dan sonra 2026 kaç oluyor? 17 yıl sonra yeni albümle gelmişler. Tabii koymam gerek. Yani Lion's Share'in. Ama tabii burada vokalde Nils Patrick Johansson var. Astral evet. Doors'dan. Şimdi iş biraz burada değişmiş.
0: Yani işte o Astral Doors'a dönmüş çünkü artık.
1: Aynen.
0: Yavaş yavaş.
1: Tabii.
0: Yani daha şey, heavy metal'i diyelim yani.
1: Yaşa. İşte bu programa ben power metal programı diye düşündüm ama yani Master Plan'in daha metale dönmesiyle program birazcık heavy metal power veyahut da melodik heavy power.
0: Abi bir şey söyleyeceğim oldu. De bak ben sırf power'u çalalım diye uğraşıyorum yani neredeyse birkaç senedir. Yani power da biraz önce konuştuğumuz şey hep aynı yani 15 tane evet. parça koyalım arka arkaya. Bir, aynı parça dersiniz.
1: Aynı parça.
0: Yani ritimler
1: evet.
0: aynı, dönüyordu. Yürüyüşler aynı. Artık gitar rifflerinin şeyleri anlaşılmıyor. Vokalin altında kalıyorlar. Çünkü evet. ekstrem bir riff yok. Ortaya sunabildikleri müzisyenlerin. Yani power şeyinin çok kısır döngüde kaldı. O şeyden çıkamadı.
1: Ne yazık ki. Ne yazık ki.
0: Bir dönem heavy metal'de öyleydi. Şimdi heavy metal yavaş yavaş atakta. Evet. Şimdi power biraz o şeyde thrash metal neredeyse yok denecek kadar.
1: Thrash durdu. Yani. İşte şey Exodus biraz bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Hani gerçek thrash yapmaya evet. çalışıyor. Gary Holt'un gayretiyle ama
0: thrash metal death metal oldu ya.
1: Death metal'e döndü değil mi? Ay yaşa işte death yapıyorlar, thrash diyorlar ama yani gerçek thrash kalmadı yani. Haklısın. Ha trash programı yapayım diyorum, death metal programı yapıyoruz. Yani, bulamıyorsun çünkü. Yani.
0: Yok. İşte power i̇şte, metal programı da bulamıyorsun. Hep aynı.
1: Bulamıyorsun. Yani. Melodik heavy metal programı aynı. Yapıyorsun yani. Ne yazık ki. İşte Lion's Share'de oralarda yani 17 yıl sonra işte Nils Patrick Johansson'da gelince dediğin gibi power metal'den çok melodik heavy program şey olmuş, albüm olmuş.
0: Eğer Judas seviyorsanız bence bunu tabii, seversiniz tabii, ya. Tabii, güzel tabii, yani.
1: Tabii. Yo vokal de çok iyi. Evet, vokal çok iyi. Zaten. Yani 2017 yılından beri Nils Patrick Johansson'la çalışıyor. İşte artık 10 yılda da bir tane albüm yapmışlar beraber bir zahmet Lion's Share. Devam geldi bakalım Lars Chris'in artık keyfine bakıyor anladığım kadarıyla. Yani bir yılda iki yılda bir bam diye bir tane daha albüm çıkarabilir Lion's Share. Ama döndüğünü haber verelim İsveçlilere. Evet. Hemen o zaman ben anons edeyim. Master Plan'ın Metamorphosis albümünden Through the Storm'la girdik programa. Şimdi Tail Gunner'ın Midnight Blitz albümünden albüme ismini veren şarkı ve Lion's Share'in Inferno albümünden We Are What We Are'la programa devam ediyoruz.
0: Evet.

0: Evet, gelelim dördüncü grubumuza.
1: Aeon Gods, Almanlar, bunlar tamamen konsept albüm yapıyorlar. Şeye takmışlar, adını söyle, ne derler, geçmiş. Yani ne öyle bir de geçmiş zamanda belli coğrafyalarda, örneğin şimdi ilk 2022 yılında kurulmuş grup, ilk albümlerini 2024'te çıkarttılar.
0: Evet.
1: King of Gods, orada Mezopotamya'da hikaye anlatıyor. Mitolojik hikayeler anlatıyorlar böyle sürekli. İşte Reborn to Light'ta bu sefer şey, Mısır, Antik Mısır. Ra'nın hikayesini anlatıyorlar. Güneş tanrısı Ra'nın hikayesini anlatıyor işte. Amorphis'le, şey yok, Apophis'le meşhur bu dev,
0: Evet.
1: yılan. Onunla savaşı işte, nasıl ondan sonra insanlıkla da şeye girip, adını söyle, fikir çakışmasına girip sonunda topunu

0: uzun bir tarafına deyip çıkıp gitmesi dünyadan. İşte Amon Ra'nın hikayesi anlatılıyor bu albümde de böyle, Reborn to Light. İlginç adamlar yani, kendilerine göre bir şey, böyle bir Sabaton Gloria Hammer havaları var. İsveç grubu var, Brothers of Metal diye, az da çalmadık yani, iki tane falan evet. Var. Böyle bir hikaye anlatımları vardır onların. İşte onu da şey yapıyorlar yani, birazcık devreye sokuyorlar. İşte Symphonic Power Metal'da Dragoni vardır, böyle Twilight Force vardır. O takıma birazcık da şey yapıyorlar, dokunuyorlar. Yani adamlar böyle resmen şu anda gençlik veyahut da bu tarzı dinleyen grubun hoşuna giden her bir grubun kuvvetli tarafını alıp ortaya bir güzel bir karışım.
1: Ama o kuvvetli tarafı aldıkları grupların inanılmaz gitaristleri var arkadaş.
0: Tabii.
1: Burada öyle bir gitar duymuyorum ben. Burada yok, vokal hayır. Çok ön plana çıkmış.
0: Evet, vokal. Burada zaten hikaye anlatıyor sürekli.
1: Bir aynen. Şey yok yani. Evet. Zaten şey yapmıyorlar.
0: Vokalistin projesi bu belli yani. Evet, bu yani. Alex Hunsinger'in projesi.
1: Sana madem aldın adamların armonik yapısını, şeyini, o evet. Çift yürüyüşleri... senkopları falan da kullanman lazım. Onları pek şey yapmamışlar. O tarzı almışlar. Tarzın içerisinde dönüyorlar.
0: Dönüyorlar. Yani. Dertleri bir hikaye anlatmak işte, dediğim gibi böyle bir şey.
1: Hikaye anlatıcılığı zaten yani, geçen şeyi izledim ben. Teoman'la bu Erhan Güleryüz, bu neydi Erhan'ın grubu? Ben de çok Türk şeyleri bilmediğim. Ayna. Ayna'nın vokalisti. Bir röportaj yapıyorlar birlikte. Yani orada Teoman çok güzel bir şey söylüyor. Yani bizim yaptığımız hani sanat değil, hikaye anlatıcılığı aslında. Hani sanat başka bir şey. Sanatın içinde bir şey yapıyoruz. Hani yaptığımız müzik aslında bir hikaye anlatıcılığı. Burada da aslında senin söylediğin şey çok doğru oluyor. Yani burada yapılan iş artık hani müzik sanatından dışarı çıkıp bir kalıp var. O kalıbın içerisinde bir hikaye anlatıcılığı yapılıyor.
0: Hikaye anlatımı, evet. Yani storytelling onu... diyorlar işte Amerikalılar aynen. Buna. Bir de storytellerler çıkmaya başladı. Gerçekten
1: müzikal hikaye olarak yapılan şey.
0: Bunlar da evet, müzikal olarak hikaye anlatıyorlar. Güzel söyledin.
1: Tabii Teoman yani. Çok alçak gönüllü söylüyor yani, ortaya çıkan melodiler, şeyler yani, parça eserlerin şeyleri tabii. Tam hikaye anlatıcılığı denmez. Sonuçta orada bir sanat var yani.
0: Orada bir
1: şey yaratıyorsun.
0: Var, evet.
1: Ne kadar popüler olsun.
0: Az buz da etkilemedi yani gerçekten. Tabii canım. Belli bir dönemi.
1: Ya onu anlatmaya çalıştığı yaptığımız iş aslında evet. Ulvi bir şey değil. Hani insanoğlunun binlerce yıldır, on binlerce yıldır yarattığı şeyi biz başka bir şekilde anlatıyoruz, söylemeye çalışıyor tam olarak
0: evet,
1: da.
0: Anladım.
1: Ama güzel tabii hikaye anlatıcılığı, müzikal olarak şey. Alçak gönüllü ama yaşlanınca daha alçak gönüllü oldu arkadaşım.
0: Evet zaten çok şey bir adam değildi. Üniversitede böyle flashy meşhur bir adam değildi, hatırlarım.
1: Senin de üniversite
0: arkadaşın. Her zaman alçak gönüllü şey yapan, yani böyle havacı, civada şey olmayan bir adamdı. Daha sonra ne oldu bilmiyorum tabii ama. Yani şu söylediğinde...
1: Bir rockstar oldu daha sonra. Rockstar olunca hayat değişik oluyor tabii.
0: Ama herhalde kaç tane rockstar, abi ben İstanbul'dan memnunum, beni buradan çıkarmayın, fazla dolaşmayı, etmeyi de sevmiyorum der. Öyle bir şeyler rastlamıştım.
1: Evet. Röportajlara. Yani
0: yaşlı. Çok azı söyler bunu yani. adam beni fazla yerimden oynatmayın, ben hayatımdan memnunum diyecek. Yani bunu çok az rockstar söyler. Daha bir şey, evet, kendi kendine yeten değişik bir tarzı oldu Teoman'ın da yani. Bir şeydir. Bu arada sevgimiz ve iletelim kendisine, selamımızı iletelim. Evet yani bu şeyde de Aeon Gods'da böyle yani kendine göre bir hikaye, bir şeyi yani var. Anlatıyorlar ve gayet de başarılılar. Biraz dediğim gibi vokal bazlı, vokal dominant bir grup ve bunlar anladığım kadarıyla da böyle gazete çıkarır gibi 2-3 yılda bir albüm çıkarmaya devam edecekler. Biz de programda çalmaya devam edeceğiz. Birinci evet. Albümlerini de çalmıştık. Çünkü bu tarzı hep kapıyoruz. Yani bir şekilde kapamaya çalışıyoruz ve bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz ilgilenen müzikseverlere. Aeon Gods'ın yeni albümü Reborn to Light çıktı. Onu duyurmuş olalım ve Evermore'a geçelim.
1: Aynı benzer yine bir grup.
0: Aynen. Aynı tarza devam ediyoruz.
1: Ama burada grup iyi. Burada arkada çalan adamlar iyi burada.
0: İsveç'te
1: vokal
0: tipik,
1: de
0: tip,
1: şey
0: tabi
1: yani.
0: Vokal de tabii yani. Çünkü İsveç'te vokal, İsveçli olup da vokali kötü yapan, yani 2016 yılında kurulmuş grupta, bu 2019 yılında bu vokal oturuyor. Yani başta bayağı bir arıyorlar bunu. Johan Harald evet. Sonu. Üçüncü albümleri, özür dilerim. Üçüncü albümleri. Vallahi In Memoriam gerçekten hani daha Avantasia tarzıydı. Hatta vokaller de senin dediğin gibi dikkat çekiyor. Şimdi burada birazcık daha serde gittiler. Ve yani hookları falan daha keskinleştiriyor gitarlar.
1: Burada artık örneğin, Power Metal'in hakkını veriyorlar.
0: Biraz daha aynen. Yani melodik power olmuşlar tam artık. Böyle bazı şarkılar Dream Evil'a kayıyor. Dream Evil iyi bir gruptur. Beğeniriz. Evet. Yani örneğin bazıları daha uzun ve işte bu daha Iron Maiden'ın şey olduğu, ünlü olduğu 7 dakikalık anlatılar var. Yani grup sertliğini son dönemdeki bu yeni şeydeki albümdeki sertliğini vokalin iddialı oluşu ve kendini gösterişiyle şey yapıyor. İşte bu Avantasia tarzı, işte bu Tobias Sammet tarzına daha çok yaslanmış ki haklı. Yani bu çok alıcısı var bu tarzın.
1: Ama işte burada şeyi hissediyorsun bak, iyi yazılmış.
0: İyi yazılmış
1: düzgün
0: şarkılar.
1: Düzgün çalınmış, ve iyi kaydedilmiş.
0: Tabii. İsveç'te artık, İsveç'ten kötü kayıt çok zor çıkıyor. Abi bu da olmamış dediğimiz artık abi, çok az kaldı.
1: Değişikler onlar evet.
0: Gerçekten şey İsveçler beceriyorlar bu işi deyip bayağı konuştuk. Hemen bu iki grubu anons edelim. Aynen. Daha sonra son üç grubumuza geçeriz. Aeon Gods'ın Reborn to Light albümünden Birth of Light ve Evermore'ın Mourn Braid albümünden Underdark'la programımıza devam ediyoruz.
1: Dinleyelim bakalım.

0: Gelelim son üç grubumuza. Son üç grubu hızlı geçeceğiz çünkü bayağı süremizi aşacağız. Eğer biraz ayrıntıya girersek bu gruplarda. Birincisi Alman Torian. Torian 2000'li yıllara imzasını attı kardeşim bu tarzda. Yani bu power metalin bu tarzı. Yani gitaristler çok aktif bu grupta.
1: Evet.
0: İşte Carl Delius'la
1: Ama çok
0: Alexander
1: mekanik değil
0: Thiem.
1: mi? Bana
0: Mekanik tabii. Ya
1: mekanik
0: işte
1: ya.
0: zaten işte bu tarz diyorum bak dikkatini çekerse. Yani gerçekten herhalde power metalin en mekanik tarafı bu.
1: Evet,
0: Yani
1: agresif de aynı zamanda.
0: European power metalin hatta Amerikan birazcık trash'e de girmeye çalışıyorlar hafif. Böyle kaçıncı? Beşinci albümleri. Bayağı bir beklediler bu albümü çıkarmak için. 8 yıl geçti. En son
1: Evet.
0: 2018'de God of Storms'da programımıza konuk olmuşlardı. Bunların hep çalıyoruz yani. İşte burada bir yandan Amerikan tipi traşe yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan da senfonik öğeleri de kullanıyorlar. Bu orkestral elemanlar filan, elementler filan çok kullanılıyor. Sen peki bu vokalin, bu Mark Holweck'in, bu falsetto tarzını beğeniyor musun? Ben burada biraz yolda kalıyorum ya bu tarzda yani.
1: Ya bak, bundan
0: Gerçekten.
1: sonra çalacağımız grup
0: Paladin bambaşka bunlar.
1: işte yani
0: İzlandalılar
1: şimdi
0: evet
1: ben
0: daha
1: artık
0: farklı.
1: onu arıyorum. Ya yani bak,
0: Evet işte değil
1: beğenmiyor
0: mi? Evet.
1: değilim ama o kadar çok dinledim ki artık dinlemekten şey oluyorum yani. Bu da aynı ya, döndüm ya. Başında söylediğimiz şeye döndüm. Yani aynı şeyler, aynı şekilde, aynı sosla karşımıza geliyor hissediyorum. Yaratıcılık arıyorum, biraz değişiklik arıyorum. Hem yaratıcılık hem sentezlik diyelim. Hani sadece yaratıcılık değil, sentez de arıyorum açıkçası. Duymak
0: Ya işte.
1: istiyorum yani. Mesela bir sonraki grupta bu dediklerimin tam tersini söyleyeceğim mesela yani.
0: Bu arada bu Torian'ı beğeniyorsanız ben kenara da yazmışım Orden Ogan. Yani gerçekten çünkü böyle bir programı hazırlarken birazcık da hani böyle benzer grup da söyleyeyim diye uğraşıyorum. Bulamadım da sesim çıkmıyor ama bak örneğin bu Orden Ogan bu tarzın iyilerinden biridir. Torian'ın dinleyeceğiniz şarkısındaki tarz. Yeni albümleri çıkıyor işte. Hatta çıktı The Lost Legion Rising isimli Torian'ın. Soul Vampires'ı çalacağız oradan ve daha sonra İzlanda'nın
1: Evet abi, bu
0: yani
1: işte
0: gerçekten
1: bence haftanın grubu.
0: grubu Power kesinlikle katılıyorum. Ben de bu dinlediğimde çok hoşuma gitti Power Paladin. Çok zor
1: Niye
0: albüm isimleri
1: sevdin peki?
0: koyuyorlar.
1: Hafif sleaze var değil mi vokal?
0: Var
1: Hafif
0: tabii.
1: sleaze, böyle rap yürüyüşler, vokal çok değişik ya
0: Çok
1: adam.
0: değişik şeyler
1: Yani
0: yapıyorlar
1: evet
0: bunlar.
1: işte, yani bunu duymak istiyorsun yani böyle artık. Hani
0: Çünkü bu
1: power metalde de
0: Europower
1: şeyde de değişik
0: aynen.
1: şeyler duymak
0: Bu
1: istiyorsun.
0: Europower değil de onun için Ömer. Bu adamlar İzlanda'dan işte. Bunlar daha değişik bir şeyler yapıyorlar.
1: Ya
0: Yani
1: Amerikalıların yapacağı şeyi bunlar yapıyorlar.
0: yapıyorlar.
1: Aslında bu
0: Doğru. Doğru.
1: müzik
0: Amerika'dan
1: Amerika'nın
0: çıkması gerek. Evet.
1: çıkması
0: Evet.
1: gereken bir şey yani.
0: Evet. Evet. Yani işte böyle daha bir brutal tarzda arada giriyor çıkıyor filan
1: Evet.
0: falan. Ama bir yandan sen çok seversin işte bu Halloween tarzı da
1: Aynen.
0: giriyor devreye.
1: Vallahi çok
0: Ama
1: beğendim grubu ben. Bayağı
0: evet
1: beğendim yani.
0: grup de değişik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten albümlerin isimleri de inanılmaz. Örneğin ikinci albümleri bu. İlk albümlerin ismi With the Magic of Wind, Fire, Steel. Şimdiki albümde Beyond the Reach of Enchantment. Ya
1: Evet.
0: abi yani bu isimleri koymak da yani adamlar iddialı adamlar. Her hallerinden
1: Evet.
0: belli. Ufacık adada yani kaç milyon kişiler bilmiyorum İzlanda hatta evet vardır milyon. Yani yaşamın çok çok zor olduğu, tabiatın çok acımasız olduğu bir adada. Müzik yapmanın da kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu adamlar oturuyorlar ve bu ilginç tarzı çok çok güzel oturtuyorlar. Güzel düetler var. İyi bir kadın var. Sara Ruth. Soyadını
1: Evet.
0: okuyamayacağım. Çok zor. Çünkü gerçekten İzlanda'da dil de çok değişik. Onların meşhur bir adalarında bir volkan patlamıştı. O volkanın ismini
1: Ah,
0: telaffuz eden
1: söyleyemez. Ya
0: varsa
1: biraz
0: aynen.
1: bu Viking
0: Yani
1: döneminden kalma değil mi şeyi? Öyle bir
0: herhalde
1: yapısı
0: Ömer.
1: ona kayıyor
0: Herhalde,
1: yani.
0: herhalde. Yani bu adamların isimlerini okumak da kendi içinde bir olay.
1: İsveç, Danimarka o kökenin şeyini devam ettiriyorlar.
0: Runarsson, Bunarsson gidiyor da yani onlar kolay da bu kadıncağızın soyadı Fanars Döttür filan falan gibi böyle bir şey yani. Yani artık hani kadına hakaret olmasın diye okumayayım daha iyi diyorum. Ama daha farklı tipler yani İzlandalılar. Çok hoşuma gitti benim de.
1: Tavsiye ederim.
0: Müthiş. Programa ben de ekleyelim diye düşündüm. Beyond the Reach of Enchantment albümünden Sword Vigor'ı koyduk. Ve programımızı da Timeless Rage ile kapatacağız. İşte Almanların tam Camelot tarzı.
1: Evet. Ama işte burada bak melankolik dramayı dramayı çok iyi veriyor.
0: Aynen işte tam
1: tiyatral
0: işte,
1: bir müziği.
0: Değil mi işte tam Camelot işte. Aynen. Yani şey Tobias Sommet'in işte
1: bunlar bu da mesela bak yani var. Çok standart şey yapıyor ama o standart şeyin içerisinde evet. O şeyi çok iyi becermişler. Çok
0: yani anlatıyı, kendini ifadeyi bir şekilde şey. İşte dediğin gibi güç, özgürlük, işte şey, aşk, suçluluk duygusu, savaş yani bütün bunları koymaya çalıştıklarını söylüyorlar şeyde albümdeki. Dediğin gibi sürekli bir anlatı var yani. 2022 eğer bunu beğenirseniz 2022'de bir Untold diye bir albümleri var. Evet. Bayağı güzel. Her ikisi de güzel simfonik power metal albümü olmuş. Timeless Rage grubun ismi dediğim gibi Alman bu. Ve My Kingdom Come'da çalacağımız son albüm. Bu albüme ismini veren şarkıyla da programı kapıyoruz.
1: Evet, ben Ömer Şahin.
0: Ben Cemil Topuzlu.
1: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Boğraklı günler dileriz.
0: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Rock'ın Rock'ın
2: Apaçık Radyo.

0: Herkes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Kılavuz.
3: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. Stop the first for my honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

mad town. If I could find me a sweet loving woman.